%50 nur, %49 eder. İki daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi bunları. Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde "Vallahu indehu husnul meaf" diyor. Ve Allah "And olsun ki, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır" diyor Allah Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meaf olmuşsa, o kişi evvap adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvap evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut. Tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri iler zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'te tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir.
Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfrün bataklıklarında kalacaklardır. Allah Teala bunu açıklamış. Hicret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı, mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi İnsanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var, hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın ayetlere. Bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor. Cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. 1 saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an
yeni bir üçkağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbeti merkezi Allah olan Ebu'nun eshabı denen bir sohbet içinde. Bir zikir sohbeti. Bizi yaratan Allah, şöyle sorduğumuz Allah, şu kainatta bize bir hayat hakkı nasip etmiş diye ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Hayatımızın Allah katında değerli olması söz konusudur. Bu dünyada sadece iki tane eğilim söz konusudur. Ya Allah'a olan eğilim ya da şeytana olan eğilim. Ya da ruhun hakimiyeti altında bir hayat veya nefsin hakimiyeti altında bir hayat. İkisi de aynı manaya gelir. Yani Allah'a olan eğilim ruhun eğilimidir. Şeytana olan eğilim de başlangıçta nefsin eğilimidir. İşte insanlar bu açıdan ikiye ayrılırlar. Allah'a dönük olanlar, şeytana dönük olanlar. Ve dünyada sadece iki çeşit insan yaşar. Çünkü Allah'a dönük olmayanların hepsini Allah-u Teala şeytana dönük olarak kabul ediyor. Şeytana dönük olan insanlar normal standartlarda olup da şeytanın büyüsünü, sihrini tatbik etmeyen insanları da itibar eder. Şeytanın büyüsünü, sihrini, hüdavını tatbik eden, sağ ilmini öğrenen, onları tatbik eden insanlar da olabilir. İkinci grup tamamen şeytanın emrine girmiştir. Diğer grup bir kısmı Allah'ın yolunda olduğunu da zannedebilir. Zamanımızın din alimleri gibi ama aslında şeytana hizmet ederler. Öyleyse şunu hiç unutmamamız lazım ki insan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Bu yozlaşmaya dönük standart içindeki insanoğlunu yozlaşmaktan kurtarmak için mutlaka Allah'ın yolunu almak mecburiyetindesiniz. Yalnız Allah'ın yoluna girebilenler, Allah'a gönül verenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacak olan sadece bunlardır. Öyleyse yozlaşma deyince orada durun. Bunun manası neden Allah-u Teala'nın belli devir geçtikten sonra Allah'a göre bir devir geçtikten sonra mutlaka yeni bir peygamberle açıklamalar yapmayı gerekli görmesi? Bunun arkasında sadece insanın yozlaşması var sevgili dinleyenler ve izleyenler. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra da her kavme Allah-u Teala Resuller göndermekte devam ediyor. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın gönderdiği bu Resuller neyle görevli? Son peygamber, şeriat kitabı kendisine inmiş olan Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun şeriatı kıyamete kadar devam edecek. Tamam. Öyleyse bu şeriatın devamında yozlaşmayı nasıl engelleyecek Allah-u Teala? İşte asırlar boyunca her kavme yeniden peygamber olmayan Resuller gönderir. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde
buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Ardı arkası kesilmeden göndeririz. Buyuruyor Allah Teala ve bugüne kadar diyor hangi kavme Resul gönderdiysek onlar o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor. Tarih boyunca hiçbir kavim hiçbir Resulü kabul etmemiş. Her devirde aynı olaylar hep cereyan etmiş. İşte bunun arkasında yatan şey insanların yozlaşması. Allah sadece emirlerini verir. İnsanların yoldan çıkması veya Allah'ın yoluna girmesi Allah'a bir fayda veya zarar veremez. Öyleyse bu konu insanların kendilerine zarar vermesiyle noktalanabilir. Ya Allah'ın yolunda olmak veya olmamak. İnsanlar son devreye baktığımız zaman Allah'ın yolundan bütün boyutuyla ayrılmış durumdalar. Yani iblis ne yapıyor, ne ediyor? Öyle sonuçlar husule getiriyor ki oradaki dizayn bozuluyor. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlere indirdiği esaslar birbirinin aynıdır. Sadece İslam'ı talim etmiş Allah-u Teala. İnsanlara İslam'ı öğretmiş sadece. Verdiği bu İslam talimatı bir insanın ruhunu, fizik vücudunun nesini Allah'a teslim etmesi olayı. İblis de kısa zaman sonra mutlaka Allah Teala'nın bir güzelliğini devre dışı bırakmış. İnsanları öyle bir şekilde kandırmış ki Allah'ın temel emirleri, İslam olmaya müteallik emirleri hep unutulmuş. Öyleyse doğruların yerini hep yanlışlar almış. İşte bunun adı dejenerasyondur. Bunun adı yozlaşmadır. Asırlar boyunca insanların peygamberler arasındaki devrelerde adım adım yozlaştıklarını, yeni bir peygamberle yeniden hayat bulduklarını görüyoruz. Son defa hayat buldukları nokta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 sene var. Peki yozlaşma durmuş mu onunla beraber? Elbette durmuş. İnsanlar gerçek anlamda tekamül etmişler. Allah'ın evliyaları olmuşlar. Ve hedeflere gitmişler. Allah sana bir dizayn koyuyor ortaya. İnsanların mutluluğunu sağlayacak olan kanunları Allah-u Teala mutlaka serdediyor. İşte ne yazık ki peygamberden sonra adım adım İslam'ın temel gayeleri unutuluyor. Ve insanlar adım adım yoldan çıkıyorlar.
Bugün de aynı trajedi yaşanıyor. 14 asır evvel sahabe İslam'ı yaşamış. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamış. Ve bugün insanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir ülkesinde İslam'ı yaşamıyorlar. Ve insanlara İslam'ı anlattığınız zaman İslam'la ilişkisi olmayanlar hep sizlere İslam ülkelerini gösterirler. İslam olduğun zaman derler, sen de onlar gibi olacaksın. Oysa ki dünya üzerinde şu anda İslam'ı yaşayan hiçbir ülke yok. Hepsi İslam'ın 5 tane şartını baş tacı etmişler. İslam olmanın ne olduğunu zannediyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak. Böyle bir teslim olmanın bütünüyle ama bütünüyle unutulduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar unutmuşlar Allah'ın güzelliklerini. Unutmuşlar İslam olmayı. Ve şeytan onları bir anda değil, asırlar boyunca adım adım İslam'dan çekmiş, koparmış ve İslam'ın dışına gitmiş. Her şey mi? Her şey tersine dönmüş. Asli unsurlar vallahi olan ilişkilerde son derece önemlidir. Çünkü insanın kurtuluşu, çünkü insanın saadet ulaşması onlara bağlıdır. Şeytansa insanın kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ve vaz ettiği her şey bunu sağlamak içindir.

Allah'ın karnını kıyar. Ve koyduğu karınlar Allah'ın faizlerini teşkil eder. Ama asırlar geçtikçe şeytanın son derece kurnaz bir oyununun kurbanı olurlar. İblis şöyle düşünür. İnsanlar der ibadet etmelidir. Ama öyle ibadetler yapmalıdırlar ki bu ibadetlerinden hiçbir zaman kurtaramamalıdır. Kurtaracak olan ibadetleri ise yok etmem gerekir diyor İblis. Başarabilmiş mi? Evet, başarabilmiş. İnsanlara bırakmış namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi. Ama bunların arasına zikri koymamış. Bunların arasında safhaları oluşturan temel kanunları koymamış. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi koymamış. Kaldırmış, devreden çıkarmış. Mürşide ulaşmayı devreden çıkarmış. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesini devreden çıkarmış. Daha sonra fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim edilmesini devreden çıkarmış. Her cepheden meseleyi sıfıra ulaştırmayı başarmış. Yani İslam alemi bugün özellikle bu ibadet yaptıklarını zannedenler İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekmekle meşguller. Hiçbir şekilde kurtulabilmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu kurtuluş vesilelerine dikkatle bakın. Onları öğrenin. İblis zaman içerisinde her şeyi tersine çevirmeyi başarıyor. Allah'ın temel kanunlarının teşhirler çekiyor insanları. Ve insanlar şeytandan geldiğini bilmeksizin bir süre sonra birçok konunun sahibi kesiliyorlar. İşte zamanımızda deniyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Kim söylüyor bunu sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis söylüyor. Çünkü Allah Teala tam onun zıttını söylüyor. Yüz ayna Allah'ın söylediğiyle şeytanın söyledikleri arasındaki bir dengeye oturtursak bakıyoruz ki tam ve kesin olarak şuna emin olmak mümkün. Allah Teala ne söylemişse şeytanın tersini söylemiş. Halk arasında dolaşan laflara birer birer bakın. Hepsi iblisin birer tuzağı. İşte bunlardan bir tanesi o söylediğimiz şey. İblis insanla Allah arasına kimse giremez deyince neyi sağlıyor? İnsanların mürşide ulaşmalarını engellemeyi sağlıyor. Başarabilirse ne başarmış? 14 yıl sonra bu televizyonları parçalayan bütün din alimleri aynı şeyi söylüyorlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Ruhban sınıfı deyince neyi kastediyorsunuz diyoruz. Diyorlar işte rahipleri kastediyoruz. İnsanların günahlarını çıkartıyor. Onları affediyor. Bitiriyor. Siz de bunu iddia etmiyor musunuz diyorlar bize. Allah'ın söylediklerinin ne kadar yanlış anlaşıldığını her vesileyle bir defa daha işitiyoruz sevgili. Bu adamlar müşriklere yedek ilahlar diyorlar. Yani kim müşrikse bir defa mutlaka Kur'an'a göre evliya müşriktir. Yani Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyasıysa ne olur? Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki Yunus 62, 63, 64'te
Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun ve mümül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.

Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Yani takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bizim Diyanet İşleri Başkanlığı 80 bin kadronu oluşuyor. 80 bin kadronun büyük kısmı vazifeli olan imamlar, müezzinler. Ve mürşidin ne olduğunu soruyoruz. Onlara diyorlar, işte biz mürşidiz. Siz evliya mısınız diye sorarsanız eğer, diyorlar ki değiliz. Nasıl mürşit oluyorsunuz? Mürşit olmak için diyorlar, evliya almaya gerekmiyor. Gerek yok. Evliya olmak gerekmez. Oysa ki Allah-u Teala mürşitlerin mutlaka evliya olduğunu söylüyor. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuya yeterli ışığı tutmuş. Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse o kişi için bir evliya, mürşid bulunmaz. Mürşidin vasfını veriyor Allah-u Teala, evliya diyor. Evliya olacak mürşid. Başka özellikleri var mı? Elbette var. Bakınız ne diyor? Allah-u Teala buyuruyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Bu bir mürşit tarifi. Birinci özellik Allah'a teslim olmak. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Bu özelliklerin hepsinin sahibiymişler. Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte bakınız Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Diyor ki, Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı basiret gözüyle kalbimizdeki görme hassasıyla görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim Allah'a çağıran, Allah'a ulaştıran yolumuzdur. Öyleyse Allah'a çağırmak, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş muydu? Hepsi teslim olmuştu. Allah Teala teslim keyfiyetini açıkça Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da Allah'a veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse mutlaka daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için bir olay var. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Yani mürşit olmanın
Birinci vasfı olan Allah'a teslim olmak. İkinci vasfı olan Allah'a çağırmak. Hep onların sahip oldukları şeyler. Kımarımız mı? Bunların hepsine şiddetle karşı çıkıyor. Allah'a çağırmak mı diyorlar? Ne demek diyorlar bu? Bir insanın diyorlar ruhunu Azrail Aleyhisselam alır ve kişi ölür. Ve Azrail Aleyhisselam da ölmüş olan kişinin ruhunu Allah'a getirip teslim eder. Bunun dışında bir insan sağ iken onun ruhunun Allah'a ulaştırması diye bir şey yoktur. İşte yozlaşma dediğimiz şey böyle oluyor sevgili dinleyenler. Allah-u Teala'ya ne kadar hamdetsek şükretsek azdır ki Kur'an-ı Kerim var. 14 asırdan beri bir kelimesi bile değişmeyen bir mukaddes kitap. Kur'an-ı Kerim. Hamdolsun ki o yerli yerinde sapasağlam duruyor. Ve oradaki Allah'ın emirlerine rağmen bu yozlaşma, bu yoldan çıkma, bu cehenneme doğru yol alma, Kur'an-ı Kerim'in varlığına rağmen. Düşünebiliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Bu sözleri söyleyenler, bu inci tanelerini yumurtlayanlar, aslında büyük kısmı bir Kur'an-ı Kerim'in de meal vericisi. Ne azim tecellidir ki Allah'ın söyledikleriyle bunların söyledikleri birbirine tamamen ters düşüyor. Bir tarafta Allah-u Teala var. Bir de bugün çağımızda öğretilen din ilmi. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Ne söylemişse bunlar da tam onun tersini iddia ediyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunlar da öyle Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek diye bir şey yok diyorlar. Ne diyor Allah-u Teala? Mürşide ulaşacaksınız. Bunlar da diyorlar ki mürşide ulaşmak diye bir şey yok. Mürşide tabi olmak diye bir şey yoktur. Mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Bir insan mürşide tabi olmak söz konusu değildir. Allah-u Teala ise farz kılıyor bildiğiniz gibi. Allah-u Teala diyor ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız diyor. 11 defa üzerinize farz kılıyorum diyor. Bunlar da diyorlar ki insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ancak ölümden sonra ulaşır. Yani kelime kelime Kur'an-ı Kerim'i araştırın. Allah'ın söylediği her şeyin zıttını bu insanlar zaman içindeki yazdıkları kitaplarla başka insanlara kabul ettirmişler. Ve böylece korkunç bir olayla karşı karşıya kalmışız. Allah'ın dininin muhtevası Allah'ın söylediklerine değil, söylediklerine ters falsolarla doldurulmuş. Her şey çığırından çıkmış. Her şey mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda Allah'ın doğrularını söylemekle vazifeliyiz. Adamlar diyorlar ki insanla Allah arasına kimse giremez. Biz de onları soruyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler gönderdiğini söylüyor. Nebiler gönderdiğini söylüyor yani. Resuller gönderdiğini söylüyor. Biz diyor Resullerimizi kendilerine itaat edilsin diye, onlara tabi olmasın diye göndeririz. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir diyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor. Ve Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki biz emrimizle insanları Allah'a hidayet etsinler diye, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye
emrimizdi, onlara tebliğ ederek bunu yapsınlar diye imamlar kılarız diyor. Allah Teala diyor, biz kılarız diyor, onlarda yoktur diyorlar. Yani her şey bütün boyutlarda Allah'ın yolundan ayrılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah neyi söylemişse artık insanlar tersini iddia eder olmuşlar. Allah Teala zikir müessesesini kuruyor. Diyor ki Allah'ın ismiyle zikredin. Zikri böylece farz kılmış. Sonra çok zikri, günün yarısından daha fazla olan zikri farz kılmış. En sonra da daimi zikri farz kılmış ve bütün sahabenin daimi zikre ulaştıklarını görüyoruz. Ve zamanımızın ilerlemeleri diyor ki, zikir öyle sizin söylediğiniz gibi Allah'ın ismini tekrar etmek falan değildir. Zikir hatırlamak anlamına gelir. Ara sıra Allah-u Teala'yı hatırlayacaksınız, bizim gibi yapın. Allah'ı ara sıra hatırlayın. Yani kavram adına Allah-u Teala kelime yapısı olarak, kelime yapısıyla son derece net olarak verdiği, Allah-u Teala'nın verdiği her şeyi zıvanadan çıkarmışlar. Bu zıvanadan çıkmış olan adamlar. Her şey zaman içerisinde hedefini şaşırmış. Yani şeytanın elinde onun bir silahı olmuş, çıkmış. Böylesine korkunç bir uğraşı, zülvani bir uğraşı ve sonunda onların zaferi. Artık İslam Allah-u Teala'nın verdiği temel emirler itibariyle mevcut değil. Yani bugünkü insanların ortaya koyduğu din ilmi adını verdikleri şey artık bir din falan değil. İnsanların yorumlamalarıyla insanları Allah'ın cennetine değil, şeytanın zulmani alemine ve bundan sonra da cehenneme ulaştırmak için kurulan bir din haline almış. Bütün doğrular tersine çevrilmiş. Ve en kötüsü din alimleri eliyle yanlışlar, insanları cehenneme götürecek olan yanlışlar, doğrular diye insanlara götürülüyor. Bir kısım din alimleri bunu yaparken bir art niyetin sahibi değiller. Gerçekten öğrendikleri o. Öğrendikleri yanlış ilmin, faydasız ilmin açıklamasını yapıyorlar sadece. Allah'ın söylediklerinin tamamen tersi her açıdan bunlar tarafından ortaya konmuş. Allah Teala neyi söylemişse onlara tersini söylemiş. İşte Allah Teala ne diyor? Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayet erdirsinler diye. Yani Allah Teala diyor ki insanlarla aramıza biz vasıta koyarız. Biz koyarız diyor. Biz emrederiz. Bizim emrimiz de olur. Emrimizi tebliğ ederek İnsanların ruhlarını bize ulaştırırlar diyor. Ve şeytan da diyor ki insanla Allah arasına kimse giremez. Ondan sonra mürşitlere ne olacak? Tabi olunacak. Nasıl? El öpme suretiyle bir tabiiyet meselesi söz konusu. Onun da hemen mutevasını şeytan getirmiş. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kimi kastediyorsunuz diyoruz? Papazları. Sebep, diyorlar ki o papazlar günah çıkartıyorlar. İnsanlara diyorlar ki senin günahlarını affettim. İnsanların günahlarını affettiklerini zannediyorlar.
Harika, gerçekten de böyle olay. Papazlar neler çıkartıyorlar, günahların affedildiğini söylüyorlar. Böyle bir husus bizim dışımızda nasıl düşünüyorlarsa öyle yapsınlar, tamam. Ama ruhban sınıfı yoktur diye onlar gibi kabul ettikleri mürşitleri kastediyorlarsa burada olay bütünüyle dinin nasıl bir çıkmaza girdiğinin açıklamasını kapsar. Mürşitler hiç kimsenin günahını affetmek yetkisinde değillerdir. Günahları Allah affeder. Affetmek yetkisinin yegane sahibi Allah'tır. Kulların işlediği günahların. İnsanlar ne yapar? Kendilerine karşı işlenmiş olan suçların affının sahibi olabilirler sadece. Öyleyse mürşitlere tabi olunduğu zaman o insanların günahlarını mürşitler mi affediyor? Bunu demeye getiriyorlar. Sanki nasıl onlara, rahiplere tövbe ediliyormuş, rahiplere tövbe edildiği zaman günah, yani günah çıkartılıyormuş. Günah çıkartıldığı zaman nasıl rahipler o insanların günahlarını affediyorlarsa mürşitler de aynı şekildeymiş. Allah Teala diyor ki biz diyor affederiz. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tövbe eden bir kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi mümin olur. Kim tövbe eder de mümin olursa o böylece diyor nefsi ıslah eden amellere başlar diyor Allah Teala. Ve diyor biz onun bütün günahlarını sevabı çeviririz diyor. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, yani nasıl bir aldatılmayla karşı karşıyasınız? Allah Teala diyor ki biz affederiz diyor. Biz sevaba çeviririz diyor. Onlar da mürşitleri insanlara günah çıkartan rahipler gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki mürşitler o günahları biz sizin bütün günahlarınızı affettik gibi, biz sizin bütün günahlarınızı sevaba çevirdik gibi bir hüviyete sokmak istiyorlar. Oysa ki her mürşit der ki, kim hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, o mürşide ulaşıp önünde de çıkıp tövbe etmişse, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın doğruları var, şeytanın da yanlışları. Allah'ın her doğrusunun karşısına İblis bir yalanı getirmiş ve insanları bunu asırlar boyunca adım adım yürüyerek kabul ettirmiş. Artık her taraftan bunu duyuyorsunuz. Hangisini duyuyorsunuz? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Hangisini duyuyorsunuz? İşte bu sizin mürşitleriniz var ya, onlar yedek ilahtır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, mürşitler başka insanların Allah'a ibadet etmeleri için onlarla beraber Allah'a ibadet eden, onların başında Allah'a ibadet eden kişidir. Bunun neresinde mürşidi ilahlaştırmak var? Acaba kim böyle bir saçma iddiayı ortaya koyabiliyor? İşte İblis. Eğer insanlar mürşitlerine ulaşırlarsa, gerçek bir mürşide ulaşırlarsa, İblis'in o kişi üzerindeki bütün sultası mutlaka sona erecektir. İblis de sadece bundan korkar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sultasının, insanlar üzerindeki sultasının sona ermesinden. Bunun için her şeyi yapar. Bütün gücüyle o istikamette çalışır. Doğruları unutturabilmek konusundaki gayretleri bu esasa dayalıdır. Çünkü kim mürşidine ulaşırsa o artık iblisten kurtulmanın yolunu bulmuş olan birisidir. Neden? Zikir yapacaktır.
başka ibadetleri de yapacaktır tabii, başkalarından çok daha fazla olarak. Ve onların neticesinde de her geçen gün nefsindeki afetler biraz daha, biraz daha, biraz daha azalacaktır. Manası, şeytan afetlere tesir edebildiğine göre, şeytanın tesir edebilme sahası %100'den giderek küçüle küçüle %50'nin altına düşecektir. Sonunda da sıfırlanacaktır. İblis de buna tahammül edemez yani. Onun için bir sürü yanlışı insanların eliyle, insanların kandırılmasında kullanacaktır. Ve bunu son derece rahat bir biçimde gerçekleştiriyor. Ne yapar? Alim geçinen insanları şeytan elinde oyuncak eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Kur'an-ı Kerim'in aslının var olmasına o kadar çok seviniyoruz ki, o olmasaydı söylediklerimizin hepsi havada kalacaktı. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var. Kimin yalan, kimin doğru söylediğini en açık şekilde ortaya koyan son peygambere indirilmiş olan son şeriat kitabı. Ama bu yalanları söyleyenler de diyorlar ki ne yazar yani Kur'an-ı Kerim'se? Biz insanlara söyleyeceğimizi söyleriz. Hadi sen aksini söyle de onları Allah'ın tarafına al bakalım alabilirsen. Bu insanların profesör titüllerinden, doçent titüllerine bakan bizim tertemiz insanımız, bu Allah'ın söylediklerine taban tabana ters iddiaların sahiplerine inanıyorlar. Söylüyoruz ki hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, her açıdan onların şeytanı temsil ettiklerini görüyorsunuz. Allah-u Teala'nın ister safhalar itibariyle durumuna bakın. 5 safhaya yürüyen insan saadetini. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, 2. safha. Ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmiş olmak, 3. safha. Fizik vücudu Allah'a ulaştırmadan, ahsen kılarak, muhsin standartları içinde, 4. safha ve 5. safhada kişinin en zor teslim olan nefsini de Allah'a teslim etmesi var. Bunların hepsi yok edilmiş. Ne ruhun Allah'a ulaşması kalmış. Bir defa insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması filan öyle bir şey söz konusu değil. Herkesin ruhu ölümden sonra ulaşır diyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslim olması diye bir şeyin hiçbir şekilde farkında bile değiller. Nefsin Allah'a teslimine girince kafadan Allah böyle bir şey onların kitaplarında yazmıyor. Siz Allah'a teslim oldunuz mu diye sorduğumuzda biz diyorlar bugüne bugün İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz arkadaş diyorlar. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Hacca da gittik çok şükür. Bir daha ara sıra La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah da dedik mi tamamdır diyorlar. Biz Allah'a teslim olmuşuz ve doğru postada cennete gireriz. İşte Allah Teala fizik vücudun Allah'a nasıl teslim olacağını şartlarını söylüyor. Daha birinci şartta bu insanlar yoklar. Birinci şart ne? O kişinin zahit olması. Yani o kişinin günün yarısından daha fazla her gün zikir yapmak mecburiyeti. Ancak böyle insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olabilirler. Ve daha sonra daim

Allah Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki Ve Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne diyor? Allah'ın ismiyle zikret. Peki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde ne söylüyor Allah-u Teala? Diyor ki ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrar. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek çok zikir? Zikir çok olacak. Günün yarısından çoğu olmalı ki zikrin çokluğu kesinleşsin. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapıyorsa ancak o kişi çok zikir yapan biridir. Ya Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Esfirallâhe kıyamet kuğuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz ve 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikri arıyorsunuz. Elinizde mikroskop zikir arıyorsunuz. Zikir yok. Farzların arasından zikri kaldırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tekamülünün temeli zikirdir. Zikir olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tabi tasfiye etmeniz de hiçbir şekilde mümkün olmaz. Nefsin tezkiyesi demek, nefsin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasının yok etmesi, yok olması, yerine ruhun hasletlerinin faziletler adıyla gelip yerleşmesi halidir. Tasfiye ise nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması ve yerine ruhunuzun hasletlerinin bütün olarak nefsinizin kalbini tamamen işgal etmesidir. Öyleyse bunun insanlar tarafından artık bütünüyle unutulmuş olduğunu görüyorsunuz. Zikir mi diyorlar? Hayır, sizin söylediğiniz gibi diyorlar. Değil diyorlar. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Biz ara sıra Allah'ı hatırlarız. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Zikir yaparız, Kur'an-ı Kerim okuruz. Ve Kur'an-ı Kerim'i kendi dizaynları içinde yoruma tabi tutuyorlar. Aslında gerçekten Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim okumayı da, namaz kılmayı da, Allah'ı zikretmeyi de üçünü mukayese ediyor Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Tabi bir sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, onu oku onlara, sahabeye oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü senin zamanın, namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir diye bir olay var. Bu zikir müessesesi insanı kurtuluşa ulaştıracak olan asıl unsurdur. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefsi emarenin tamamlaması, böylece ruhun birinci kata ulaşması yok. Nefsi levvame ve ruhun ikinci kata ulaşması yok. Nefsi mülkime ve ruhun üçüncü kata ulaşması yok. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye, teskiye, ruhun dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması söz konusu değil. Zikir yoksa bunların hiçbirisi yok. Oysa ki nefsimiz Allah-u Teala'ya yemin vermiyor.

0: tezki olacak diye. Ruhumuz Allah'a misak vermiş, ruhumuz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye. Ve fizik vücudumuz Allah'a ahit vermiş, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. Eğer zikir yoksa bu yeminlerin hiçbirisinin yerine gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir işlem var. Allah-u Teala'nın izninde insanların Kur'an'dan nasiplerini alması. Kur'an-ı Kerim'de sevgili dinleyenler ve izleyenler bir tabir var. Ulul elbab. Elbab kelimesi lüb kelimesinin çoğulu çiftliğe değildir. Ulul de sahipleri demek. Ulul elbab lüblerin sahipleri manasına giriyor. Lübün ne olduğu ise onlar tarafından şekle bağlanmış. Lüb akıl manasına da giren bir kelime olduğu için ulul elbab akılların sahipleri oluyor. Ve bize diyorlar ki biz ulul elbab denen Kur'an-ı Kerim'de nerede ulul elbab geçiyorsa o biziz diyorlar. Her söyledikleri Kur'an-ı Kerim'e der. Niçin diyoruz siz ulul elbabsınız? Çünkü diyorlar biz Kur'an-ı Kerim okuruz. Yani zikrederiz. Allah-u Teala diyor ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de Allah'ı zikredin. Yani 24 saat siz Kur'an-ı Kerim okuyabilir misiniz? Okuyamayız ama diyorlar 24 saat okumaya gerek yok ki arasını okursun. Böylece ulul elbab olursun. Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler ulul elbabın tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Li ulul elbab yeşkürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikrin sahiplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Bütün Kur'an'daki kavramların sahibi olduğunu iddia edenler de diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'i okuruz, sık sık okuruz. Bazen ayakta okuruz, bazen otururken okuruz, bazen de yatarak okuruz. Öyleyse biz ulul-elbabımız. Bir kere akıllı olmadığımızı kimse iddia edemez diyorlar. Elhak adamlar profesör olmuşlar. Hiç kimse akılsız olduğunu iddia edemez gerçekten. Ama işte oradan sonrasında Allah-u Teala'nın ilmiyle onların ilmine ayrılıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte zamanımızda din ilmiyle meşgul olan insanlar artık ilimsizliği ilim zannediyorlar. Ve Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu bir dünyada sadece onların söylediklerine inanan insanları cehenneme ulaştırmakla, kendilerini de cehenneme hazırlamakla meşguller. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah neyi söylemişse bu insanları dinleyin ve görün ki bunlar hepsinin tamamen tersini iddia etmektedir. Her açıdan Allah'ın dostu çizgisi altında birçokları farkına bile varmadan Allah'ın düşmanı fonksiyonuna eda ediyorlar. Ve kime hangi açıdan din öğretmişlerse öğrettiklerinin hepsi adım adım onlarla beraber cehenneme gitmeye mahkum. Başka hiçbir alternatifleri yok. Her şeyin sahibi zannediyorlar kendileri. Söylediğimiz gibi biz diyorlar ulul elbabız. Oysa ki daimi zikrin sahibi falan değiller. Zaten hiç zikir yapmıyorlar. Bırakınız ara sıra zikretmeyi ki ulul elbab olmak daimi zikir yapmak demektir. Bırakınız daimi zikri, hiç zikir yapmıyor adamlar. Ve daimi zikrin sahibi olan ulul elbab yerine de kendilerini rahat rahat yerleştiriyorlar. Kur'an-ı Kerim hangi açıdan bir sonuç koymuşsa ortaya, onun tam tersini onlarda bulabilirsiniz. Öyleyse bir tarafta şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 14 asırda Allah'ın bütün söylediklerini insanları unutturmuş, yetmez. Onların terslerini kabul ettirmiş insanlara. İnsanlar öyle bir hale gelmişler ki Allah neyi söylemişse onun tersinin doğru olduğunu zannediyorlar. Belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Gerçekten nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığınız takdirde tamamdır. Vaktiyle bir gazete bizim aleyhimizde birçok şeyler yazmıştı da biz de tutuklanmıştık. Sonra beraat ettik. Ve beraattan sonra artık herkes bizi tanıyordu. Gittiğimiz yerlerde bize aynen şöyle diyorlardı. O gazete senden bu şekilde bahsediyorsa sen muhakkak Allah'ın dostusun. Ne diyoruz? Şeytan ne söylüyorsa tersini yaparsınız. Şeytan böyle size Allah'a ulaştırıcı bir rehberlik yapar. İşte bir takım gazeteler de şeytanın yaptığını yaparlar. İnsanlar bu gazete falanca yıkılıyorsa o tamamdır. Allah'ın dostudur muhakkak. Bunlar birer hüküm sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile en güzeli yaşamak var mı? 14 asırda sahabe yaşadı. Kur'an-ı Kerim hamdolsun ki 14 asır evvel nasıl yazılmışsa aynı şekilde duruyor. Bu sebeple elimizde kainattaki en sağlam ispat vasıtası var. Ve bu Kur'an-ı Kerim bizim zamanımızdaki bu din adamlarının söyledikleriyle her safhada ve her sahada ters düşüyor. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp hep bu emani kitapların kendilerine öğrettiği Kur'an'a söylediğimiz gibi her açıdan ters düşen şeyleri insanlara öğretmekle meşguller. Öyleyse daha çok konular var. Her bir konu şeytanın bir öğretisi. Ve Kur'an-ı Kerim onların söylediğini tamamen, her açıdan tamamen tersini söylüyor. Öyleyse eskiler demişler ki hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Ama zamanımızda artık öyle değil. Hoca ne söylüyorsa onun tersini yap gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Her şeyi zamanadan çıkarmışlar. İnsanları cehenneme ulaştırmak için bütün yolları hazırlamışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her safhada insanların cehenneme götürüldüğünü, bölük bölük cehenneme götürüldüğünü görüyoruz sadece. Ve bunlara mani olmak bizim vazifemiz. 3-4 sene sonra söylediklerinin hepsinin aksini biz şimdiye kadar yüzlerce ispat ettik ama bu yüzlerce defa ispat büyük insan kitlelerine henüz ulaşmadı. İnsanlar henüz bizi anlamak konusunda bir gayretin sahibi değiller. Ama kitaplar yazıldı, kasetler verildi yüzlerce. Yani hangi tarihte onların yazıldıkları belli. Bu önümüzdeki yıllarda her şey adım adım kullanacak. Öyleyse hepimizin Allah'ın nuru yolunda, Allah'ın doğrularını takip ederek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Evet.
1: İbrahim. Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Biraz cümleyle anlatırsak, 1. basamakta olayları yaşarız, 2. basamakta olayları değerlendiririz. 3. basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek 3. basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak 4. basamakta Allah rahmet vasıtasıyla tecelli eder. 5. basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. 6. basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. 7. basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. 8. basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önünde biz çöküp tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimizde, yani devrimizin saadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah Teala hidayeti, yani bir başka açıdan vuslatı tarif ediyor. İnner hidallah. Ali İmran 73. İnner. Muhakkak ki el hidâ, hidayet, hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hidallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail'den gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail'in vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir,
yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Nisak. Diyor ki Rad 21-22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakları ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 77'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerine gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah Teala'ya tezkiye edeceğine dair. Tezkiye olacağına dair. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor. Biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Zümerenizat ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavlen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah Teala İkinci ayette Rum 31 minibine ileyhi ve yettekunc buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 fefirru ilallahi diyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun.
Sonra Yunus, sonra Lokman Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Fettebi sevila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uyun. Sen de onun yoluna tabi ol. Buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sıratı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor. Ruhsatı emrediyor. Seyri sülükü emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus Suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu darussalamü yehdi men yeşâü ilâ sıratı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Sıratı müstakim ise Nisa 175'te Allah Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sıratı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime müzemmin 8 Veşkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunun yerine getirmek imkanımız varken Allah Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı yani vuslatı yani seyri sülûkü tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavli ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki ve ketebe fî kulübühümün imane ve onların kalplerinin içine imanı yazarız.
İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve avar. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri süluka başlamıştır. İşte kişinin seyri sülüke başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152 Allah Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki hazır sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol ihtiyaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa, o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşenler ve Allah-u Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu
seyri sülüktür. Allah-u Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin altıncı şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki yedinci şart gerçekleşiyor. Birinci şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması bir, ihbatı koyması iki. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve altıncı işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizde. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. Yedi tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat içinde üç ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi isterse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun birinci gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefsi levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da ikinci gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimi sağlar. Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainliği sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiklerinin hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz dördüncü gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, beşinci kademe ruhumuz beşinci kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. Altıncı kademe ruhumuz altıncı kata ulaşır. Sonra tezkiye oluruz. Ve ruhumuz yedinci gök katına fetih gerçekleştirir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının yedi tane elini geçer. Ve seçede müntahı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. Yedi tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun yedi katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde yedi katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. Birinci kat bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin birinci katı. Allah-u Teala diyor ki yıldızları zemin katın tabanı yaptık.
Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah-u Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçmiyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza me'ab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmil hakkı femen şahit teaze ila ramiri me'aba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyafadır diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş. Bizim ruhumuza demiş ki senin yevmüttelakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sonundakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşmamız hali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergahtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda Hanım Sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasına sol kanat velisi Hanım Sultan. Sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra bu olay sabah namazından sonra cereyan eder söylediğimiz seyre sunup mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar.
bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin, yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sathına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğiniz işlem cereyan eder, hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar, secdeye gelirler, secdeden sonra da seyri sülük başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası, her ne kadar ana dergâhta da yolculuk, her mürşidin bulunduğu, Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte, derinlikleri de o kadar ve yan yana dizilmiş birçok suvarılma havuzu, şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurulmuş, su gibi bir sıvı ile doldurulmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat birisi sağda olmak üzere, dışarıdan bakıyorsak odaya, hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri suvarılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat birisinden başlayarak gene aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası
yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartlarda kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki su arınma havuzları bölümüne uçarak giderler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada su arınma havuzlarının 2,5 metre yayapı yükseklikteki su arınma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Su arınma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün Evliya Nazretleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gelirler. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki su arınma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. Üç kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak su arınma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bulunduğu yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, su arınma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada ikisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlere dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birer bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat velisi, sol kanat velisi Harun Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün Evliya'nın Hazretleri de su arınma işlemine tabi olanların hepsi su arınma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan zemin kattan başlayan 6. kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar 6 katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar.
Fetihten sonraki katlar, yedinci katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sürük başlamadan evvel Hazreti Zaman'ın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya Sırat-ı Müstakim'in başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı katı kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Halif Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci katı ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bir salonda üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Menfezi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdis'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbkatullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücresi.

başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay soğurulma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kar siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün sıvarılma havuzlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya 1 metre şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden saflar oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları, onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında. O da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar
oradaki bütün ruhların

0: yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkeste mutlaka tahakkuk ediyor ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine, hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini, çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dağları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan, fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde Trabzon var sağda sol tarafında. Ya Trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında ve bu zincirler 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader-i cüveni göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden mukaddercilerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader yücelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün 4 tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermemiz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil, loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor, bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı İndi-İlahi'de de kılınıyor. İndi-İlahi'de kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin İki noktasının birleştiği yerde de 3 kişi, zamanın imamı, arkasında 2 kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitenin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor. İfna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna me'at oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah-u Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve uzifetül cenneti lilmuttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîn. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşide ulaşmış olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah-u Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ikna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir. Yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah-u Teala hepinizi ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın yüce sofrasını bir araya getirdik. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki innen dine indallahi İslam. Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam, üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak hem de bu emirleri yapmayarak hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun tesliminde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve ehliye muslimin. Yoksa o kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş bizde bir emanet, tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu yok. Ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah-u Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 209 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Li ulul elbab yeskuru Allah'a kıyamen kuvveden ve ala cenubihim." O Ulul Elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz. İhlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zulmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zulmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zulmani kapıya inen mühür zulmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zulmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100. Çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasletler geldikçe karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkimede %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, madiye ve terkiyede 35, 42, 49 huşudaki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7 artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbinde yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zulmani kapı kapalıdır. Artık zulmani kapının açılması mümkün değildir daha bir zikre ulaştığımız için. Çünkü zulmani kapıya kadar indirilmiş olan mührün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbap makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbap makamına ulaştığımızı gösterir. Peki İhlas'taki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse İhlas makamıyla Ulul Elbap makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir müktesebattır. Mutlaka onun kalp kulağını açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbap makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbap makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para. Oradaki unarlık insan ruhları sıvası, her sıvacındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Odası da gene Ulul Elbap makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbap makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbap makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbap makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulul Elbap makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık İhlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Münteha da dahil, zikir hücrelerini, Ümmül Kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları,
gören kişi en son sitetin mintahı görür. Sitetin mintahı o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu'l-Erbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Erbab makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Erbab makamıyla İhlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının dışın Ulu'l-Erbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşuyor. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulu'l-Erbab olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve Ulu'l-Erbab makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında, emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek, zemin katına itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulu'l-Erbab makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulu'l-Erbab makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur.
Kullerbat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbab makamının sacayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladıysa da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden gelecektir. Onun için diyor ki فَسَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah'tan lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. Fes'elû ehle zikri tüm de atalimun. Eğer bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli değil de ehli? Diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada Ulul Elbab'ın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve Ulul Elbab da Ulul Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı
Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ahkam Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ahkam Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim, Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, ilave et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağı işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü için de daimi zikirdir. Ortak basım. İşte kim ihlasın sahibiyse, ulul elbabın sahibiyse o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar.
İşte onun için Allah Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bir özellik vermiş sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Kema ersalna fikum resulen minkum. Ey sahabe diyor sizlere daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini Resul olarak bir peygamber Resul'den bahsediyor. Gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak daha, 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Bekka, Zühd, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa ihtiva ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Hullelbap makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Hullelbap makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah-u Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah-u Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz.
Allah Teala onun üzerinde 700 katlı bir sarayı inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. İşte burada Allah Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik.

bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasletleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler, altıncısı sevgi, ihlas makamının en büyük dayanağı, yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerinden hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse İhlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde İhlas makamı 27. basamaktır.

İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlasla selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerinin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Bakın şimdi salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademi gösterir. İlmel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfın sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor.
Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu 4 makam kitap öğretilmesidir. Sonra 2 makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı, hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasıra ulaşması. Öyleyse yakin kıdemeleri arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Beka makamı, Zürt makamı, Müslümler makamı, Ulu'l-Erbab makamı, İhlas makamı ve Selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan Salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nazet olmuş? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı Muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için Muhacirin, hicret etmiş adını alanlar. Bir de Ensara ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sabikun el evvelin, Ensar, Muhacirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle Ensar veya Muhacir'in, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmiştir Resulesinin. Başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki men yehdillâhü fehüven müftet ve men yudlil felen tecidelehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah-u Teala Kehf Suresinin bu 17. ayet kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onun için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf Suresinin 17. ayet kelimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini bilmeyenlerin, sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor, emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler,
nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah-u Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah-u Teala bütün peygamberlerin göreve geldikleri an etraflarındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yoldur diyor, bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler, sözün ahsen olanını? Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında
40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki, ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarına sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarıyor ve ona diyor ki, ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabeye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Her bir ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkram-ı ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki niyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için, sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor. Biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama arkasından diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı.
yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi. Senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün söylediklerinin Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu, peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım.
Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmeleri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmeleri ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Fani oluyor. Yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki şimdi ne gördük? Veçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, leşlerini Allah'a teslim etmişler. Ya leşlerini? Ali İmran Suresi'nde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa, onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez ve ona teslim olun ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmamız emrolunuyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek
mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili dinleyenler ve dinleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazin Azim'in sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki, bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fussilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz.
Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cehennem minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Burada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah-u Teala diyor ki وَجَعَنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاسِنَا يُوْكِنُونَ Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Neden istiyor acaba Allah-u Teala Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek? Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmel yakin, aynel yakin, Hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur, sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında selahın 7. müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine
kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesini ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar bildikleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük külliyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyette ida ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman Salah'ın dört kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi adıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin refedilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah'a Teala. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar. Siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok. Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz o arada
kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık ödeniyor. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözleri

Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz, gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Selam makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki selam makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz, siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uzdan bütün dünyayı zehirleyen okült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin

İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların yolunun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da onun tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah-u Teala Hazreti Davud'a zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yozlaşma devrinde de gene bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlar da hem Hazreti Davud'a tabi olanlar da bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra bu Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki on binde biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumlarının içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak. Birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah-u Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da, Musevilerin arasında da, Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da, onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir, sizin peygamberinize de inanan iki, sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan üç ve sizin gibi zikir yapan Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah Teala. Onlar diyor şimdi manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet kelimesine diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz, biz diyor Allah-u Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şeyi söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terümar eden iblis Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed'in Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velen dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere alemlerden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutluluğu daha yaşamaktayız. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz Amerika'da olalım, siz Türkiye'de olun, Avustralya'da olun, Almanya'da olun, İngiltere'de olun. Artık hamdolsun ki bütün kıtalarda, bütün şehirlerde, bütün ülkelerde kardeşlerimiz var. Belki sayımız çok değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın dostları Allah ile beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Alemler. Konumuz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Her şey kendi zıttıyla kayın kılınmış ve çift yaratılmış. Allah Teala buyuruyor. Altı yevimde kainatı yarattık diyor. Öyleyse bu cümleler olarak üç asıl, üç de karşıt olmak üzere Allah Teala her şeyi çift yaratmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin çift yazıldığı bir ortamda Allah-u Teala üç yevimde, yevim gün manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Tıpkı asır kelimesinin yüz yıl manasına da geldiği gibi, zaman manasına da geldiği gibi. Allah-u Teala kainatı, bütün bir kainatlar dizisini altı yevimde yarattığını söylüyor. Üç asıl, üç de onların zıttı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlardan birisi, altı alemden birincisi zahiri alem. Şu fizik vücutlarımız var ya, bunların fizik vücutlarımızın yaşadığı, fizik vücutlarımızın algılayabildiği bir fizik standardı. Zahiri alem, baş gözlerimizle görebildiğimiz bu alem. Ellerimizle tutabildiğimiz bu alem. Ve kulaklarımızla duyabildiğimiz bu alem. Baş gözümüzün, baş kulağımızın duyduğu, ellerimizin dokunarak hissettiği, burada nefes aldığımız, verdiğimiz bir alem.
alem için standartlarıyla bizim için. Bir de bunun zıttı var, berzah alemi. Bütün insanlar öldükten sonra nefsleri berzah alemine giderler. Ve kıyamet gününe kadar nefsler orada kalacaklardır. Kıyamet günü oradan ayrılan nefsler tekrar enerji beden haline getirilecek olan fizik bedenlerimizle birlikte olacaktır. Öyleyse öldüğümüz zaman fizik vücudumuz mezara girecek, nefsimiz berzah alemine gidecek ve yakınlarıyla beraber, kendisine ve ölmüş olan yakınlarıyla beraber orada bu dünya hayatına çok benzeyen bir hayatı devam ettirecek. Burada doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Burası zahiri alem. Buranın kanunu böyle. Doğumla başlar, ölümle biter. Ama berzah alemi doğumla başlamaz. Berzah alemi ölümle başlar. İkinci yaratılışla biter. Neden ikinci yaratılışla diyoruz? Çünkü kıyamet günü mezarlarımızdan hepimiz yükselerek, berzah alemine hepimiz yükselerek mahşer meydanına ulaşacağız. Zaman bizim yaşamakta olduğumuz devreye ulaştığı an. Yani geçmişte yaşamakta olduğumuz devre. Ve herkes mezarlarından yer çekimi kuvveti artık dünyada verilen bu gezegende mevcut olmayacağı için herkes mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İndi ilahiye çok yakın bir meydan. Bütün insanlığı alabilecek olan milyarlarca insanı bir meydan. Orada bir defa daha ölüyoruz. Sıra birinci üfürülüşte kıyamet günü yaşamakta olan insanların hepsi ölüyor. Daha evvel ölenler zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü öleceğine göre herkes birinci ölümünü tamamlamış oluyor. Sonra ikinci defa üfürülüyor. Ne zaman? Birinci defa üfürüldükten sonra, herkes öldükten sonra zaman duruyor. Sonra zaman tersine çalışmaya başlıyor. Kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere geriye doğru, zamanın gerisine doğru bir canlanma olayı. Zaman daha evvelki günlere ulaştıkça o günlerde hayatta olanlar birer birer mezarlarından hayata geliyorlar. Ama o alemde kendilerini tutacak olan bir güç olmadığı için dünyada verilen bu gezegende berzah alemine ulaşıyor, emre alemine ulaşıyorlar. Ne berzah alemine ne emre alemine. Affedersiniz. Mahşer meydanına ulaşıyorlar. Sonra herkes orada toplanınca Allah ikinci defa sure öğretiyor İsrafil Aleyhisselam'a ve herkes orada, insanlık tarihi boyunca kimler yaşamışsa herkes orada ve yeniden öldürüyor. Sura ikinci üfürülüşte Allah-u Teala bizleri. Sonra da üçüncü üfürülüşte yeniden diriltiyor. Kıyamet günü birinci diriliş dünya üzerinde herkes kendi ait olduğu noktada diriliyor. Mahşer meydanına ulaşıyor. Orada ikinci defa öldürülüyor. Orada ikinci defa diriltiliyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme. İşte böyle bir dizaynda nefslerimiz ikinci defa dirildiğimiz zaman tekrar içimize girecek. Ve ya cennete
gireceğiz ya da cehenneme. Cennete de girse insanlar, cehenneme de girse nefsleri kendi işlerinde olarak girecekler. Berzah alemi diye bir alem kalmayacak. Sadece cennet ve cehennem kalacak. İşte gördüğünüz gibi nefslerimiz berzah alemine ait. Alemi öyle bir alem ki orada zaman konusunda da zamanda ileriye gitmek veya zamanda geriye gitmek söz konusu. Ölmüş olan insanları görürsünüz rüyanızda. Eğer bardağı tutabiliyorsanız orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yapılmıştır. Yapısı, nefsinizin yapısı berzah alemine göredir. Ve böyle bir dizaynda berzah aleminin standartlarında olacaksınız. Nefsiniz berzah aleminin malı olarak, yaratığı olarak oranın fiziğine göre yaratılmıştır. Her şey fiziktir. Bardağı tutabilirsiniz, duvarların içinden geçemezsiniz, kapıyı açarak öbür tarafa geçeceksiniz. Merdivenlere basarak yürüyerek çıkacaksınız. Nefsinizle. Orası nefsinizin alemidir. Nasıl bu alem, zahiri alem adını verdiğimiz bu dünya ve bu dünya standartlarına uygun yaratılan bütün kainat bir numaralı alem, zahiri alem, fizik vücudumuzun fizik olduğu bir alemse, berzah alemi de nefsimizin fizik olduğu bir alem. Birçok gece fizik standartlarda yaşarsınız rüyanızı. Öylesine canlıdır ki her şey, bu fizik alemde yaşadığınız hayattan hiçbir farkını göremezsiniz. Ama bir de bakarsınız ki ölmüş olan bir arkadaşınız, anneniz, babanız, dedeniz, ölmüş olan bir yakınınız sizinle beraber konuşuyor. Eski günlere ait olan birçok şeyi tezekkür ediyorsunuz. Ona dileğinizi sorabilirsiniz. Cevap alırsınız ve bütün cevaplar realitelere uygundur. Öyleyse berzah alemi zahiri alemin zıttı olan alemdir. Ve orada insanlar doğarak oraya gitmezler. Öldükleri zaman oraya giderler. Devamlı kalmak üzere gitmelerinden bahsediyorum. Onun dışında herkes orasını kim bilir kaç bin defa ziyaret etmiştir. Hani rüya der geçeriz. İşte canım rüya deriz. Oysa ki o rüya bir realitedir. Bir hakikattir. Ve o rüyada ölmüş olan kişiyi Allah Teala size eğer hacet namazı kılar da Allah Teala'dan isterseniz gösterir, onunla konuşursunuz. Yani yakınları ölenler sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülüyorsunuz. Onlar ölmediler. Yakınlarınız ölmedi. Nefsleri yaşıyor. Ve hacet namazını kılıp da Allah Teala sizi oraya gönderirse göreceksiniz ki yaşamakta devam ediyor. Oraya gidişinizden de çok memnun olduğunu göreceksiniz. Yakın geçmişte ölen yakınınızın. Berzah alemi kim olursa olsun bütün ölenlerin nefslerinin gideceği gelip orada yaşamak mecburiyetinde olduğu, kıyamete kadar da orada yaşayacağı bir alem. Orada bedenler, nefsiniz bir enerji bedendir. Enerji beden hüviyetindedir. Zamanda yolculuk yapılabilir. İleriye veya geriye doğru. Geriye doğru da yapılabilir mi? Evet. Bir de bakarsınız, ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, netice hiç değişmez. Veya bir takım insanlar görürsünüz, daha genç görmüştünüz onları ama daha ihtiyar görünüyorlar. Veya daha ihtiyarken daha genç görünüyorlar o gece. Başka bir gece onu çok daha genç görürsünüz. Başka bir gece belki çok daha ihtiyar. Netice değişmez. Aynı kişidir. Sadece zamanın
bir noktasında, bir başka noktasında, bir başka noktasındadır. Oraya siz ulaştığınız zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün zamanda yolculuk, bu alem içinde eğer ilim böyle devam edebilirse, eğer insanlık yok olmazsa, o zaman bu dünyada da mümkün olabilecektir. Öyleyse iki alem tanıdık. Zahiri alemi tanıtmaya gerek yok. İşte bu yaşadığınız alemin adı zahiri alem. Fizik vücudunuz bu aleme ait. İkincisi bunun zıttı olan berzah alemi, nefsiniz o aleme ait. Ama bir üçüncü vücudunuz daha var. Ruhunuz. Ruhunuz da emr alemine ait. Emr alemi yedi kattan oluşan bir alem. Sevgili kardeşlerim, sonsuzluğu anlatabilmek için söylüyorum. Bütün bu 250 milyar galaksi ve her birinin içinde 250 milyar yıldız, bütün bu galaksiler, yıldızlar, 250 milyar çarpı 250 milyar gezegen. Sevgili kardeşlerim veya güneş sistemleri. Bu gezegenlerin hepsi 250 milyar çarpı 250 milyar eşittir zemin kat. Emr aleminin sadece zemin katını oluşturabiliyoruz. 250 milyar galaksiyle her galakside 250 milyar. Bunlar tabii yaklaşık rakamlar, zamanımızın alimlerin hesapladığı rakamlar. Allah-u Teala burada rakam vermemiş Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. Belki bir gizli şifrede o da vardır. Mutlaka vardır. Öyleyse biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emr alemi, bu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sistemde, sistemin ötesinde birinci katı olan, oradan da yukarıya doğru sonsuza doğru yükselen 7 tane gök katından oluşan bir sistemin adı. Bütün bu gök katlarını birbirine bağlayan bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bütün gök katları Sırat-ı Müstakim'le birbirine bağlanır. Bu gözlerinizle göremeyeceğiniz yetmez. Üzerinde uçarken de göremeyeceğiniz bir yol. Bizim bildiğimiz gibi asfalt, beton, fizik standartlarda bir yol değil. Boşlukta hareket halindesiniz, uçuyorsunuz. Üstelik de yalnız değilsiniz. Saf halinde uçuyorsunuz belki. Birkaç yüz ruh birden aynı seviyede ve uçarak. Allah'a doğru yükseliyorsunuz. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara. Burası emr alemi. Her katta bir alemden geçersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan görünür bir yol. Bir tane görünür bir yol var.
sadece üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. Bir madeni silindir düşünün. Belki 1 metre, belki 1,5 metre çapında bir madeni silindir. İçi boş. Madeni olduğu görüntüsünden kesin olarak belli oluyor. Ve üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslına bağlıyor. Onun dışında yolu göremezsiniz. Üçüncü kata, birinci kata da, ikinci kata da, üçüncü kata da uçarak çıkarsınız. Yol falan yoktur. Ve mutlaka sizinle beraber başkaları da vardır. Saf halinde uçarsınız. Ve burası sizi 7 katlık bir yolculukla fetih kapısına ulaştırır. Fetih kapısından sağa doğru açılan 7 tane alemi geçeceksiniz. Sağa doğru yolculuk yapacaksınız. 7 tane alemi geçeceksiniz. 7. alem Sitre-i Münteha'dır. Bu alem yatay. Ve dördüncüsü de dikey bir alem. Dikey bir yol. Geri yolu göremezsiniz. Elinize fetih kılıcını verirler. Ve kubbeden yukarıya doğru uçarsınız. Yol falan yok. Bir altın kapının önünde yolunuz tamamlanır. Önünde 7 katlı. 7 merdivenden oluşan bir beyaz mermer merdivenler dizisi söz konusudur. İki tarafı trabzandır ve trabzanları birbirine bağlayan altın zincir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dostlarım, gönül dostlarım. Burası 7. katın girişidir. Buradan sağa doğru 7 tane alem geçeceksiniz. Ve son ulaştığınız yer kökleri dışarıda olan bir ağaç, Sitre-i Münteha. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuzdan bahsediyorum. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası emre alemin. Sonra bunun da zıttı var. Fizik alemimiz, fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem asıldır. Berzah alemi onun zıttıdır. Emre alemi de asıldır. Ve onun bu kainata ulaştığı yerde, yani yıldızların bittiği yerden aşağıda zulmani alem var. 7 kat aşağı kadar gider. 7. gök katının 1. alemi adına biz Kadir Hücredir diyoruz. Aslında Allah Teala'nın ismiyle verdiği, Kur'an-ı Kerim'de verdiği isimle İlliyin. Ve Kadir Hücreleriniz oradadır. Bütün hayatınızın, geleceğinizin hepsi oradadır. Geçmişiniz de oradadır ama örtülüdür. Taştan bir duvarla kapalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zemin kattan 7 kat aşağı doğru da bir yol var. Emre aleminin aksi.
Ve cehenneme gidecek olanların kadericileri de orada. Ve kendilerini şeytana satanlar, şeytanla alışverişte bulunanlar, şeytanı Allah'tan önde tutanlar, onların alemi orası. Orada da kadericileri var. Cehenneme gidecek olanların kadericileri orada. Adı, o alemin adı Siccin. Yani sıfırdan dünyada verilen bu gezegen kainatın aslında merkezi noktasıdır. Bütün alemlerin mukaddesatı bu dünya üzerindedir. En mukaddes olan kesim de Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu yer. Bütün kainat için mukaddes. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Sadece bu aleme ait değil. Ve zulmani alemde zemin kattan gene yıldızların aşağıda bittiği yerden 7 kat aşağıya doğru uzanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iki alemin orta noktasına kadar emr aleminin uzantısı var, berzah aleminin de uzantısı var. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Berzah aleminin ve emr aleminin beraberce olduğu alemler diğer 4 alemle birlikte 6 alem eder. Yani berzah emr alemi zülmani alemin başlangıç noktasına kadar iner, emr alemin ulaşabildiği son nokta yıldızların bittiği noktadır. Yani bütün yıldızları bir dizayn olarak düşünün. Bu yıldızların bulunduğu alan içerisinde yukarıda olan emr aleminin uzantısı yıldızların başladığı yerden aşağı doğru iner ve yıldızların bittiği yere kadar ulaşır. Aşağıdan gelen zülmani alemde yıldızların kendisine göre başladığı yerden yıldızların bittiği yere kadar o da uzanır. Yani yıldızların var olduğu 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldız. Bütün bu yıldızların var olduğu alem aynı zamanda emr alemini de berzah alemini de kapsar. İkisi de kendi hüviyetlerinde değillerdir. Yani başka alemlerle iç içedirler bu statü içerisinde. Zahiri alemde bütün bu yıldızlar alemiyle birlikte vardır. Berzah alemi de bütün bu yıldızlarla beraber vardır. Ve cinlerin yaşamakta olduğu alem. Sevgili kardeşlerim, aslında bizim zahiri alemimizin dışındaki bütün alemler bize göre gayb alemidir. Ama diğerlerine emr alemi ve zülmani alem adı verildiği için cinlerin bulunduğu, yaşamakta olduğu aleme de gayb alemi adını veriyoruz. Gayb aleminin de zıttı cinlerin berzah alemi. Cinlerden ölenler bizim gibi ölüp de aynen kalıp toprağa verilmezler. Cinler yanarak ölür. Cinci hocaların birçoklarının yaptığı da yıldızları yakmakla, cinleri yakmakla korkutmaktır. Onları, cinleri korkuturlar. Ve fizik vücutların içine giren insanları rahatsız eden cinler, cinci hocalarla pazarlık standartına girilir. Ve çıkmamakta ısrar eden cinleri, cinlerle uğraşan insanlar yakarlar. Öldürürler fakat ölümleri
insanlar gibi ölüp de toprağın içine girmek şeklinde tecelli etmez. Yanarlar ve yok olurlar. Öyleyse cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemi. Cinlerin de nefsleri var. Nefsleri onlar yandığı zaman vücutlarını terk ederler. Berzah alemine giderler. Kıyamet gününe kadar onlar da kendi berzah alemlerinde yaşarlar. Gayb aleminin kaçtı olan cinlerin gayb berzah alemi ve böyle bir dizayn içerisinde bizim zahiri alemimizin oluştuğu 250 milyar galaksi ve 250 milyar her galakside 250 milyar yıldız, bu statü sadece zemin katı içeriyor. Öyleyse zemin katta zahiri alem var. Bir, zahiri alemin berzah alemi var. İki, gayb alemi var, cinlerin yaşamakta olduğu alem var. Üç, onların berzah alemi var. Dört, ve en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar Allah'a doğru bir yolculuk yaptığınız zaman en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar emr aleminin bir parçası, birinci katın altındaki parçası, zahiri aleminde, berzah aleminde, mini de, gayb aleminde onların berzah alemini de bütünüyle kaplar. Öbür taraftan zülmani alemin uzantısı da gene bütün yıldızları kaplar. Öyleyse bütün yıldızların bulunduğu bu 250 milyar çarpı 250 milyar rakamıyla ifade edilebilecek olan zamanımızın astrologları, zamanımızın bu yıldızlarla uğraşan alimleri böyle bir rakam koymuşlar ortaya. Kur'an-ı Kerim'de bu rakam, biz böyle bir rakam göremedik. Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in içinde bu vardır. Ne demek istiyorum? Açık bir şekilde yazılmamıştır. Kepçe hesabıyla bir belli ayetten mutlaka çıkar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne oldu? 6 tane alem oldu. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi. Gayb alemi, onun karşıtı olan berzah alemi. Emr alemi, onun karşıtı olan zülmani alem. Her birini bir yerinde yaratmış Allah-u Teala. Yani kendine göre, Allah'a göre bir zaman parçası. Bunun ne kadar zaman olduğu konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Milyarlarca yıldan bahsediyor insanlar, alimler, bu konuda fikir sahipleri. Mutlaka milyarlarca yıl geçmiştir her birinin yaratılması için bizim ölçülerimize göre. Allah'a göre ne kadar zaman geçmiştir? Bir yer, bir yevm, bir gün demek aslında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden evvel zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu kesin mi? Tabii kesin. Çünkü Allah-u Teala kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor. Mesela Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi diyor Allah-u Teala. Getirecek demiyor. Ama kıyamet kopmadı, bize göre kopmadı. Çünkü biz insanlar zamanı da bir boyut olarak muhtevasına alan yaratıklarız. Birinci boyutunuz yükseklik, ikinci boyutunuz genişlik, üçüncü boyutunuz derinlik. Kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Oysa ki dördüncü boyutunuz zaman, zamana bağımlısınız. Beşinci boyutunuz hız. Hızla zaman arasında
bir ters orantı söz konusu. Bu ters orantı sebebiyle de Allah Teala zamandan münezzeh. Zamanla bir ilişkisi yok. Şöyle anlatmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Size desem ki kapının önünde kendinizi düşünün. Siz o sırada odadasınız. Neredeyseniz. Düşünürsünüz. Ama düşünürken mutlaka zamandan bir parçayı kullanacaksınız. Düşündüğünüz anda da düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse bir mesafe kat etti düşünceniz. Bir saniyede diyelim 20 metre, 30 metre bir mesafe. Ama sizin hepinize desem ki kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün. Gene düşünürsünüz. Gene zamandan aynı parçayı alacaksınız. Belki bir saniye. Birincide bir saniye aldıysanız ikincisinde de aynı standartlardasınız. Bir saniye. Ama bu sefer düşünceniz binlerce kilometre öteye gitti. Peki kendinizi ayda düşünün desem gene düşünebilirsiniz. Bu sefer 40 bin kilometre öteye gittiniz. Düşünceniz aynı anda bir saniyelik zaman parçası içinde 40 bin kilometre öteye gitti. Yanlış aklınızda kalmadıysa, kaldıysa doğrusunu yerlerine oturtun inşallah. Peki size desem ki size en uzak gezegen hangisiyse ona gittiğinizi düşünün. Onu da yaparsınız. Düşünceniz bir yerlere ulaşmıştır. Sonsuz uzaklıklarda, sonsuz kilometre ötesinde bir yere. Ama gene bir saniyede ulaştı. Öyleyse biz insanlar da sonsuzluğun sahibiyiz. Ama ne var ki zamana bağımlı bir hız müessesesi. Yaratıcıyı yaratılanlardan, mahlukatından ayıran en büyük özellik Allah'ın zamandan ve mekandan da münezzeh olmasıdır. Neden? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız o Allah'a ait. Onun için zaman sıfırlandığı için sıfır zaman aralığında Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızıyla kainatın her noktasında aynı anda bulunabildiği için o mekandan da münezzehtir. Zamandan neden münezzehtir? Sıfır zaman aralığında ulaşamayacağı bir yer olmadığı için. Her yerdedir Allah-u Teala. Sıfır zaman aralığında her yerdedir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirdiği için, sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekanın her noktası onun için birdir. O zaman yani aynı anda birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan kainatın 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldızın birbirine en uzak iki tanesinde aynı anda bulunabilir Allah-u Teala. Öyleyse zamanı hiç kullanmadan ya da şöyle söyleyelim, zamanın öylesine küçük bir parçası ki ihmal edilebilir, sıfır diyebilirsiniz. O nesneden, o zaman parçasından diyelim ki 2000 rakamlı bir uzaklık kilometre sisteminin saniyenin sonsuzda bir kadar bir zaman parçasında Allah Teala tarafından alındığını düşünün. Sonsuz bir uzaklığa saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah Teala'nın ulaşması söz konusu. Bunu rahatlıkla sıfır kabul edebilirsiniz. Böyle olduğu için Allah Teala zamandan münezzeh. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabiliyor. Yetmez. Kainatın dışında da koordinatı olmayan bir boşlukta da yine Allah-u Teala her yerde. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada bir farklı olay var. O Allah. Zamandan da mekandan da münezzeh. Bizlerse kuluz, yaratıkız.
Zamana da mekana da tabiiz. Bu sebeple kendinizi hala üç boyutlu zannediyorsanız, bir defa daha söylerim ki yanılıyorsunuz. Dördüncü boyutunuz hızdır. Beşinci boyutunuz da zaman.

Teala böyle bir dizaynı, yaratma dizaynını oluşturduğunda birinci alemi yaratıyor. Hangi alemin önce yaratıldığı konusunda bir fikrin sahibi değildik, inceleme yapmadık. Zahiri alemin önce yaratıldığını kabul edelim. Bir yarın, bir gün, Allah'a göre bir günlük bir zaman parçası. Ama onun zamanı sıfırla sonsuz arasında değişir. Çünkü zamanın bütününe hakim. Zaman onun için yok. Ve belki bize göre bir ölçü vermek istediği için Allah-u Teala 6 yevimde kainatı yarattım diyor. 7. yevimde de diyor, kürsüye çıktım diyor, ulaştım diyor. Yani yoklukta Allah-u Teala mevcut. Sevgili kardeşlerim, kainat Allah-u Teala tarafından yaratılmadan da Allah vardı. Ne kadar geriye doğru giderseniz gidin, Allah hep vardır. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin zaman içerisinde, zaman bittikten sonra da ileri gitmeye devam edin, Allah'ın gene hep var olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah hep vardı ve var olmakta devam edecektir. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı. 6 tane alemi yarattı. Kainatı yaratmadan evvel Allah Teala neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Ve alemleri yaratmış. Sevgili kardeşlerim, bir gün bütün bu alemler kıyametle birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacak. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacak. Nerede olacak? Gene yoklukta. Ne cennette ne cehennemde yoklukta olmayacak Allah-u Teala. Peki cennetin de cehennemin de bir gün gökleri çatlayacak diyor Allah-u Teala. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar onlar kalacaklar. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki her şey ve herkes fani olacaktır. Zülcelali ve ikram olan senin Rabbin hariç diyor Allah-u Teala. Ve her şeyin yok olduğu bir noktaya ulaşacağız. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cennet ve cehennem de Allah-u Teala nasıl başlangıçta yoktan enerjiyi yaratmışsa, yeni enerjiden elektronları oluşturmuşsa, elektronlardan kainatı yaratmışsa, olay tersine dönecek. Her şey enerjiye dönüşecek. Ve Allah Teala enerjiyi nasıl yok etmişse, nasıl yaratmışsa o şekilde yok edecek. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Öyleyse hamd etmek ve şükretmek için elimizde çok sebep yok mu? Sevgili kardeşlerim, varız. Konuşabiliyoruz. Beni dinleyebiliyorsunuz.

Yevm ifadesi ne kadar zamanı alır? Onu Allah bilir. Öyleyse altı tane alem yaratılmış ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yaratılmadığı için tek. Yaratılsaydı zıttı ile kaim kılınarak çift yaratılacaktı ve sekiz alem olacaktı. Ama yaratılmadığı için yokluk, tek bir alem, yokluk alemi adı üstünde. Sevgili kardeşlerim, şu içinde, şu anda bizi dinlemekte olduğunuz odayı kainat olarak kabul edin. Tavanı ve yeri, döşemeyi, zahiri alemin 2,5 milyar çarpı 2,5 milyardan oluşan bir galaksiler sisteminin bütünü olarak kabul edin. Diyelim ki kainat aslında bir insan vücudu şeklinde yaratılmış, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde kainat. Ama kainatın, yani varlıklar aleminin sadece yıldızlar alemi değil, yıldızlar aleminin ötesinin de altının da var olduğu bir dizayn içerisinde, ben şimdi size yalnız yıldızlar aleminden bahsediyorum. Yani zahiri alemden bahsediyorum. Bu alemin kapladığı alanın üstünde 7 tane gök katı var. Emr alemini oluşturuyor. Şu odayı, bu salonu öyle kabul ettik. Hafızanızı canlandırabilin diye, muhayyilenizi, hayal aleminizi canlandırın diye söylüyorum. Şu tavanı yıldızların da bitiş noktası olarak, yeri yıldızların aşağıdaki bitiş noktası olarak değerlendirin. İkisinin arasında kalan hacim içerisinde 250 milyar çarpı 250 milyar galaksi var. 250 milyar galaksi çarpı 250 milyar yıldız. 250 milyar çarpı 250 milyar adet yıldız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Böyle bir dizaynda bu yıldızların muhteva olarak olduğu bu odanın içerisinde aynı zamanda emr aleminin yıldızları da kaplayan, bütün yıldızları kaplayan kesimi var. Yukarıdan aşağı doğru uzuyor. Tavandan döşemeye kadar her yeri kuşatıyor. Aynı zamanda zülmani aleminde uzantısı var. O da aşağıdan gidiyor, döşemeyi aşıyor, tavana kadar yükseliyor. Öyleyse şu tavanla döşeme arasında bu dört duvarı da yıldızlar aleminin birer çevresi olarak düşünün. Bunların hepsi emr alemi de dahil, zülmani alemi de dahil bir insan vücudunu oluşturuyor. Şimdi bu tavandan döşemeye kadar olan kesimde tam 6 tane alem var. Tam 6 alem. İşte zamanımız alimlerinin artık keşfedebildiği kara madde adı verilen, bize hiçbir tesiri olmayan ama bizi de bütün boyutlarımızı tamamen kaplayan bir madde var. Yer çekimi kuvvetine tabi olmayan bir acayip madde. Madde denemez çünkü hissedemiyoruz. Bizi kaplıyor ama bize hiçbir tesiri yok. Arkamdaki koltuğu kaplıyor, tesiri yok. Aradaki boşluğu kaplıyor, tesiri yok, etkisi yok. Hissiyatı da yok, hissedemiyoruz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu salonu kainat olarak kabul ettik ya, kainatın yıldızlar bölümü olarak kabul ettik ya, bu yıldızlar bölümünün içinde altı alemin birden var olduğunu söylüyoruz. Öyleyse kara madde neyi kapsar? Kara madde 6'da 5'ini kaplar. Sistemin

bütünlüğü içerisinde altıda beşi kara maddedir. Zahiri alemde bir ölçümleme yaparsanız, zahiri alemin kapladığı alan içerisinde altıda beşi kara maddedir. Altıda biri zahiri alemin hissedilebilir maddesidir. Bizler fizik vücudumuzda bunu algılayabiliriz. Aynı dizaynda altıda bir de berzah alemini kapsayacak olan bir bütün var gene. Nefsimizde de orasını kapsayabiliriz. Orasını idrak edebiliriz. Ruhumuzla bu yıldızlar alemini kapsayan ve ondan sonra daha 7 kat yukarıya doğru uzayan bir bütünü kapsamak imkanımız var. Hissetmek imkanımız var. Ama ne cinlerin alemini, ne onların berzah alemini, ne de zülmane alemi hissedebilecek olan vasıfların sahibi değiliz. Ve berzah alemi ile zahiri alemini, alemi hepiniz görmenize rağmen emr alemini çok büyük bir kısmınız görmediniz. Çünkü görebilmeniz için kalp gözünüzün açık olması lazım. Bir, Allah Teala'nın size bütün gök katlarını göstermesi lazım. İki. Şimdi sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayn içerisinde muhtevaya baktığınız zaman kara maddenin hesabını yapıyor bizim sevgili alemlerimiz. Diyorlar ki bu madde adını verdiğimiz madde alemin %90'ını kara madde kapsamaktadır. Kafadan tahmin ediyorlar. Oysa ki hesap ortada. Sadece 6 alem var. Ve 6 alemin hepsi de aynı statünün içinde mevcut. Öyleyse zahiri alem sadece 6'da birini oluşturabilir kainatın. Hepsi aynı boyutları kapsadığı için hepsi aynı miktarda pay sahibi. Ve 6'da 5'i ne oluyor 6'da 5'i? 5'te 4'ü olsaydı %80'ini oluşturacaktı. Demek ki %80'den daha azı %66.6'sı ya da 66.66'sı başka alemlere ait olan maddeler. Hesabı yanlış yaptık galiba. 6 tane alem söz konusu ve zahiri alem yapısal standartlarda sadece 6'da 1'i oluşturuyor. Eğer 5'te 1 oluştursaydı dünyamız ve buna ait olan fizik aleme ait olan kainat %20'sini oluşturacaktı maddi sistemin. Ama 5 tane değil, 10 tane olsaydı %90'ını oluşturacaktı. Ama 6 tane

İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Hesaplamaları matematik olarak yaptığımız zaman şunu görürüz ki

her alemin yoğunluğu aynı yoğunluktur. Her alem bütün koordinatlarda aynı boyutları kapsar. Bu sebeple bütünden eşit miktarda pay alır. Ve emr aleminin, zünvani alemin, gayb aleminin, onun karşıtının, zahiri alemin, onun karşıtının oluştuğu bir ortamda bir bütünü müşahede ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Zamanımız alimlerinin dahiyini keşfedebildiği hiçbir aleme tesiri olmayan ama hepsini %100 kapsadığı kesin olan kara madde altıda birlik bir fonksiyon eda eder. Yani yaklaşık olarak zahiri alem toplamda %16 ile 17 arasında bir rakam, 16-66'yı, geri kalan bütün alemlerde 83-44'ü oluşturmaktadır küsurlarıyla. Yani şu içinde bulunduğumuz zahiri alem adı verilen bu gezegende her şeyin bize ait olduğunu zannediyorsunuz. Zahiri alemde yaşıyorsunuz, cinleri görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyorlar normal standartlarda. Ama onlar da aynı koordinatlarda yaşıyorlar. Yani şu odayı zahiri alem olarak düşünüyorsanız, aynı odanın içinde cinlerin berzah alemi de var. Aynı odanın içinde aynı koordinatları paylaşan, bunu bütünüyle kaplayan berzah alemi var cinlerin. Onların berzah alemi var, bizim berzah alemimiz var. Emr aleminin bir parçası var, birinci katın altındaki parçası. Berzah aleminin de yedinci katın üstündeki parçası. Zülmani aleminde yedinci katın üstündeki parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kara maddenin ne olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmış. Sadece bizim sevgili alimlerimiz ne olduğunu bilmiyorlar. Uzun süre onun varlığını araştırdılar. 21. asrın başına rastladı kara maddeyi keşfetmeleri. 3. milenyum, 3. bin yıl yeni bir geometriye ulaştırdı bizleri. Artık çok alemli bir kainat düşünmeye başladı alimler. Daha yeni yeni sevgili kardeşlerim. Daha yeni yeni Kur'an hakikatlerini insanlar yavaş yavaş kavrayacaklar. Onun için şu kara maddeye %90 olduğu tahmin edilmektedir falan gibi laflar edildiğinde biz diyoruz ki hayır, %90 değil, bu sadece 6'da 1'dir. Ne daha fazla olması mümkün ne de daha aşağıda olması mümkün. Şimdi hal böyle. Böyle bir dizaynda hadi gelin beraberce birçok suallerin cevaplarına ulaşalım sizinle. Mesela bize kardeşlerimiz kara delikleri sorarlar. Nedir bu kara delikler derler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler iki alemden birbirine geçişi işaret eder. Bizim zahiri alemimizle bu zahiri aleme ait olan berzah alemi arasında bir kara delikler sistemi vardır. Bir kara delikten bu alemden, zahiri alemden bu alemin berzah alemine geçebilirsiniz.
Berzah alemindeki bir kara delikten de bu aleme geçebilirsiniz. Dikkat edin. Bu iki alem arasında biz insanlar duyarlıyız. Nefs olarak iki alemi de fark edebiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rüyaya girdiniz. Rüya görmeye başladınız. Dikkat edin şimdi rüya görürken. Acaba tuttuğunuz bu çay bardağı neyi ifade ediyor? Çizik mi? Tutabiliyor musunuz? Öyleyse o gece siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunsaydınız, o da kabul buyursaydı, sizi sevdiklerinizle beraber kılardı. Annenizle, babanızla, sizden evvel ölmüş arkadaşlarınızla beraber olabilirdiniz. Ya da onlardan en azından bir tanesiyle. Ama böyle bir talebiniz olmamıştır. Siz başka insanlarla beraber olursunuz. Ama görürsünüz ki onlar da sizin gibi fiziktirler. Berzah aleminde bir şey dikkatinizi çekecek sevgili kardeşlerim. Orada ölmeniz mümkün değil. Ve orada yaşadıkça standartları daha güzel öğreneceksiniz. Mesela burada dünya adı verilen bu gezegende bir suyun içine daldığınız zaman nefes almak mecburiyetindesiniz. Derine gidemezsiniz. Nefesiniz bitene kadar suyun içine kalabilirsiniz. Çıkmak mecburiyetindesiniz nefes almak için. Orada mecbur değilsiniz. Suların ne kadar derinine girerseniz girin, o suyun içindeki alemleri yaşarken hiç nefes almak mecburiyetinde değilsiniz. Yani o yüzünüzü görürsünüz. Derinlere girersiniz, görüntü giderek kararır, yukarı çıkarsınız, aydınlanır ve batık gemiler görürsünüz, çok şeyler görürsünüz. Ama kendiniz de hayret edersiniz, nasıl bu kadar derinlere gidebiliyorsunuz diye. Daha derinlere gidin, hiç korkmayın. Ölmeniz mümkün değil. Hiç kimsenin nefsi ölmez. Orada da savaşlar göreceksiniz. İnsanlar birbirlerine saldırırlar, tüfeklerle, toplarla. Ama kimse ölmez. Uçurumlardan en derine düşersiniz, bir şey olmazsınız. Adamın üzerine tabancadaki bütün kurşunları boşaltırlar. Tamam dersiniz, adam öldü. Hayır, ölmemiştir. Ölmesi mümkün değildir. Nitekim yanına giderseniz, ona dokunursanız gerçekten bir insan olduğunu göreceksiniz. Etiyle, kemiğiyle aldığı yarayı göreceksiniz. Ama yaranın onu öldürmesinin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Öyleyse berzah aleminin bu aleme göre farklılığı, orada ölüm söz konusu değil. Kıyamete kadar oradaki insanlar da kendi alemlerinde, kendi berzah alemlerinde cinler de kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler. Demiştim ki kara delikler zahiri alemden onun berzah alemine geçmek için birer vasıtadır. Nasıl yerler bunlar? Eğer zahiri alemden emre alemine normal standartlarda geçmek söz konusu bir gün insanlığa nasip olursa, ki bir gün mümkün olacaktır. Eğer insanlık o zamana kadar yaşayabilirse. Çünkü Allah-u Teala'nın hangi standartlarda ne zaman kıyameti koparacağı konusunda bir işaret yok. Ama çok uzaklarda olmadığı da kesin. Öyleyse hem bir işaret yok diyoruz, hem de uzakta olmadığı kesin diyoruz. Uzakta olmadığına dair işaret var, tarih yok.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala o yıldızların bıraktıkları yere yemin ederim diyor. Biliyorsunuz ki önce gaz bulutları oluşuyor, sonra yoğunlaşıyor, sonra yıldızlar vücuda geliyor. Sonra yıldızlar yaşlanıyor. Sonra yok olmak söz konusu oluyor yıldızlar içinde. Yok olunca o yıldızın eskiden işgal ettiği alan boş kalıyor. Bu alanın bir çekim gücüne sahip olduğu astronomlarca tespit edilmiş durumda. Bu çekim gücü yakında olan madde standartlarındaki her şeyi içine alıyor ve ortadan kayboluyor onlar. Kaybolunca nereye gidiyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu odayı bir kainat olarak düşünün demiştim. Şu 250 milyar çarpı 250 milyar yıldızın hepsinin bulunduğu alan tavanla döşeme arasında. Dört tane duvarın arasında. Bir dikdörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyeceğiz herhalde adına. Sevgili kardeşlerim, gene burada. O yok olan dağlar, tepeler, yutulan ağaçlar, her şey bu dünyadan bir başka yere geçiyor. Tamam. Ama gene bu dört duvarla tavan ve döşemenin yerin arasında. Yani bu odayı tavanının yıldızların en üst noktası olarak, yerin yıldızların en alt noktası olarak, arkamı, önümü ve sağımı ve solumu da yıldızların bitiş noktaları olarak değerlendirin. Böylece bir dikdörtgen prizma şekil olacak, hacim olarak geometrik düzeninde karşınızda yer alacak. Böyle bir hacimin içerisinde zahiri alemde biz yaşıyoruz. Bu arada zahiri alemi temsil ediyor şu anda. Bunun bir noktasında bir kara delik var. O kara delik bir yıldızın boş bulduğu, yıldızın boş bıraktığı bir alan. Yıldız sonunda yok olmuş. İşte böyle bir yıldızın yok olma standartlarında kendine çekim gücünü tespit edebildiği gök taşlarını, hareket halindeki olan her şeyi ve ulaşabilse çekim gücü yetse en kendisine en yakın olan yıldızı çekecek. Ama her şeyi çekebilecek olan bir güç. Peki bu giden nesneler nereye gidiyor? Gözden kayboluyor sadece. Yani o alemin kara maddesi onları örtüyor. Biz onları tespit edemiyoruz. Peki o berzah alemine İnsanların gitmesi mümkün müdür? Elbette mümkündür. Hepiniz yüzlerce defa gittiniz oraya. Şimdi göremediğiniz şey size ait olan, yani insanların geçebileceği hüviyette kara deliğin mevcudiyeti. Dalgalanmakta olan bir ışık olarak göreceksiniz kara deliği. Ve içinden geçeceksiniz. Bunu yaşadığınız anı hatırlamanız mümkün değil. Çünkü o anda fizik bedeninizin şuuru yok oluyor. Nefsinizin şuurunu yaşıyorsunuz. O şuuru da yere dönerken nefsinizde bırakıyorsunuz.
Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, aynı akıl nefsinize kumanda ettiği zaman nefsinizin beyin sistemini kullanır. Nefsiniz de kendisine göre bir beyin standardında bir sistemle aklınızın kumanda etmesine imkan verecek bir hüviyete sahiptir. Öyleyse aklınız uykudan uyandığınız andan itibaren size kumanda eder, fizik vücudunuza kumanda eder. Ne zamana kadar? Uyuduğunuz ana kadar. Bir, bayıldığınız ana kadar. İki, öldüğünüz ana kadar. Üç. Üçünde de uykuya daldığınızda da, bayıldığınızda da, öldüğünüzde de aklınız artık fizik vücudunuzu kullanmayacaktır. Nefsinizi kullanacaktır. Öyleyse bütün ölen insanların aklı kıyamete kadar nefslerine kumanda edecektir. Kıyamet günü nefsler tekrar fizik vücutlarla birleştiği zaman hem nefse hem fizik vücuda veya nefsi içinde bulunduran fizik vücuda kumanda edecektir. Öyleyse istediğiniz kadar gayret edin. Ben bu akşam uyumayacağım. Şu kara deliği mutlaka yakalayacağım diye. Hem Allah Teala'nın yardım olmasa hem gayretlerinizin boşa çıktığını göreceksiniz. Uykuya daldığınız anda aklınız ve şuurunuz sizi terk edeceği için normal standartlarda bunu hatırlamanız mümkün değil. Ama bir gün tayin mekan yapacaksınız. Yani şuurlu olarak aklınız sizi terk edecek ama aynı şuur birinden ötekine atlamadan, birinciyi sıfırlayıp ikincide başlamadan ikinci birincinin devamı olarak devreye girecek. O zaman aklınız başınızda olarak bir nefs sayı mekanı yaşayacaksınız. O zaman neler görürsünüz? İşte o zaman kara deliği görürsünüz. Kara delik aslında bir kara delik değildir. Işıklı bir görüntüsü vardır. Bir deniz suyunun dalgalanması gibi. Ama insanlar için olan kara delik öyle büyük bir dizayn oluşturmaz. O noktadan evvel bir takım yazılar ve bir aleme geçiş işaretleri göreceksiniz. Ve sonra kara deliğin içinden geçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey son derece açık. Eğer zahiri alemde ise nefsiniz, bu alemde ise bu alemde yaşamakta olan insanların arasında hem yürüyebilirsiniz, hem uçabilirsiniz, hem de onlara dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizi ne görürler, ne de duyarlar. Ama konunun güzel olan tarafı, siz onların bütün söylediklerini duyarsınız. Yetmez. Hepsini görürsünüz ama onlara dokunamazsınız. Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak ama nefsiniz
berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah aleminin aynasında görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sizinle paylaşmayı ne kadar çok isterdim biliyor musunuz? Orada beraber olmak, berzah aleminde olmak, sizi sevdiklerinizle beraber kılmak, sadece Allah'ın müsaadesine tabi bir olgu. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunları yaşayacaksınız. Evet, Allah-u Teala'nın size bu konuda vaadi var. Kim Allah'ın evliyası olursa, tayin mekanı, o Allah-u Teala'dan isterse, ona layık olduğu gün mutlaka yaşar. Aslında hepiniz yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız, hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz. İkinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayin mekan yetkisi verecekler. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayin mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır. Bir evin içinden geçersiniz, ötekine insanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta hızlı, çok hızlı, yavaş, nasıl isterseniz, yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için
Onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsinizde zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız. İşte zahiri alemden berzah alemine bir kara delikten geçilir daima. Herkes aynı yolu kullanmak mecburiyetindedir. Bir tane. Öyleyse geçmediniz. Zahiri alemde nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı. Zahiri alemdesiniz. Olabilir. Onu bir şükran meselesi olarak düşünün. Çünkü zahiri alemde nereye isterseniz gitmek imkanının yetkisine sahipsiniz. Onu düşünmeniz yeterli. Gördüğünüz bir yer, Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah-u Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zülmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin. Allah'ın dostları hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. O'nun hediyeleri, O'nun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım gelen şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zulmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zülmani tayin mekan yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zülmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis onları mutlaka çekişlemek için onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız Allah Teala size sadece mutluluğunu yaşatır. Hiçbir zaman üzerinizde sizi üzebilecek olan bir tesir, iblisin tesiri oluşamaz. İblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü siz İblisi de yaratan Allah'ın dostusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öylesine güzel bir şeyden bahsediyorum ki, alemlerle alakalı olduğu için bunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala size nefs sayı mekanı yaptırdığı zaman iki alemde geçerli davranış biçimleriniz. Ya berze alemine geçersiniz, sonra dedikten berze aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim, diyelim ki rüyanın bir noktasında, tayin mekanın bir noktasında berza alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzük oyun yapmış durumdaysanız arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyanmaz konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayin mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa, bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zinvani tayi mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninizi çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa
Ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa, hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa, böyle bir olayı bu standartlarda yaşayamaz. Şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tay-i mekan, zulmani bir tay-i mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın onlara ne tay-i mekan sırasında ne onun dışında zulmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zulmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah-u Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık, soldan sağa sıralanmış ruhlar, en kıdemli olan en sağdakidir. Birinci sıra 10 ruhtan teşekkür eder. İkinci sıra gene 10 ruhtan teşekkür eder. Ana dergahta. Ve her birinin önünde bir rahne vardır. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim var. El öpülerek altın kapının bulunduğu duvarın çevresinde duvar boyunca sağdan sola doğru bir secde olayı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seyri sülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlayacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman?
Ne zaman on tane insanla irşat makamına ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde %7'nin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir. Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir saf halinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları. Ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra ikinci kat, ikinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha su varılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu su varılma havuzları, ikinci katın özelliği, o salondaki çok sayıdaki su varılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi sistemden bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı. Yan yana duran belki 100 tane belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikleri de derinlikleri de yani ileriye doğru olan durumları bir kare hüviyetinde. Yükseklikleri 2,30 falan çevresinde, genişlikleri 1 metreden daha az, kare şeklinde. Orada dikkat etmeniz lazım gelen şey, herkesin elbiselerle bu sıvıya girmesi. Gördüğünüz şey bir sıvı dalgalanıyor. Bizim dünyamızda su nasıl dalgalanırsa içine girdiğiniz zaman aynı şey hüviyette. Ama içine girdiğiniz zaman elbiseniz ıslanmıyor. Atlas elbiseleri herkesin kuru ve ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için.
O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bu ikinci kattaki su varılma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde bir insan ruhunun su varıldığını göreceksiniz. Suvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah söz konusu ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı bir takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. Ve içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde, aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

Orada gene secde söz konusu olur. Memizden çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler. Tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beytül Haram'ın kapısından içeriye girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beytül Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün. Hepsi sarıklıdır, cübbelidir. Ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık. Belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Golf pantolon dedi.

Aslı orada. Yani asıl hac, Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. Beşinci katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, belki yedinci sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer altıncı kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama altıncı katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim, o kapıda en son kim geçmişse kapı kişinin şeklini alıyor. Yani bir kişi geçerken onun süreyyeti neyse, başının önden görünüşte çevre çizimi, omuzları, kolları, vücudu, bacakları, bacakların arasında tabii aşağı kadar boşluk. Bir boşluk, bir kapı yok, bir boşluk var sadece. Ama o uzun boylu kişiden sonra daha kısa boylu birisi oradan geçerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Daha sonra gelen uzun boyluysa kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Devamlı şekil değiştiren bir kapı. Son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklarında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman İçeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerleri. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan altıncı kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail Aleyhisselam

0: Orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail Aleyhisselam. Ve oradan kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. Altıncı kat böylece yedinci kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak. İki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında. Ya da 2 metre, belki biraz daha fazla. Çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre. Ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan, üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı altın kapı geriye doğru. Karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezerv var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra, oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o anda o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Kader hücrelerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve bal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmül kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa, bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim Ümmü kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün Ümmü kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru geliyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor Ümmül Kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem kudret denizidir. Sonra makam-ı Mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim divan-ı salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde divan-ı salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 2-20 metre yüksekliğinde deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Önden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan muntazam şekilde yerleştirilmiş zikir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki iki kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu üç kişi de Türk bayrağındaki ayla yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri görevini tamamlamıştır. O sitret-i müntaha'ya ulaşır. Sitret-i müntaha'dan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk'a tukati takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk'ı yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin için de görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığım bütün bu güzelliklere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi bütün güzelliklere ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla sevgiyle beraber izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinize bu sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rahman, Rahim, Elhamdülillah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah-u Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah-u Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah-u Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciye demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerlerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adareydoğlu ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet
3: Allah!
2: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız, o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki, Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyecek. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz. O zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8 onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah-u Teala buyuruyor kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilete diyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz fatihalar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istihane isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırma aile isteriz, yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde resulün ruhu oluşsun ve bu Allah Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veled dalin. Ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestaînû bis sabrı ve salâtı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah-u Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istaneden bahsediyor. Ve Allah Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken vebtegu ilehil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşemle Rabbihim var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil fe mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amene olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amene olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amene olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri, hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağına ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestûre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda Hicab-ı Mestûre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı Mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes Hicab-ı Mestûre'nin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala Hicab-ı Mestûre'yi almaz. Şimdi Hicab-ı Mestûre'yi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amene olursanız. Sadece amene olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki Hicab-ı Mestûre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı Mestûre'si kişinin, o kişinin kalbindeki ekinden alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı bileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyurur. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki onlar, Allah Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah'a yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157 Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazla. Ama kim

sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a girebilse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazreti Hoca gene soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz.
Ama diyor gizli şirkten

korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürkse diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide olarak gizli çıktır. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için.
Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye ve müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ekinneti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde
sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz, hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz, o sizi mutlaka daha çok sever, kendisine müracaat edilmesini ister, Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
1: İnşallah başlayalım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz Allah'a kul olmak. Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayeti kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni İlla liyabudun buyuruyor. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, söz konusu olan Allah'a kul olmak. Öyleyse kul olmak nedir? Zaten insanlar yaratılıştan itibaren Allah'ın kulu değil mi? Evet, yaratılış olarak bütün insanlar Allah'ın kulu. Öyleyse böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeye söylediklerini hatırlayalım. Ne diyordu? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, yaratılış olarak hepimiz Allah'ın kuluyuz. Siz de Allah'ın kulusunuz tabii. Ama Allah Teala'nın kulluk dizaynı başka bir hüviyet sergiliyor. Ve Allah Teala insanları çeşitli kulluk kademelerine ayırmış. Fizik standartlarda gerçekleşmeyen, yani kuvveden henüz fiile geçmeyen bir başlangıç noktası var kulluğun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlayan bir kuvve halindeki, düşünce halindeki kulluk ya da kulluğa hazırlık. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, amenü olduğunuz an. Amenü olduğunuz an, düşünce sisteminizde ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kararlısınız. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve inanmışsınız ki Allah vardır. Ve ruhunu Allah'a ulaştırmak da bütün insanların üzerine farzdır. Ve siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza inanıyorsunuz. Böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp evvap kulluk kademesine ulaşacağınıza inanmak. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye söylediği noktada onun ruhu Allah'a ulaşmıştı. Mağarada Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail Aleyhisselam'a tabi olmuştu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bu tabiyetle ruhu vücudundan ayrılmıştı.
Şükrü Aleyhisselam ona çok zikri emretmişti. Ve zikir Allah-u Teala'nın emriyle devamlı arttırılıyordu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kulluğun bütün kademelerini geçti ve kendisinden başka hiç kimsenin ulaşamayacağı tasarruf kulluğuna da ulaştı. Öyleyse takva muhtevası ile kulluk muhtevası birbirine çok benzeyen bir standart takip eder. ...28 basamaklı bir dizaynın hangi noktasında takva söz konusuysa aynı noktasında kulluk da söz konusudur. Takva bir keyfiyettir. Yaşanır. Ve Allah-u Teala 28 basamak içerisinde insanlarla olan ilişkisinde insanları aminu der kulluğu, müminler kulluğu, evap kulluk, muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu veya ahsen kulluk. İrşad kulluğu ya da azim kulluk ve bir hakkın kulluk olmak üzere 7 kademede oluşturur. Bütün insanlar için bu 7 kademe söz konusudur. Ama tasarrufta olan devrinin onun için bir üst kulluk söz konusudur. Tasarruf kulluğu.

takvalara baktığımız zaman aynı olayları görüyoruz. Evaplar takvası, müminler takvası, affedersiniz, aminullah takvası, müminler takvası, iki, evaplar takvası, üç, muhsinler takvası, dört, muhlisler takvası veya ahsen takva, beş, azim takva, altı, verdiği hakkın takva, yedi. Onun ötesi, devrin imamına ait olan tasarruf takvası. Şimdi aynı sıranın teslimler içinde geçerli olduğunu düşünelim. Bir kişi ruhunu daha Allah'a ulaştırmadan, Allah'a teslim etmeden evvel Allah'a ulaşmayı diler. Dilemezse Allah'a ulaşması mümkün değildir. Eğer dilemişse bu istikamette bir yerlere doğru kişi yönlendirecektir kendisini. Dilemiş, Allah-u Teala'dan 10 tane insan alacaktır. Müşriğine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Ve ruhunun teslimi için başlangıç noktasına gelecektir. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır ve nihayet iradesini Allah'a teslim edecektir. Aynı kademelerde 28 basamağın aynı noktalarında kulluk, aynı noktalarında amenü olmak, aynı noktalarında takva sahibi olmak, aynı noktalarında Allah'a teslim olmak söz konusu. Öyleyse konumuz Allah'a kul olmak. 28 basamaklık bir süreç içerisinde bunun nasıl dizayn edildiğine beraberce bakalım. Bu muhtevada birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Ama ikinci basamak herkesi birbirinden ayıran bir özellik taşır. Çünkü eğer Allah-u Teala bir insanı seçecekse seçtiği basamak ikinci basamaktır. Bu ikinci basamaktaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın insanları seçmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ya Allah insanı seçer ya da seçmez. Kalbinde zevk olmayan insanları seçer. Yani insanların arasına nifak sokmak istemeyenleri seçer. Kalbinde hayır gördüklerini seçer. İki. Kalbinde maraz, hastalık olmayanları seçer. Allah'a isyan etmeyenleri seçer. Böylece Allah'ın bir seçim standardı var. İşte böyle bir süreç içerisinde bir insanın seçilmesi söz konusu, bu ikinci basamaktır. Henüz kişi
Allah'a kul olmak konusunda ilk adımı atmadı. Ne yazık ki seçilenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani Allah'a yönelenler Allah tarafından kulluğa ulaştırılacaktır. Öyleyse ikinci basamakta bir takım insanlar seçilmiştir, bir takım insanlar seçilmemiştir. Seçilmeyenlerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Seçilenlerin de hepsinin cennete gideceği konusunda bir garanti vermiyor Allah Teala. İşte Allah'ın bu seçtiklerinden, Allah'ın devamlı imtihana tabi tutması neticesinde insanlar kendileri de öğrenirler kendilerini. Allah da onlara kendilerini tanımaları için bu imtihanları geçirtir. Onları musibetlerle imtihan eder. Böyle bir standartta musibetlerle imtihan olma standartında insanların bir kısmı Allah'a isyan eder. Bir kısmı imtihanı kaybeder. Kimler kazanır? Bakara 156 cevap veriyor. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte diyor Allah Teala, hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Öyleyse musibetlerde, Allah'ın seçtikten sonraki musibetlerinde bu görüşe sahip olanlar, mutlaka Allah'a dönmeye kararlı olanlar, onlar hidayete erecek olanlardır. Yani üçüncü basamağa geçenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Allah'a yönelenlerdir. Allah Teala diyor ki Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın dizayını açık. Dördüncü basamaktaki olay, üçüncü basamakta bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah o kişinin kendisine ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Üç tane faktör. Ve aynı anda rahim esması ve tecelliye başlar. Rahim esması ve tecelli Allah'ın birinci ihsanıdır. Ve bu tecelli 10 tane ihsan vücuda getirecektir. İhsanın birincisi de zaten rahim esması ve tecellinin başlamasıdır. Birinci ihsan. İkinci ihsan, Allah gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Üçüncüsü kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Dördüncüsü kalbimizdeki ekinmeti alıyor. Beşincisi kalbimize ihbat koyuyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece biz insanlar Allah'tan 7. basamakta 5 tane ihsan almış oluruz. Allah'ın 6. ihsanı
8. basamaklıdır. Evvela kim Allah'tan bu ihsanları almadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen kişi dilediği anda Allah Teala onun kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü anda olay tamamlanır. Kişi ilk kulluğun sahibidir. Bu kulluk imajiner hüviyette bir kulluktur. Kuvve hüviyetindedir. Fiile dönüşmemiştir. Kişi fiili olarak aksiyonlarının neticesinde Allah'a kul olmamıştır. Sadece düşünce safhasında bir ön kulluk söz konusudur. Ama Allah'ın kulluğunun başlangıcıdır. Nasıl bu safhadaki insanların kulluğuna aminüler kulluğu, nasıl bu safhadaki insanların takvasına aminüler takvası diyorsak, bu safha ameni olunan safhaysa,

Bundan sonraki safhada daha öteye geçmek söz konusu. Üçüncü basamakta vücuda gelen aminular kulluğu kişiyi derhal yedinci basamağa ulaştırır. Allah'ın arka arkaya verdiği bütün insanlar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Demin saydığımız her husus birkaç dakika içinde gerçekleşir. Bu birkaç dakika içindeki gerçekleşmeye sadece yedinci basamağa ulaşmakla kalmıyoruz. Ondan sonrakiler de ondan sonraki birkaç dakika içinde gerçekleşecektir. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Ve kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekizinci ve dokuzuncu basamaklar. Ve Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Onuncu basamak. Sonra o kişi zikir yapacaktır. 11. basamak. Allah'ın katından gelen rahmet ve fazladan her ikisi de kalbe ulaşacaklar. Ama kalp mühürlü olduğu için kalpten içeriye giremeyecekler. Ama rahmet partikülleri sızacaktır kalbin içine. İşte bu sızıntıyla nefsin kalbinde %1 veya en çok %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Bu gerçekleştiği zaman kişi huşu sahibi olur. Kişi 12. basamaktadır. Sonra Allah Teala o kişiye talep ettiği zaman mutlaka mürşidini gösterecektir. Çünkü kişi

ve huşu sahibi olanlar için mürşidin gösterilmesi söz konusudur. Onlar için kolaydır diyor Allah Teala, huşu sahibi olanlar için mürşitlerini bizim onlara göstermemiz. Allah Teala mutlaka gösterir. Kişi 13. basamaktadır ve mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. 14. basamak. Gerçekleştirince ne olmuştur? Kişi 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Önünde tövbe etmiştir, el öpmüştür ve tabiyetini gerçekleştirmiştir. Tabi olmuştur. Bu noktadan sonra farklı bir olay başlayacaktır. Allah'ın 10 tane ihsanı söz konusudur burada. 10 ihsan tamamlanmıştır. Ne karşılığında aldı kişi bu 10 tane ihsanı? Bir tek sebeple aldı. Allah'a ulaşmayı diledi. Yani kul Rabbine bir adım attı. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dedi. Bir adım, Allah'ın 10 adım ona atmasına sebebiyet verdi. Allah ona sadece o kişi ben sana ulaşmayı diliyorum dediği için, kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilediği için, buna inanç duyduğu için sadece bir dilek karşılığı, bir tek adıma karşılık Allah Teala ona 10 adım attı, 10 tane ihsan verdi. 10 ihsanla mürşidine ulaşan, tabiyetini gerçekleştiren kişi ikinci adımı atmıştır Allah Teala'ya karşı. Gitmiştir Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya söylediği mürşide ulaşmıştır ve tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte gururlu, kibirli insanların yapamayacağı şey bu nokta. Onlar üstünlüğü kendi kafa yapılarına göre değerlendirirler. Ama üstünü Allah tayin eder. Üstünlük nişanesi Allah'a aittir. Öyleyse en üstün olan takvaca en üstün olandır. En üstün olan devrin imamıdır. En üstün takvanın, tasarruf takvasının sahibi olan tek kişidir. Öyleyse üstünlüğün miyarı insan aklı, insanın sezişi, insanın kanaati değildir. Üstünlüğün miyarı Allah'a aittir. Ve mürşidine ulaşan kişi için tabiyet gerçekleştiğinde Allah'ın ona tam 10 tane ihsanda bulunması söz konusudur. Bu nokta ikinci kulluğa ulaşma noktasıdır. Bu noktanın en önemli özelliği kişinin Allah'ın ölçülerine göre mümin olmasıdır. Yani Allah'a inandığı için mümin olmak değil, kalbinin de mümin olmasının gerçekleştiği yerdir. Kalbine Allah Teala burada imanı yazacağı için. İşte burada Allah'ın verdiği 10 tane nimetin birincisi, devrin imamının ruhu 10 insanla tabi olan kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alır, kalbinden alır ve kalbinin içine iman kelimesini yazar. 4 tane nimet oldu sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Kişi mümin oldu.
Yani ayet-i kerimeyi hatırlayın. Onlar ki biz müminiz derler diyor Allah-u Teala dilleriyle, ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Onları mümin saymayız diyor. O kafirler mümin değildirler diyor Allah-u Teala. Ağızlarıyla mümin olduğunu söyleyen insanın kalbine Allah imanı yazmadıkça onlar mümin sayılmıyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala kalbinin içine imanı yazdığı zaman kişi mümin oluyor. Beşinci nimet Allah Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Altıncı, yedinci ve sekizinci nimetler üç hidayetle ilgili. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücut şeytane kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesine başlar. Ve 6, 7 ve 8. nimetleri Allah-u Teala'nın. 9. nimet Allah-u Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başlar. Ve nefsin 7 kademesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, maddeye ve tezkiye kademeleri boyunca o kişiye 1'e 100'den 1'e 700'e kadar nimetlerini yükseltecektir Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri bu dizayn üzeridir. Allah'ın 10. nimeti o kişiye rahmetle faz partiküllerinin yanında rahmetle salavat partiküllerini yani nurlarını da göndermeye başlar. Burası kişinin mümin olduğu yerdir. Burası müminler kulludur ve fiili anlamda bir kulluğun başlangıç noktasıdır. Kulluk, Allah'a kul olmanın fiili safhası burada başlar. Ruh, Allah'a ulaşarak Allah'ın kulu olacaktır. Fizik vücut, ahsen olarak fizik vücudu ahsen olan bir kişinin dizaynında bu kişinin fizik vücudu Allah'a kul olacaktır. Daha sonra nefsin Allah'a teslimi noktasında nefsi Allah'a kul olacaktır. Öyleyse üç kulluğun da başlangıç noktası burasıdır. Ama bitiş noktaları farklıdır. Böylece kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Bu noktadaki kulluğun adı müminler kulluğudur. Burada kişi mümin olmak şerefine eren ve kulluğa adım atan birisidir. Yani şu noktadaki kulluk gene kuvveyle fiil arasında bir noktadadır. Ama fiiliyatın kuvveden çıkıp fiile başlamanın başlangıç noktası da burasıdır. Öyleyse şöyle söyleyebiliriz. Aminüler kulluğunda tamamen kuvve platformunda, düşünce platformunda, imajiner planda bir kulluk vardır. Ama müminler kulluğunda fiili kulluğun başlaması söz konusudur.
Kulluk fiili olarak burada başlar. Kişi burada fiilen kul olmamıştır daha Allah'a. Ama fiili kulluğun başlangıç noktası burasıdır. Müminler kulluğu. Kişinin yaptığı nefs tezkiyesi, nefsinin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimini gerçekleştirir. Bu kişi %7 nur birikimiyle nefsi emmareyi tamamlar. Ve ma uberru nefsi le emmaretin bisuyi illa ma rahime rabbim diyor Hazreti Yunus, Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şer emreder. Nefsi, emmare nefsin şerri emrettiği kademe. %7, nefsin %7'si artık şerri emretmiyor. Hatta ikide %2 rahmet birikimi %9'u. İkinci defa biz şimdi fazılların birikimine bakıyoruz. Nefsin kalbinde ikinci defa iman kelimesinin etrafında Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazıllar biriktiğinde nefsi devam edilir kişi. Nefsini levm ediyor, kınıyor. Suçluyor. Ve ruh her %7'nin birikiminde bir gök katı yükselecektir. Nefs-i emarede kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Vücuttan ayrılmıştır. Nefs-i levamede ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7'nin nur birikimi nefs-i mülkimeyi ifade eder. Nefs-i mülkimede %7 nur birikimi artacaktır. Ve ruh üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsi mülkime kişi Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne kişi doyuma ulaşacaktır. Artık Allah'ın kendisine verdikleri onun için yeterlidir. Daha ötesini kişi istemeyecektir. Talep etmeyecektir. Allah'ın kendisine verdikleri açısından doyuma ulaşmıştır. Ve ruh dördüncü kata ulaşmıştır. Beşinci defa %7 nur birikimiyle kişi nefsi radiyeye ulaşır. Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiyeye ulaştırır kişiyi. Yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyeye ulaştırır. Ruh yedinci kata ulaşır. Yedi tane gök katını aşmıştır. Yedinci katın yedi tane alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Seyri sülükünü tamamlamıştır. Ruhu ölmeden Allah'a ulaşmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a kul olmuştur. Böylece birinci kulluğa ulaşır kişi. Allah Teala meaba ulaşmak diyor. Allah'ın zatı bir sığınak. Bu sığınak meab adını alıyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kimin ruhu bu sığınağa ulaşır da sığınırsa Allah Teala onlara evvab adını veriyor. İşte insanların evvab olması söz konusu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Evap Olma müessesesi burada kendisini gösterir.

kişi ruhu meama ulaşıp sığındığı için meama sığınan anlamına evvab kelimesiyle ifade edilen bir vasfa sahip olmuştur. Bu kulluk kademesi kişiyi evvab kul kılar. Allah-u Teala'ya o kişi evvab kul olur. Ruhu Allah'a kul olmuştur. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta tamamlanmıştır. Kişi 3. kulluğun, evvab kulluğun sahibidir. Fiili kulluklardan ilki gerçekleşmiştir. Ruh Allah'a kul olmuştur. Sonra kişi zikrine devam eder. Burada kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %49 olmuştur fazıllar. %2 de huşuda kazanılan rahmet partikülleriyle nefsin kalbi %51 nura kavuşmuştur. Bundan sonra kişi velayeti 7 tane makamı boyunca kul olmasını devam ettirecektir. Birinci makam fena fillah makamıdır. Fena, fani olmak demek. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmak. Allah'ta, Allah'ın içinde yok olmak. Bu velayetin, evliyalığın birinci makamıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Kişi evvab kulukta devam eder. %61'i geçtiği zaman nefsinin kalbindeki nurlar Allah-u Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Allah-u Teala'nın indinde erayık veya sürur adı verilen tahtlardan bir tane Allah-u Teala ona ihsan eder. Bu nimet olarak verir demek daha doğru. Bu tahtlar boşluktadırlar. Altın tahtlar. Kişi beka makamının sahibi olur. %71 nur birikimine kadar kişi bekadadır. Ne zaman kişi günün yarısından daha fazla zikir yaparsa o zaman nefsinin kalbindeki nurlar mutlaka %71'i aşacaktır. Ve kişinin nefsindeki nurlar zühd makamı olan bu noktada günün yarısından daha fazla zikir yaptığı noktada kişinin %81'e yükselecektir. %81'e yükseldiği zaman kişinin fizik vücudu nefsin kalbindeki afetleri

Ne zaman kişiye daimi zikre ulaşırsa, o zaman öteye geçecektir. Ama 25. basamak, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özellik taşır. Burası fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ve kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Muhsin'dir. Burada kişi Muhsinler kulluğunun sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insanın kulluğu burada söz konusudur.

Bu noktadan sonra kişi daimi zikir olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Ümmül Elbap olacaktır. Ve Allah-u Teala ona kalp gözünü ve kalp kulağını mutlaka açacaktır. Daimi zikir ulaşınca ve nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Kişinin ve kişi daimi zikrin sahibi. Dört özellik. Bunlar da kişiyi hikmet sahibi kılar, ehli tezekkür kılar ve ehli hayır kılar. Ulul Elbab kademesini açtığını nereden anlar kişi? Eğer kalp yüzü açık ve Allah-u Teala ona gökleri gösteriyorsa, birinci gök katını gösterdiği an kişi Ulul Elbap kademesini aşmıştır. İhlas kademesine ulaşmıştır. Ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve yedinci gök katının yedi tane alemini bu makamda görür kişi. Yedinci gök katının yedi tane alemi bu makamda görünür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası muhlisler makamıdır. İhlas makamıdır. Ve kişi burada muhlisler kulluğunun sahibi olur. Allah'a muhlis kul olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden muhsin kul oluyor. Nefsini Allah'a teslim eden muhlis kul oluyor. Nefsin Allah'a teslimi demek, o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir noktaya gelmesi demektir. Nefsinin halis olması demektir. Nefsindeki bütün adetlerin %100 yok olması, yerini faziletlere terk etmesi demektir. Böylece her şeyin en güzel olduğu bir ortamda bir güzelliğin yaşanması söz konusu olacaktır. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Muhlis kul olmuştur Allah-u Teala'ya.

Aynı zamanda buna ahsen kulluk da diyoruz. Allah Teala'nın bu dizaynında kuluklardan kişi beşincisine geldi. Daha sonra kişi yolunda devam edecektir. Ne zaman Allah Teala ona sitedin müntahayı gösterirse 7 tane gök katının en sonunda, o zaman kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. Tövbe-i Nasuh davetinin arkası o kişinin İhlas makamını aşması, salah makamına ulaşması demektir. Salah makamında 4 tane mertebeyi geçecektir bu kişi. Salah makamına giriş 1. mertebe, o kişinin Tövbe-i Nasuh'a muhatap olması ve Allah-u Teala'nın söylediklerini teker teker tekrar ederek Allah'ın huzurunda Tövbe-i Nasuh'u kişinin gerçekleştirmesidir. Ne zaman bir insan Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirirse, o zaman salah makamının 1. mertebesine ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala 2. mertebesinde salah makamının ona salah yolunu verir. 1. özelliği. Bir de onun tabi olduktan sonraki işlediği günahları örter. Salah makamının 3. mertebesinde Allah'ın günahları örtmesinin ötesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini görüyoruz.

dizaynda kişi daha sonra kalbi müzeyyen olarak dördüncü mertebeye ulaşıyor. Kalpleri müzeyyen olanların irşada ulaşması söz konusudur. Allah'ın farz kıldığı bir husustur. Ve kim kalbi müzeyyen olursa o bu mertebeye ulaşır. İrşada ulaşır. Burası altıncı kulluktur. Kalbin müzeyyen olmasıyla kişinin ulaştığı yer yeni bir takva kademesidir. İrşada ulaşma kademesi ve yeni bir kulluk kademesidir. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini Allah'a teslim etme noktasına gelmiştir. Bundan sonra kişinin talebi söz konusudur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere Allah'a teslim etmek. Allah Teala o kulun iradesini kendi iradesine bağlar ve kişi bu noktada Allah'ın iradesinin bağlandığı noktada Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığının emrini alır. Böylece kişi irşada memur ve mezun kılınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası yedinci kulluktur. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği son kulluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kullukların hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Onlar sözü dinlerler, sözün asıl olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Demek ki bütün sahabe evvap kulluğun sahibi olmuşlar. Öyleyse bu üçüncü kulluk. Biz birinci kulluğa bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'a ulaşması mümkün değil. Ama Kur'an'a göre bunun ispat edilmesi söz konusu. İşte ispatı. Rad suresi 20-21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Ellezine yufuna bi ahdillahi ve la yenkudunel misak ve ellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşavne rabbehum ve ellezine sabel ibtigaye ve çerabbehum." Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa edenler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenler. Ve misaklerini, ruhlarının Allah'a verdiği Allah'a ulaşma konusundaki misaklerini bozmazlar. Yani gerçekleştirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki birileri böyle yaparmış. Mizakini bozmazmış. Yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırmış. Şimdi onların özelliklerini veriyor. Onlar kötü hesaptan korkarlar diyor Allah Teala cehenneme gitmekten. Onların diyor muhtevasında
huşu sahibi olmak vardır. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse kimler Allah'a ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bütün sahabe Allah'a ulaştığına göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci kulluk, aminalar kulluğu tamam. Bütün sahabe devrin en büyük, kainatın en büyük müfridine ulaşmışlar, tabi olmuşlar. İkinci safhada tamam, bu konuda kimsenin zaten bir itirazı yok. Üçüncü safha, kişinin ruhunu ulaştırması. Gördük ki demin Zümer 18, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Aminler kulluğu tamam, müminler kulluğu tamam ve bütün sahabe evvap kulluğun da sahibi olmuşlar. Sığınağa hepsi sığınmış. Sonra Allah Teala sahabenin Allah'a fizik vücutlarını da teslim ettiğini söylüyor. Dördüncü kullara ulaşmışlar. Ali İmran 20. Habibi ve o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinler kulluğuna ulaşmışlar. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Teslim ettikleri Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesindeki deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Nahnu lehu muslimin. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi, ey sahabe, siz ölmeyin. Ey sahabe diyor Allah-u Teala, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul'ün sözlerine itaat etmeseydiniz, bu sizin için kötü olurdu, Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşat kulluğuna da ulaşmışlar. Ve nihayet Allah'ın irşat makamına getirmesi, bütün sahabe oraya da ulaşmışlar. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. O sahabi kunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir kısmı da ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardan mı diyor. Anlıyoruz ki bütün sahabe bir hakkın kulluğunda sahibi olmuşlar. Yedi kulluğun hepsinin sahibi olmuşlar. Yedi kulluğun tamamı burada bitiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamına ait olan kulluksa tasarruf kulluğu, o bunların ötesinde bir olay. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada noktalanıyor. Bu Ramazan akşamında sizlere bu sohbeti yapmak imkanını Rabbimiz bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahim Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gâril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Seyyidullahi. Alemin ar-Rahman.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Bir defa daha güzellikleri yaşamak için beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'tan bahsetmek muhakkak ki insan hayatının en büyük mutluluğu. Bu mutluluğu bir defa daha sizinle paylaşmak bizim için doyulmaz bir hal. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.3. Yani Ali İmran Suresi. Ve Ali İmran Suresinin 191. ayet kerimesine itibaren inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا كُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Ve yetefekkerûne fi halkı semavati vel ardı Rabbena ma halakta haza batılar Sübhaneke fe kına azabennâri. Allah Teala diyor ki onlar ki bir de belki ayet-i kerime de bahseden ulul albab ki onlar lütflerin, sır hazinelerinin sahipleri. Onlar hayattayken, otururken ve yanları üzeri yatarken, yan üstü yatarken üç tane faktör var. Ayakta olmak, oturuyor olmak ve yan üstü yatmak. Üç halin üçünde de Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ve derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz, tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, Ulul Elbab'ın standartları. Ulul Elbab demek, ulul sahipleri demek. Elbab, lübler demek. Lüb, Allah'ın sırları. Beş duyumuzla ulaşamadığımız, onun ötesinde olan bir dizaynı ifade ediyor Allah Teala burada. Beş duyumuzun ötesinde bir dizayn. Kalp gözümüz açılırsa, kalp kulağımız açılırsa o zaman ulul elbap oluyoruz. Kaldı ki bu ulul elbap olmak için yetmez. Çünkü daimi zikirden evvel de Allah Teala kalp gözümüzü ve kalp kulağımızı açabilir. Ama açarsa ulul elbap olmazsınız. Sadece İlim ehli olmaktan çıkar, irfan ehli olursunuz. Urfa geçersiniz. İlmel yakininiz devam eder ama irfan ehli olursunuz. Ama ilmel yakinden aynı ilmel yakine geçemezsiniz. Daimizlikle ulaşmazsanız geçemezsiniz. Öyleyse buradaki ulul elbab
kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Buradaki ullelbab kimdir? Hikmet ehlidir. Kendisine hikmet verilenlerdir. Öyleyse kimdir ullelbab? Hikmetin sahipleri. Aynı yakinin sahipleri. Dört tane temel baza dayalı durumları. Bir, daimi zikrin sahipleri. İki, daimi zikir sebebiyle nefslerinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefslerinde hiçbir afet kalmamış. Üç, kalp gözleri mutlak olarak açık. Dört, kalp kulakları mutlak olarak açık. Yani Allah'ın kendilerine gösterdiği her şeyi görüyorlar. Allah'ın kendilerine söylediği her şeyi işitiyorlar. Allah ile devamlı konuşmaları söz konusu oluyor. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile devamlı bir temas içindeler. Konuşarak, Allah'ın gösterdiklerini görerek, Allah-u Teala'dan cevap alarak. Dört tane temel şart, dört tane vasıf şartı ulilelbabın temel vasıflarıdır. Bu dört temel baz o kişiye üç tane sonuç şartı oluşturur. O kişi yani ulilelbab hayrın sahibidir. Ulilelbab hükmün sahibidir. Ullilbab tezekkür sahibidir. Ehli tezekkürdür. İşte bu yedi tane şartın hepsini bir araya getirirseniz hikmet sahibi birisini tarif etmiş olursunuz. Bütün ullilbab hikmet sahipleridir. Daim zikre ulaşan herkes hikmet sahibi olmuştur. Bütün vasıfları tamamdır. Öyleyse dört temel şartı anladık. Hayrın sahibi olmak ne demek? Bu kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için nefsi tıpkı ruhu hüviyetine girmiştir. Bütün afetler nefsin kalbini terk etmiştir. Yerlerini ruhun hasletlerine bırakmışlardır. Ve böylece ruhun hasletleri o kişinin nefsinin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bu muradı ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Kişiyi mutluluğun en yüksek noktasına, şahikasına çıkarmak istiyor. Ve ona burada mutluluğun bütün vasıflarını veriyor. Nefsinin kalbine hiç afet kalmayınca ne olur? Nefsin kalbi, ruhun kalbiyle eşit hale gelir. Sadece hasletlerden oluşur. Böylece her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete kavuşur. Bu noktadan itibaren de Allah'ın bütün emirleri yerine gelir, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmez. Öyleyse kişi yaptığı fiillerde ya Allah'ın bir emrini yerine getirecektir, mutlaka derecat kazanacaktır. Ya da yasak ettiği bir fiili işlemeyecektir. Gene mutlaka derecat kazanacaktır. Her halükarda mutlaka derecat kazanan bir hüviyetin sahibi oluyor kişi. İşte bu hayrın sahibi olmak demek. Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Kişi burada hayrın sahibi. Peki başka neyin sahibi? Hükmün sahibi. O kişi Allah-u Teala'nın bir ayetini gördüğü zaman Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Yetmez. O ayetle illiyet rabıtası halinde olan diğer ayetlerden de haberdardır. Aralarındaki illiyet rabıtasını da hal keşfeder. İşte bu kişi bu sebeple hüküm sahibidir. Ve ayetler hakkında
köklü bir bilgisi vardır. Bu bilgi bütün ayetlerin birbirleriyle irtibatlı noktalarının hepsini onun dizaynı içerisinde onun sahip olduğu bir yetenekle Allah-u Teala'nın ona öğretmesidir. Allah'ın ona verdiği bir yetenek ve devamlı Allah'ın göstermesi, Allah'ın yardımı, hep bunlar o kişide tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ulul elbab aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah ile dilediği zaman da konuşur. Allah Teala cevap verirse derhal cevabını verir. İşte onlar başkalarının Enbiya Suresi'nin 7. ayet kerimesinde Allah Teala'nın söylediği, eğer bilmiyorsanız ehl-i zikre sorun sualinin muhataplarıdır. Allah'tan sormak imkanına sahip olduk böylece. Bu derlermiş gibi ulul elbab hem ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken hep Allah'ı zikrederlermiş. Hem de göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederlermiş. Derlermiş ki ey Rabbimiz, sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah deriz. Bizi ateş azabından koru. Bir kardeşimiz soruyordu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki sabah akşam Allah'ı tesbih edin. Peki ama yedinci kademenin yani salah makamının beşinci, altıncı ve yedinci kademelerini işgal edenler, onlar Allah-u Teala'nın sünnetullahının sonsuz zikrine ulaştırılıyorlar. Bunların da adı tesbih. Öyleyse sabah akşam Allah-u Teala tesbih demekle, Allah'ı tesbih edin demekle neyi kastediyor? İşte bunu kastediyor. Her namazdan sonra 33 defa Sübhanallah diyoruz ya, işte o Allah'ı tesbihtir. Sabah akşam değil, günde 7 vakit biz Allah'ı bu standartlarda kendi irademizle tesbih ederiz. Bunun da adı tesbih. Sünnetullah'ın daimi zikre ulaşmış ve Allah'a köle olmuş bir kişi de onun yeteneğinin dışına çıkarması zikri, onun kontrolünden alması, kendi kontrolünde o kişiyi daimi zikrin sahibi yapması hali, o da tesbihtir. Zikrin tesbihe dönüşmesidir. Allah razı olsun. Bakara suresi 192. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena inneke men tuthilin nare fekat zeyte ve ma lizzalimine min ensari. Ey Rabbimiz, muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur. Allah Teala burada kimi ateşe sokarsan, yani kimi cehenneme gönderirsen sen onu sefil etmişsindir diyor. Ulul elbab. Zalimler için yardımcılar da yoktur. Kimdir zalimler? Kendi nefslerine zulmedenler. Devamlı bir zulüm içinde bu insanlar. Bu zulme baktığımız zaman bu insanların
mürşitlerine ulaşamamış olduklarını görüyoruz. Bütün yaptıkları işlemlerde devamlı derecat kaybediyorlar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işlemekte bir sakınca görmüyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu sebeple dalaleteler, bu sebeple kalplerindeki küfür kelimesi alınmadığı için küfürdeler ve devamlı kendilerine ve etrafındaki insanlara zulmetmekteler. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmadıkları için burada yardımcılar diyor Allah-u Teala, yardımcılar, mürşitler. Onların yardımıyla insanlar hidayet erebilirler. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah-u Teala'nın kalbinin mührünü açmaz. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkarmaz. Kalbin içine iman kelimesini yazmaz. Öyleyse böyle bir dizaynda farklı bir işlev var. Allah'ın güzelliklerinin yok edildiği, negatif faktörlere yer verildiği, kişinin daima kendisine zulmettiği bir ortam. Bu sebeple Allah-u Teala zalimler diyor onlara. Kişi hiçbir zaman zulümden kurtulamaz bu standartlarda. Çünkü hiçbir zaman nefs etkisini başlayamayacaktır. Başlayamazsa o kişinin ne küfürden, ne dalaletten, ne zulümden kendisini kurtarabilmesi mümkün değildir ve gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Allah razı olsun. Âl-i İmrân suresi 193. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena innena semina minadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amenna rabbena fa'fir lana zunubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena me'al ebrar. Allah Teala diyor ki, onlar derler ki, ey Rabbimiz, muhakkak ki biz Rabbinize iman edin diye imana davet eden bir davetçi işittik. Ve hemen iman ettik. Davetçiye tabi olarak mümin olduk. Ey Rabbimiz, artık bizim günahlarımıza mağfiret eyle. Kötülüklerimizi de ört. Günahlarımızı da ört. Ve bizi ebrarla Allah'a ulaşan, iyi olan, cennete ulaşan herkesle birlikte öldür. Ebrar ile öldür. Şimdi burada Rabbinize iman edin diyen kişi bir tavsiyede bulunuyor. Yani tabi olun. Tabi olun. Evvela buradaki kullandığı Allah-u Teala'nın ifade en aminu bi rabbikum ve aminna diyorlar. O minadi diyor ki Rabbinize aminu olun.
Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve arkasından da mümin olun. Ve onlara nasıl böyle olacağız dedikleri zaman bu yardımcılar, daha sonra yardımcı olarak geçiyor isimleri zaten. Bir evvelki ayeti, 192. ayeti geçmişti. Onlar için yardımcılar yoktur diyor. Yani onları Allah-u Teala'nın dostluğuna davet eden, Allah'a ulaşmaya davet eden ve tabi olması lazım gelen kimse yok. Onlar var, bunlar tabi olmadıkları için onlar için yok. Tabi olmayan insanlar için yok. Ve Allah-u Teala burada açık bir ifade kullanıyor. Davet edildik, davete icabet ettik diyorlar. Ve mümin olduk diyorlar. Ne yapmışlar? Tabi olmuşlar. Tabi oldukları anda Allah-u Teala kalplerindeki son işlemi gerçekleştirmiş. Kalbin mührünü açmış. Kalbin içindeki küfür kelimesini almış, dışarıya atmış. Kalbin içine iman kelimesini yazmış Allah-u Teala. Böylece kişi kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine ermiş. Yani mümin olduk dedikleri zaman bu seremonilerin hepsi bu ifadenin içinde onlar mümin olmuşlar. Ve diyorlar ki Allah-u Teala'ya bizim günahlarımıza mağfiret eyle. Ne zaman Allah-u Teala mağfiret ediyordu? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, onlar sana, o günahkarlar, nefsine zulmedenler sana gelseler de, önünde diz çöküp tövbe etseler de, Allah'tan günahların affını dileseler de, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini, onlara mağfiret ettiğini görecektin diyor. Yani onların günahlarını sevaba çevirdiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine günahları affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Ve sevaba çeviriyor. Furkan 70'te Allah-u Teala mürşitlerine tabi olanların mümin olduğunu, nefs tezkiyesine başladığını ve onların günahlarını sevaba çevirdiğini söylüyor. Burada da açık ve kesin bir tövbe işlemi var. Bu tövbe işleminin arkasından kişilerin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı var. Yani daha ötesinde istiyorlar, bizim günahlarımızı da ört. Yani bu noktadan itibaren ulaşacağımız günahları da bizi salah makamına ulaştır. Salah makamının ikinci mertebesinde günahların örtülmesi söz konusu. Bizim günahlarımızı da ört. Bundan sonra günahlarımızı, evvela şimdiye kadar işlediğimiz bütün günahları sevaba çevir. Bize mağfiret eyle. Bundan sonra da hatalarımız olacaktır. O hataları da ört. Bizi salaha ulaştır. Ve örtülme şerefine nail olmayı böylece bize nasip kıl diyorlar. Ve bizi ebrarla birlikte öldür. Yani cennete girecek olanların arasında bulunalım. Allah razı olsun. Ayet 194. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ve atina ma ve attena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyameti inneke la tuhliful miat. Ey Rabbimiz, Resullerin üzerine, Resuller vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi mahzun eyleme. Hiç şüphesiz sen, muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Senin niyadında, vaadinde hulf olmaz.
dönmek olmaz. Allah Teala diyordu, Allah'ın sözünde hulf yoktur. Vaadinde hulf oluşmaz. Sevgili öğrenciler, burada Allah Teala'nın ifadesi açık. Biz sahabe diyor ki Allah'ın Resulüne biz tabi oluruz. Sen de Resul vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri gerçekleştirir. Ne vaat etmiş Allah Teala? Sizi ihlasa, salaha ulaştırırım demiş. Size sonsuz bir dünya saadeti, sonsuz bir cennet saadeti veririm demiş. Ama bunun için tabi olmanız gerekir demiş. Onlar da diyorlar ki bize vaatlerde bulundun ve bu vaatlerin gerçekleşmesi için tabiyeti şart kıldın. Biz de ulaştık devrin peygamberine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmışlar. Ondan sonra bir daha peygamber gelmesi söz konusu değil. Biz ona tabi olduk. Öyleyse sen o Resulün vasıtasıyla, Nebi'nin vasıtasıyla bize verdiğin sözleri yerine getir. Şimdi burada Allah-u Teala Resul kelimesini tekil kullanmamış. O zaman bu ayet geriye ve ileriye doğru bütün Resulleri alıyor. Bütün devrin imamlarını muhtevasına alıyor. O Resuller kanadıyla bize vaat ettiğin şeyleri ver. Bir defa başımızın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu olsun. Bize verdiğin 10 tane nimetin ötesinde ihsan eyle. Ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi sana teslim etmekte nasip kıl anlamı çıkıyor. Allah razı olsun. Ve Âl-i İmrân suresi 195. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Festeca ve lehum rabbühüm enni la udî'u amele amilin minküm min zekerin ev ünsa bazıkum min ba'di fellezine haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fi sebili ve katelu ve kutilu le üçef firan ve anşun seyyiatihim ve le udkhilennahum cennatin tecri min tahtihel enhâr sevâben min indillâhi vallâhu indehu hüsnüs sevâbi. O zaman diyor Allah Teala Rableri Allah onların dualarına icabet etti. Dualarını kabul etti. Sizden erkek veya kadın amel eden kişilerin amelini muhakkak ki ben
zayi etmem, kaybetmem, yok etmem. Hep birbirinizdensiniz. Hepiniz de Allah'ın yolundansınız. İşte onlar ki hicret ettiler. Yurtlarından çıkarıldılar. Benim yolumda işkenceye uğradılar. Savaştılar. Öldürüldüler. Elbette Allah katından bir mükafat olarak onların kötülüklerini örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere koyacağım. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Öyleyse onlar Resullerin üzerine bize vaat ettiğin şeyleri, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver, gönder diyorlar. Ve Allah Teala bunun sonucuna ulaştırıyor onları. Ve sahabenin hayatından kesitler bunlar. Allah'ın yolunda savaşmışlar, ölmüşler, öldürülmüşler. İşkenceye uğramışlar. Ve Allah Teala katından onlara mükafat veriyor. Onları mutlaka altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım diyor Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın yardımı sahabe için neden geliyor? Bütün dizayn burada açıklanmış. Hicret etmek, yurtlarından çıkarılmak, Allah yolunda işkenceye uğramak, savaşmak, öldürülmek, şehit olmak ve Allah'ın mükafatları. Allah razı olsun. Allah Teala 196. ayet-i kerimede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. La yegurun neke tekal libüllezine keferu fi ibadî. O kafirlerin öyle diyar diyar dolaşmaları, gidip gelmeleri, gidip dolaşmaları seni aldatmasın, kandırmasın seni. Ayet 197. Allah Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Meta'ün kalilün sümme mevahüm cehennemi ve bisel mihad. Onların bu dünya malından faydalanmaları tek azdır, çok azdır diyor Allah-u Teala. Sonra da varacakları yer cehennemdir buyuruyor. Ne kötü bir döşek. Varacakları yer cehennem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onların o öyle diğer diğer dolaşanların neticede varacakları yer cehennemdir. Az bir süre dünyadaki o haram kazandıkları paralarla elde ettikleri ferahı kullanacaklar. Sonra bitecek. Ne diyordu Allah-u Teala?
Kim bizden şu dünyada para isterse, dünya menfaatini isterse onlara dünya menfaatini veririz. Ama onların ahirette bir nasipleri yoktur diyor Allah Teala. Ama kim bizden dünya için de hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz. Her iki grupta Allah Teala'dan istiyor. Birinci grup helal veya haram kavramı olmaksızın çok para kazanmak istiyor. Bir de diyorlar çok para ver ve karışma, nasıl istersek öyle harcayalım kazandığımız parayı. Allah Teala veririm diyor, veriyor onlara. Dünya malını veriyor. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Hem kazandıkları para çoğu zaman haram oluyor, hem de parayı Allah yolunda değil, şeytanın yolunda çarçur ederek harcıyorlar. Hem kazanırken günah kazanıyorlar parayı kazanırken, hem de parayı harcarken günah kazanıyorlar. Ama diğerleri diyorlar ki, Ya Rabbi bize de para ver ve bizi imtihan et. Bize emret, bu parayı nerede kullanacağız? Kullanmamız yeri sen bildir, biz ona göre kullanacağız. Bizi imtihan et ki kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz bu parayı hayırda? İşte o insanlar parayı hayırda kullananlar. Hem parayı kazanırken mutlaka helal para kazanıyorlar, hem de parayı harcarken Allah yolunda harcıyorlar. Hayır hasenatta bulunuyorlar ve Allah'ın yolunda parayı harcıyorlar. İşte onlar bu cehenneme gideceklerin tamamen mutlu olan sahabe. Sevgili kardeşlerim, Bakara Suresinin 198. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillezî nettekav Rabbihim lehum cennâtün tecrî min tahtihel enhâr halidîne fîhâ nuzûlen min indallâhi ve mâ indallâhi hayrun lil ebrar. Allah Teala buyuruyor ki, fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler var. Allah tarafından bir ağırlanışla orada bir ebediyen kalacaklardır. Allah katındaki şeyler Ebrar için hayırlıdır diyor Allah Teala. Burada Allah Teala takva sahibi olanlardan bahsediyor. Takva meclisine baktığımız zaman Allah Teala'nın çok mükafatları olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar için altlarından var bırakan cennetler söz konusu. Takva sahipleri. Kim bu takva sahipleri? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri an amin ol. Aminüler takvasının sahibi oluyorlar. Aminü olanlar, onların hepsi takva sahipleri. Bu başlangıçtaki ilk takva, Kur'an-ı Kerim'de bu takvanın sahiplerine aminüler buyruluyor. Ve Allah Teala ayette aminü kelimesini ve takva sahibi olmayı beraber kullanıyor.
Bu sebeple bu üçüncü basamakta başlayan, yedinci basamakta şeklini alan takva, amenüler takvası. Bundan sonra ne oluyor? Allah Teala o kişiye 10 tane ihsanda bulunuyor. Rahim esması ile tecelli, bir, hicab-ı mesulenin alınması, iki, kulaklarındaki vakranın alınması, üç, kalbindeki ekinletin alınması, dört, kalbine Allah'ın ihfaz koyması, beş, Allah'ın kalbe ulaşması ve hidayet koyması, altı, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, yedi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması, sekiz, kişiyi huşu sahibi kılması, dokuz, ve kişiye mürşidini göstermesi, on. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah'tan 10 tane ihsan alıyor ve o standartta mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı an o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak görünüyor.

Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala herhal 10 tane nimet veriyor o kişiye. Devrin onun ruhu kişinin başına girip yerleşiyor. Allah kalbin mührünü açıyor. İkinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Üçüncü nimet. Kalbin içine iman yazıyor. Dördüncü nimet. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra Allah Teala'nın yaptığı şey o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Beşinci nimet. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Hidayete başlıyor. Ruhun hidayeti. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi ile nefsin hidayeti söz konusu. Fizik vücutta nefs tezkiye oldukça şeytanın kumandası, üzerindeki hakimiyeti, nefsin afetlerine tesir edebildiği için, iblis hasletlere tesir edemediği için, faziletlere tesir edemediği için şeytanın üzerindeki hakimiyeti giderek azalıyor kişinin. O da şeytanın kulu olmaktan kurtulup, adım adım yavaş yavaş kurtulup Allah'ın kulu olmaya doğru gidiyor. Bu da fizik vücudun hidayeti. Üç vücut da hidayete başlıyor. Altıncı, yedinci ve sekizinci nimetler. Dokuzuncu nimet Allah'ın o güne kadar o kişiye her kazandığı bir derecat için 10 katını vermesi söz konusuyken o gün 100 katına çıkıyor mürşidine tabi olduğu anda kişi ve 700 kata kadar da yükseliyor. 10. nimeti de salavat göndermesi kişiye rahmetle fazla birlikte rahmetle salavat göndermesi. Öyleyse burası mümin olduğumuz yer. Müminler takvasının sahibiyiz. Sonra kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Tezkiye boyunca Allah-u Teala o kişideki izan gereği onu emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde tam 7 tane kademe aşılarak ruhunu o kişinin 7. gökkatının 7 tane alemini geçirerek Allah'a ulaştırıyor. Burada kişi Allah'a vasıl olmuştur. Hidayete ermiştir. Ve kişi üçüncü bir takvanın ruhunu Allah'a teslim ettiği noktadaki hidayete eriş, hidayete erme takvasının, vuslat takvasının, Allah'ın zatında ifna olma takvasının sahip olmuştur. Daha ötede kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra beka makamının sahibi olur. Allah Teala ona bir altın taht verir. Daha sonra zikri günün yarısını aşar. Züht sahibi olur. Daha sonra fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, bütün yasaklarına riayet eden bir hüviyete kavuşur. Burada fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Kişinin adı Muhsin'dir artık. Burası da Muhsinler takvası. Ve daha sonra kişi daimi zikrine sahip olacaktır. Huller bakılacaktır. Daha sonra nefsini de Allah'a tam olarak teslim edecektir. Ve nefsini Allah'a teslimiyle kişi ahsen takvanın sahibi olur. Bundan sonraki kademede salah makamının muhtevasının içine girecektir kişi.

Allah-u Teala ona yeniden gökyüzünü gösterdiği zaman sonuna kadar kişi İzzet makamının sahibi olacaktır. Ve İzzet makamının sahibi olduğu zaman bu ahsen takvadır. Ruh affedersin nefs ahsen olmuştur. Ve ahsen takvanın kişi sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamına ulaşan bu kişi salah makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuhun sahibidir. İkinci mertebesinde Allah'ın günahlarını örter ve başının üzerine salah nurunu verir. Üçüncü mertebesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü mertebesinde kişi irşada ulaşır. Burası azim takva noktasıdır. Takvalardan altıncısına kişi irşada ulaştığı bu noktada salah makamının dördüncü mertebesinde yaşar. O takvanın sahibi olur. Bundan sonra kişi Allah'a iradesini de teslim etmeyi dilerse bundan sonra olunan son takvanın sahibi olacaktır. Allah-u Teala öyle bir takva ile takva sahibi ol ki diyor, bu hakka tukatihi olsun. Yani bir hakkın takva olsun. Yani hakkül yakinin sahipleri için olan takvaya ulaşsın kişi diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bu takva sahibi olanlar için demek ki Kur'an-ı Kerim tam 7 grup takva söz konusu etmiş. Her birisi ayrı bir isimle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de.

Allah-u Teala bu ayet-i kerimede Ebrar'dan bahsediyor. Kimdir Ebrar? Ebrar birinin sahipleridir. Bir, zamanımızda unutulmuş bir müessese. İnsanlar zekat veriyorlar Allah-u Teala'ya. Aradan bir sene geçecek. Elinizde ne kadar mal varsa o varlıklara göre zekatınızı hesap edeceksiniz. Ve ona göre zekatınızı vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu zekatın ötesi var. Allah Teala diyor ki sadece zekat vermek birri oluşturmaz. Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Siz diyor aynı zamanda hastalara, yolculara, yolda kalmış olan yolculara, çalışamaz durumdaki ihtiyarlara, miskinlere, yetimlere, esirlere, kölelere, dilencilere, onların ihtiyacı olanı vermek mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. Bir zekat nisabı da orada oluşuyor. Ve şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zekatın ötesinde Allah-u Teala birrin sadece zekattan oluşmadığı, onun ötesinde de Allah'ın talebinin olduğunu görüyoruz. İki zekat nisabı kadar bir para bize helal değil. Mutlaka bizden çıkması lazım. İşte bunlar ebrar. Mutlaka mürşitlerine tabi olmak için yaşayanlar, Allah'a mutlaka ulaşmak için yaşayanlar, bunun altında bir ebrar kademesi yok. Kimdir ebrar? Allah'ın cennetine girecek olan. Tarif, ebrarın kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda Mütaffifin suresinin 8 veya 17. ayetleri girince ebrarın kader hücreleri zemin kattan 7 kat yukarıda indiğinde şeytanın dostlarının kader hücreleri ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicciğinde. Yedi kat yukarıda olanlara ebrar diyor Allah Teala, yedi kat aşağıda olanlara da füccar diyor. Allah razı olsun. Ayet 199 Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne min ehli kitabe lemen yu'minu billahi ve ma unzile ileyküm ve ma unzile ileyhim haşiine lillahi la yeşterune bi ayetullahi semenen kalilen ulaike lehum ecruhum rabbihim İnna Allahe seri'ül sabit. Muhakkak ediyor Allah Teala, kitap ehlinden de öyle kimseler var ki ve size indirilene ve kendilerine indirilene ve Allah'a iman edenler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar ki onların mükafatları Rableri katındadır. Muhakkak ki Allah seri'ül hisaptır. Hesabı çabuk görendir.
Allah Teala burada hem kendi kitaplarına inanan, mesela Yahudilerden bir grup, Tevrat'a da inanıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e de, Hristiyanlardan bir grup, Tevrat'a da inanıyorlar. İncil'e de inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorlar. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala. Ve 200. ayet-i kerime Ali İmran Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullaha leallekum tuflihun. Sabredin, direnin ve rabıta kurun. Ey amini olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve böylece felaha eresiniz. Öyleyse ayette gene takva sahibi olmak geçiyor. Kim bu takva sahipleri? Direnenler, rabıta kuranlar, sabredenler, çeşitli kademelerdeki takvaların sahipleri. Ve onlar için söz konusu olan şey felaha ermek oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, felah müessesesi amin oluştan başlayarak felahın sonuna kadar giden 26 basamağı kaplayan bir olgudur. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ebrar olmuştur. Ve felahın muhtevası içine girmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Ali İmran Suresinin 200. ayet-i kerimesi. Ali İmran Suresi de bu akşam burada inşallah tamamlanmış oluyor. Bugüne kadar Bakara Suresini ve Ali İmran Suresini tefsir ile bu noktaya Allah Teala bizi ulaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin izmillah. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sıratel lezzine en amsalihim gayrı mağdubi aleyhim ve lettâhîn.

0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 29 Kasım 1998. Bundan 65 yıl önce bugün dünyaya geldik. Bir doğum yıl dönümü kutlamak için buradayız. Ama ondan daha önemli bir şey daha kutlamak için buradayız. Tutuklanmamızın yıl dönümü. 1986 yılının gene Kasım ayının 29'unda tutuklandık. Tutuklanmamızın sebebi Devlet Planlama Teşkilatı'nın tarafımızdan tarikat yuvası haline getirilmesiymiş. Hürriyet gazetesi manşette böyle bir haber attı ve de acele 18 tane arkadaşımızla beraber 19 kişi olarak tutuklandık. 19 gün tutuklu olarak kaldık. Sonra kardeşlerimizin hepsi beraat ettiler ve olmayan bir suçtan dolayı bizi 3 ay tutuklu olarak hapse attılar. Sözüme dikkat edin, mahkum olarak değil. Çünkü mahkum edecek olan hiçbir delilin sahibi değillerdi. Çünkü bizim devlete karşı işlenmiş bir suçumuz asla söz konusu değildi. 90 gün orada kaldıktan sonra beraat ettik. Kararı da delil yokluğundan deniyor. Dikkat edin. Bir delil yetersizliği olayı var. Bir de delil yokluğu olayı var. Delil yetersizliği kişinin bir şeyler yaptığını ama iyi gizlediğini ifade eder. Deliller yeterli olamadığı için mahkum edilmesi gerekirken mahkum edilemeyen bir insan söz konusu. Ama delil yokluğu demek hiçbir suçun mevcut olmadığı demek. Ve mevcut olmayan bir suçtan dolayı bizi 90 gün tutuklu olarak Ankara cezaevinde tuttular. Tabii Devlet Planlama Teşkilatı'ndan daha bu olayı takip etmeden hemen o yazı çıkar çıkmaz biz istifa ettik. Bizi 90 gün tutuklu bırakanlar tabiatıyla bu hususu hiçbir hukuki diline istinad ettiremediler. Ve bir haksız fiil oluştu. Zulüm müessesesi her zamanki gibi yine çalıştı. Ve haksız bir tutuklanma söz konusu oldu. Ama mahkumiyetle neticelenmeyen bir tutuklanma. Belki hayatımızın en güzel günleri diyebilirim. Hapishane günlerimiz. Neden diyeceksiniz? Evvela hapishanede bir din görevlisi vardı ki tasavvufa aşıktı. Ve her gün ona sohbet yapıyorken mahkumların ve tutukluların hepsi etrafımızda toplanıyorlardı. Ve çok kardeşimiz aramıza katıldı. Onların kaç katı insanda namaz kılmaya başladılar. Etrafımızda çok güçlü bir muhafız kadrosu oluştu. Çok hürmet gören, Allah'ın güzelliklerini anlatan, onları anlatan ve onların kalplerini yumuşatan birisi oldu. Bu konu onlar için öyle tesirli oldu ki biz serbest bırakıldıktan sonra oradaki Diyanet İşleri'nin görevlisi olan o kardeşimiz ki aramıza katıldı. Yüzlerce imza alarak oradaki tutuklulardan ve mahkumlardan bizi orada devamlı dersler vermek üzere Adalet Bakanlığı'ndan müsaade istedi. Ama bu müsaade tabiatıyla verilmedi. O kardeşimize demişler ki, yahu demişler onun suçu mu zaten? Nasıl size onu gönderelim? Orada neden çok güzel günler geçirdik? Çünkü herkesin derdine, herkesin problemine Allah Teala çözüm getirdi. Ve o insanlar mutsuzluktan mutluluğa döndükçe asıl mutluluğu biz yaşadık. Oradan çıktıktan sonra hayatımızın her devresinde oradaki kişilerle Allah Teala karşılaşmayı nasip etti dışarıda. Hep elimizi öptüler ve hep şunu söylediler. Hocam diyorlardı orada. Hocam, biz seninle o hapishaneye düşmeden hemen karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? İşte hayatımızda duyduğumuz en güzel sözlerden birisi bu. Biz seninle daha evvel karşılaşsaydık, orada hapishanede olur muyduk? Olmazlardı. Orada o insanların mutsuzluktan kararan kalplerini aydınlatmayı nasip kıldığı için Rabbimize hep sonsuz şükretmişiz, hamd etmişizdir. Neden önemli bir gün? 29 Kasım 1986. Çünkü dünyanın İslam'ı öğrenebilmesi için Allah Teala son devirde bizi görevlendirdi. Biliyorsunuz ki ülkemizde din adamları var. Din adına ahkam kesenler. Kitaplardan öğrendikleri bilgilerle insanlara dini öğretmeye çalışanlar ve Kur'an'ı unutanlar. İşte onlara ve onların yanlış bilgilendirdiği insanlara Allah'ın hakikatlerini açıklamak şerefini Rabbimiz bu devirde bize ikram edildi. Ve bu evrensel bir tatbikattır. Ülkemizdeki görevimiz tamamlandı. Şimdi dünya içiniz. Ve göreceksiniz ki yakın bir gelecekte dünya dinlerinin birleştirilmesi söz konusu olacak. Hep sizlere söylerim, İblis Tevrat'ı değiştirmiş, İblis Zabur'u değiştirmiş, İblis İncil'i değiştirmiş, Kur'an-ı Kerim'i değiştirememiş. Ama o değiştirdiği kitaplarda da İblis'in değiştiremediği bir şey varmış. Sonradan Allah-u Teala onu gösterdi. Allah'a teslim olmak konusundaki ayetleri ne Tevrat'tan çıkartabilmiş, ne Zebur'dan çıkartabilmiş, ne İncil'den çıkartabilmiş. Biz onlara teslimden bahsettiğimiz zaman onlar dediler ki bizde zaten bu var. Onun var olduğunu Allah-u Teala bize elbette daha evvel söylemişti. Ama bu onlara yaklaşmamız için ve onları İslam çatısı altında toparlayabilmemiz için Allah'ın bir ihsanıdır. İblise kalsaydı onları da çıkarmak isterdi. Eğer Allah-u Teala müsaade etseydi. Neden etmiyor? Çünkü dünyanın son devresinde insanların ikinci asrı saadeti yaşamaları lazım. Dikkat edin. İslam demek Allah'a teslim olmak demektir. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu. Sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve Allah'ın Tevrat'a indirdiği Hazreti Musa ve ona bağlı olanların hepsinin İslam olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a hepsinin teslim olduklarını. Hazreti Davud ve ona tabi olanların hepsi. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi. Ve nihayet yine Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona bağlı olan bütün sahabe hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bir tane Allah var. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberi ve Allah Teala hepsine tek bir dini öğrettiğini, onu yaşattığını söylüyor. Tek bir din. İnne dine indallahil İslam diyor. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Ve buyuruyor ki kim kıyamet günü İslam'dan başka bir dinle gelirse ondan o din kabul olunmaz diyor. İşte dünyanın sonlarına doğru yöneldiğimiz bu günlerde, bütün dünyanın inananlarının, Allah'ın dostlarının, hangi milletten olurlarsa olsunlar, hangi dinin mensubu olduklarını zannederlerse zannetsinler, ama hepsinin, Allah'ın dostlarının bir tek bayrak altında toplanması söz konusu. İşte o bayrak Allah'a teslim olma bayrağıdır. İslam bayrağıdır. Sir kelimesi, İslam kelimesini, teslim kelimesini, selam kelimesini, selamet kelimesini, müslim kelimesini, müslüman kelimesini, daha bu kökten türemiş olan diğer kelimeleri, toplam 28 tane kelime, muhtevi. Bunların arasında da en önemli kelime teslim kelimesidir. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmek. İşte insanların kitaplarında var olduğu halde bugün unuttukları şey Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak nedir diye sorduğumuzda bize diyorlar ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirse o Allah'a teslim olmuştur. Onlar henüz ikinci basamaktalar. 28 basamağın ikincisinde ve hiçbir kurtuluş imkanları yok. Öyleyse bugün Allah-u Teala'nın din adına söylediklerinin dünya üzerinde yaşanmadığı bir devredeyiz. Allah'ın dininin bütün boyutlarıyla unutulduğu, insanları cennet saatine götürecek olan farzların yok edilerek İslam'ın bacaklarının kesildiği, insanları dünya saatine ulaştıracak olan farzların yok edilerek İslam'ın kollarının da kesildiği, İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itenlerin bunu başardığı bir devir yaşamaktayız. İşte bu devrin sona ermesi, İslam'ın yeniden canlanması, o bizim görevimiz. Öyleyse bilin ki şu anda bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala bunu açık ve kesin bir dille Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde anlatmış. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Birbirinin ardından ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Kıyamete kadar da Allah'ın bu görevi gerçekleştirecek olan insanları hep bütün kavimlere göndereceğini anlıyoruz. Ve Allah-u Teala Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Sonra Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesinde gene bütün kavimlere Resuller göndereceğini söylüyor, göndermekte olduğunu söylüyor. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde gene bütün kavimlere Resuller gönderdiğini söylüyor. İşte o Resuller hala yaşamakta. Bu Resullerden bir tanesi daima imam yerinde görevlidir. Huzur namazının imamı. İşte son devrede bu görevi Yüce Rabbimiz bize ihsan etti. Yani mühür bizde. Öyleyse doğum günümüzden daha önemli olan bir başlığın içindeyiz. İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağı yeni bir devrenin arifesindeyiz. Ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz ki küfür cephesi tamamen çökecektir. İnsanlar Allah'ın Kur'an'da söylediklerini tamamen unutmuşlar. Ve başka insanların yazdığı kitaplardan bilgileri aktarmışlar. Öyle bir din öğretisinin ve öğrenisinin sahibi olmuşlar ki Allah insanları kurtarmak için Kur'an-ı Kerim'e neyi koyduysa onun tam tersini bütün insanlara öğretir olmuşlar. Allah Teala cennet saadetine ve daha sonra dünya saadetine ulaşabilmemiz için neler yapmamız gerektiğini sıralamış Kur'an-ı Kerim'de. Dört safhadan bahsediyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim din öğreticileri evvela bunu inkar ediyorlar. Allah'ın Kur'an ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar ki dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala. Bir sonraki ayet Yunus 8 Allah Teala diyor onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse böyle bir dizaynın İnsanlar tarafından mutlaka öğrenilmesi lazım. Peki ne diyor zamanımızın din adamları? Allah'a ölmeden ulaşmak mı? Mümkün değil diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, onun için ölürsünüz. Ondan sonra da Azrail Aleyhisselam ruhunuzu Allah'a götürür, Allah'a teslim eder. Ruhunuz Allah'a gerçekten ulaşır, teslim olur. Ama ölümünüzden sonra hiç kimsenin diyorlar ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Yani Allah'ın üzerinize Kur'an-ı Kerim'de 9 defa farz kıldığı ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması emrini bu insanlar yok etmeyi başarmışlar. Kur'an'daki ayetlere rağmen. Bakınız 9 ayet-i kerimede Allah Teala ne diyor? Zümer 54 1. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable yetiyekim min azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Emirler bunlar. Serbest bir iradenin sahibi olan insan adı verilen mahlukuna Allah'ın emirleri ruhunu Allah'a döndüreceksin diyor. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elle fefirru ilallahi öyleyse Allah'a firar et. Allah'a ulaş, Allah'a sığın. 5. ayet Lokman 15 ve tebi sevila en enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş diyor Allah-u Teala. Yani Allah'a ruhumuzun ölmeden ulaşması söz konusu. 6. ayet Yunus 25 Allah'ı yedi darüsselam yehdi ben yeşayı ilah sıratı mustakim. Allah selam yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları Allah'a ulaştıran sıratı mustakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime 128 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Allah'ın daveti de biliyorsunuz ki kendi zatına davet. İşte bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde olduğu gibi ve bütün bu farzlarda olduğu gibi. 9. ayet-i kerime Rad 22. Rad 21. Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor? Allah'a ulaştırılmasını emrettiği diyor. Biz sağken, hayattayken Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı Allah-u Teala'nın emrettiğini söylüyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Tam 9 defa Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı şeyi din adamlarımız çıkıyor. Hayır diyor, böyle bir şey yok. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu alır, Allah'a götürür. Gerçekten ruhunuz Allah'a döner. Ama siz hayattayken değil, öldükten sonra. İşte onlara bu hakikatleri öğretebilecek olan başka bir insan yaşamıyor dünya üzerinde. Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de öğrenemezdik. Onun için İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığımıza hep hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Yoksa biz de onların kitaptan öğrendikleri bilgileri öğrenmek mecburiyetinde kalır ve o hapishanenin içinde bütün ömrümüzü tüketmek mecburiyetinde kalırdı. Öyleyse birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Allah'a ölmeden ulaşmaya dahi inanmayan insanlar Allah'a ulaşmayı elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyi geçerli bir olay olarak görmüyorlar. Ve onlara bu olayın geçerliliğini ispatlayacak olan işte o biziz. İkinci safhada mürşide ulaşmak var. Onlar bilmiyorlar ki mürşide ulaşamayan kişi dalalettedir. Ona ayet-i kerime gereğince. Onlar bilmiyorlar ki mürşide ulaşamayan kişi küfürdedir. Bütün insanların kalplerinde küfür yazarak doğduğu Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında var. Bütün insanların kalpleri mühürlü ve mühürlü olan bütün kalplerin içerisinde küfür yazıyor. Ne zaman Allah-u Teala biz onun emrettiği mürşide ulaşırsak o zaman kalbimizin mührünü açıyor ve kalbimizin içine oradaki küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazıyor. Ne zaman mürşidimizin ruhu başımız üzerine gelirse o zaman diyor ki Mücadele 22'de biz onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bu imanın yazılmasının küfür kelimesinin alınarak vücuda geldiğini ise Allah-u Teala hepimize fısk müessesesini anlattığı zaman açıklıyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı diler de bu istikametle mürşidine ulaşırsa biz onların kalbindeki küfür kelimesini alırız, yerine iman kelimesini yazarız. Onlar irşat makamından şüpheye düşerlerse fıska düşerler. O zaman onların kalplerindeki iman kelimesini alırız, küfür kelimesini tekrar yazarız diyor Allah-u Teala. Tekrar kalplerini mühürleriz diyor. Allah'ın zatında olan ruh da o kişinin vücuduna tekrar geri dönüyor. Mürşidin ruhu o anda alınmıştır kişinin başının üzerinden. 3 defa müsaade ediyor böyle bir fısk müezzesine ve 3. fısk için şöyle söylüyor. Eğer diyor o kişi 3. defa fıska düşerse biz onların kalplerine bu sefer küfür kelimesini yazmayız diyor. Tab ederiz diyor. bir daha değiştirilmesi imkanı yoktur diyor. İşte Allah-u Teala'nın küfür kelimesiyle iman kelimesi arasındaki devamlı değişiklikleri vücuda getiren bir fonksiyonu var. Yapan o kişinin sadece inancına dayalı olarak değil, Allah'ın verdiği emirleri gerçekleştirmesine dayalı olarak. Bir insanın dalaletten kurtulabilmesi, küfürden kurtulabilmesiyle aynı ana rastlar, mürşidine ulaşıp, önünde diz çöküp, tövbe edip, el öpüp, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dediği an. O zaman Allah-u Teala onun başımızda bir mürşidini ona gönderiyor. O zaman kalbinin içine imanı yazıyor. Küfür kelimesini mühürü açarak, küfür kelimesini oradan aldığını söylüyor Allah-u Teala. Ve yerine iman kelimesini yazarız diyor. Allah insanın kalbine iman kelimesini yazmadıkça hiç kimsenin mümin olması mümkün değildir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı ifade eder. Allah bütün insanların kurtuluşunu istiyor. Dini inisarlarını alan insanlarsa Allah'ın söylediklerinin tamamen tersini hiçbir mesnet olmaksızın ellerinde iddia ederek arkalarına cehenneme götürecek insanları tutuyorlar. İşte bunun için misyonumuz şu anda dünya üzerindeki en önemli misyondur. Bunu biz vücuda getirmedik. Eğer Allah öğretmeseydi hiçbir şey bilmiyorduk. O bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Öğrenmeyenler sadece zavallı din adamlarımız. Biliyor musunuz ki bir insanın kalbine Allah imanı yazmadıkça o kişi mümin olamaz? Olabilir mi? Hicrat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Kalbinizin içine bu sebeple iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedikçe Allah kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız diyor. Mümin olamazlarsa ne olur? Allah'ın cennetine giremezler. Mümin suresi 40 numaralı suredir. Onun 40 numaralı ayeti kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O nefsi tezkiyesi yapanlar, nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar var ya, onlar diyor Allah-u Teala, bu amellerde bulunanlar, işte onlar müminlerdir. Allah kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Nefs tezkiyesi mürşide ulaşmadan başlayabilir mi? Ne yazık ki başlayamaz. Çünkü mürşidinize ulaşamazsınız, kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazmaz. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve o çekim merkezi siz zikrettiğiniz zaman Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve salavatı içerir. Ve nefsinizin kalbine gelen rahmet, fazlı, salavattan faz adını alanlar ruhunuzun faziletlerini, hasretlerini temsil ederler. İşte iman kelimesinin kalbinize yazılan iman kelimesinin çekim gücü fazlı etrafında toplamaya başlar. Bunun manası kapkaranlık olan nefsinizin kalbinde, afetlerden başka hiçbir şey bulunmayan nefsinizin kalbinde ruhunuzu temsil eden, ruhunuzun hasletlerini temsil eden özelliklerin %1, %2 derken %7, bir daha %7, bir daha %7, bir daha %7, 7 tane %7'nin birikimini temin etmesi söz konusu olur nefsinizin, kalbinizin. hep iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanarak gerçekleşir. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte Nisa 175, Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a sarılmayı dilerse, biz onları rahmetimizin ve fazlımızın içine koyarız. Yani onların kalbine rahmetle fazl göndeririz. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Mürşide ulaşmadan evvel yalnız iki nur. Rahmetle fazl. Sonra sırat-ı müstakime ulaşma. Ne zaman? Bakara 157 veriyor bunun cevabını. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbi biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala ve ilaveyi veriyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Rahmetle fazl herkesin üzerine ama rahmetle salavat sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine, mürşitlerine ulaştıkları zaman. Öyleyse mürşidine ulaşmadan evvel insanın alabileceği rahmetle fazl, ulaştıktan sonra rahmetle fazl ve rahmetle salavat. Ne olur? Söylediğimiz olay olur. Allah Teala kalbin mührünü açmış, kalbin içine imanı yazmıştır. Ve kişi zikrettiği zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve rahmet, salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbini açılan yolu takip ederek kalbe ulaşır. Mührü üzerine baskı yaparak kalbin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Allah'ın nurları nefsin kalbinde yerleşmeye başlar iman kelimesinin etrafında. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Ve nefs tezkiyesi üzerinize farz kılınmıştır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız üzerinize farz kılınmıştır. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmeniz üzerinize farz kılınmıştır. İşte bu düzen içinde Allah-u Teala'nın farzlarını gerçekleştirmek, mürşide ulaşmak varken ne yazık ki insanlar bu büyük hakikatten habersiz bir din öğretiminde bütün insanları cehenneme mahkum etmekle meşguller. Din öğretisi İslam'ın 5 tane şartına gelmiş, dayanmış. Bu şartlardan belki de en önemli sayılabilecek olan kelime-i şehadet getirmek. Ne yazık ki insanların kendi kendine söylediklerinde de aynı geçerliliği oluşturur zannettikleri bir hüküm almış. Yani insanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete giderlermiş. Bunu iddia ediyorlar. Oysa ki kim mürşidine ulaşır da onun önünde diz çıkıp tövbe ettiği zaman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o kişinin kalbine iman yazılacağı için o kişi mümin olur. Mümin olduğu için Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cehenneme gider, cennete gider, affedersiniz. Cennete gider, cennete gider, cennete gider. Çünkü o kişi mümin olmuştur. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde bütün müminlerin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Öyleyse la ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi yani kelime-i şehadet bir insanı cennete gider getirebilir mi? Şarta bağlı. Eğer Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın mürşidini göstermişse veya doğrudan zamanın halifesine ulaşmışsa, zamanın imamına ulaşmışsa, ikisi de aynı şey demektir. Çünkü hangi mürşide tabi olsalar o mürşid mutlaka bir gün hakikati görecek ve zamanın imamına tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ona bağlı olanların da hepsi tabi olmuş. Sayılıyor Allah Teala tarafından. Öyleyse 21. asrın kurtarıcı faktörü tabiiyettir. 14 asır evvel nasıl sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlarsa Ondan asırlarca önce havariler nasıl Hazreti İsa'ya tabi olmuşlarsa, ondan asırlarca evvel Hazreti Davud'a tabi olanlar nasıl tabi olmuşlarsa, ondan asırlarca evvel Hazreti Musa'ya tabi olanlar nasıl tabi olmuşlarsa, hepsi aynı tabiiyettir. Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olma. Bu onları dalaletten kurtardı. Bu onları mümin olmak şerefine erdirdi. Ve ancak mümin olduktan sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırabilirsiniz. Çünkü ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsinizin kalbinde %50'lik nur birikimlerinin birbirini takip etmesine bağlıdır. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emareyi tamamladığınız zaman ruhunuz birinci gök katına yükselir. Daha sonra nefsi levvamede ikinci gök katı, nefsi mülhimede üçüncü gök katı, nefsi mutmainede dördüncü gök katı, nefsi radiye, nefsi mardiye ve nefsi tezkiyede beşinci, altıncı ve yedinci gök katı, yedinci gök katının yedi tane alemi, sıfetin müntahaya ulaşma, yokluğa geçiş ve Allah'ın zatına vasıl olma, Allah'ın zatında yok olma, fani olma, ifna olma. İşte bu ruhun Allah'ın zatında teslimiyeti gerçekleştirmesi halidir. Ve üzerinize bu konuşmamda anlattığım gibi tam 9 defa farz kılınmıştır. Ama eğer bizim din adamlarına bakarsanız bu bir farz değildir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına söz konusu değildir. Öyle düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden ne yazık ki haberleri yok. İşte onlara bütün bu hakikatleri öğretecek olanlar hep Mir Vakfı'nın müntesipleridir, mensuplarıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması, onun Allah'a teslim olduğunu gösterir. İslam 3 teslimle gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, 1. teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, 2. teslim. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, 3. teslim. İşte bu 3 tane teslim tahakkuk edemezse Allah'ın indinde İslam olamazsınız. İslam olmak şerefine ermeniz mümkün değil. Öyleyse bütün dünyayı Allah'a teslim olma standartları altında, Allah'a inananlar çatısı altında, Allah'a teslim olanların bayrağı altında birleştirmek, o bizim görevimiz. İşte bu sebeple 29 Kasım günü önemli bir gündür. Çünkü bu bizim hem doğum günümüzdür, hem de Allah yolunda bu misyonun harekete geçişindeki tutuklanma günümüzdür. Geleceğin nurlarının oluşması her açıdan buna bağlı. İşte bugün aldığımız haber 170 kişinin İstanbul'da tekrar Cebar kardeşimize tabi olması. Her hafta İstanbul'a gidiyor. 120-130 kişi derken 170 küsur kişiye ulaştılar. Bildiğinde teslim olanların sayısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde mutlaka bütün güzellikler oluşacak. Ve insanlar Allah'a teslim olmayı öğrenecekler. Ve Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın adamlarıyla, şeytanın dostları, şeytanın adamları bir savaşın içine girecekler. Bu dünyanın son savaşıdır. Ondan sonra bir asrı saadetin yaşandığını göreceksiniz. El-Vaka suresinde Allah-u Teala'nın söylediği sabikun el-ahirin, işte onlar ikinci asrı saadeti yaşayacak olanlardır. Sonraki sabikunlar. İşte bu gece bunu kutlamak üzere buradayız. ve kardeşlerimiz aslında bizim doğum günümüzü kutlarken misyonun hukuk karşısındaki fonksiyonunu göstermesi açısından gerçekten bütün dünyaya ibret olacak olan bir haksız davranışı gözler önünde serdiği için önemli olan tutuklanma hadisesi. Gelecekte 19 gün tutuklu kalan 19 kişi. Bu herkes tarafından bilinecek ve dillerde söylenecektir. Hatırlarsanız vaktiyle sizlere demiştik ki yakın bir gelecekte bu ülkede, Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi biz olacağız. Gördünüz ki olduk. Türkiye'de en ücra kahvelerde bile herkes bizden bahsetti. Çünkü Allah-u Teala öyle söyledi. Sonra da dedi ki dünyada adından en çok bahsedecek kişi biz olacağız. Henüz o gün gelmedi. Ama yakında küfür cephesinin adım adım çöktüğünü göreceksiniz. Ve çöküntü başlamıştır. Çünkü artık çekilmiyorlar Diyanet İşleri Teşkilatı'ndaki kardeşlerimiz. Diyorlar ki biz Kastamonu'dan 4 tane din görevlisiyiz. Size tabi olma kararı aldık. İşaretler birer birer geliyor. İşte bu güzel geceyi kutlamak üzere bu açış konuşmasını yaptık. Ve şimdi Serdar kardeşimiz sizlere bu gecenin kutlamasına dair gelecek olan yazıları okuyacak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Rabbimiz geleceğimize dair işaret vermiş Sure-i Duhan'da. Mehdi İmam, Halife Resul hepsini bir kılmış zatınızda. Bir güneş gibi doğdunuz bütün kainata. Kutlu olsun o gün Efendimiz'e ve tüm İslam'a. Gönlünüzde yer almak doğamızdır. Layık

0: Yasin. Hepimiz de tek tek uğraştık. Hiç yılmadan, usanmadan, hep gülücüklerle. Doğruları en güzel şekliyle, kimseyi kırmadan bizlere vererek bizleri bugünlere getirdiniz. İşte biz buradayız. İşte biz sizlerin seslerimiziz. İşte biz sizlerin öğrencilerimiziz. Bu davayı sizinle paylaşanlar ve hep sizin yanınızda olanlarız. Ne olur bizi affedin. Size hiç layık olamadık. Sizin azıcık bile kıymetinizi bilemedik. Ama emin olun ki o büyük sevginiz, o güzel yüzünüz, o gül kokulu elleriniz hep bizimle yaşayacak. Hiç unutulmayacak. Bu kutlu günde o mübarek ellerinizden öperek, sizi veren Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek, sizlerle daha nice seneler İslam yaşamak dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.
1: Kimler bulursa geldi?
0: Efendim, aslında bir şey yok.
1: Bir şey, tamam. Üçüncü sayfada diyor. Evet. Tamam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Efendimiz, cahiliye bulutlarının Allah'ın gerçeklerini örttüğü, elhamdülillah İslam'ın deyip de İslam'ın yaşanmadığı bir devrede kırıl kırıl Kur'an'daki İslam'ı yaşatacak bir güneş doğdu bugün. O bizleri delalet basaklıklarından kurtarıp hidayet bahçelerine ulaştıracak olan, o bizlere İslam'ı öğretip yaşatacak olan, o Allah'a kul olup hürriyeti en üst boyutta yaşayan, o ilim veren, irfan veren, bizlere sevgi dolu yüreğiyle dua eden, hidayetçimiz, imamımız, halifemiz, Mehdi Resulümüz. Bu mutlu doğum gününüz kutlu olsun. Nefret ettik, çirkinden aşık olduk güzele. Yunusça sevmeyi sen öğretiyorsun bize. Hatırlanmanıza 29 Kasımlar olmasın vesile. 365 gün 6 saat azdır bile. Siz kelimelerle anlatmaya yetmezsiniz sevgili efendim. Siz yaradan Allah'a hamd olsun, size bizi ulaştıran Allah'a binlerce hamd ve şükürler olsun. Bu güzel doğum gününüzde biz Ankaralı mürşidleriniz yüreğinizde bulunsun. Siz İrfan ordumuzun başkomutanı, karanlıkların aydınlığı, damarlarımızdaki kan, içimizdeki can, kutsal olan sevgili efendimiz. Nice doğum günlerine bizlerle birlikte sağlıkla ulaşmanız dileğiyle muhtaç olduğunuz dualarınızı bekler. Hepimiz saygı, sevgi ve hasretle o mübarek özlediğimiz ellerinizden öperiz. Ankaralı müritlerimiz 1911-1998.
1: Hay Allah razı olsun.
0: İkinci fakültemiz, değerli efendimiz. Evet. Ben Ankara'dan Tuncel kardeşim Çiğdem, eniştem Şükrü, iş arkadaşım Mücahit Bey, Fenton'da çalışan arkadaşım Mustafa, Tarım Bakanlığı'nda çalışan arkadaşım Yılmaz, Razgı Evren personeli İsmail ve Murat adına doğum gününüzü kutlar. En derin sevgilerimizle ellerinizden öperiz. Sevgili efendimiz, İstanbul'daki Minir Vakfı mensupları olarak doğum gününüzü kutluyor. Hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Mustafa Sayın. Çok kıymetli efendimiz, bizler İzmir'de öğrencileriniz olarak bu kutlu doğum gününüzde hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyoruz. Sizi bir nimet ve bir rahmet olarak yaratıp, bir hediye olarak bizlere bahşettiği için Yüce Rabbimize hepimiz çok hamd ve şükrediyoruz. Hepimizin müşterek amacı Allah yolunda sonsuz bir gayret ve iştiyakın sahibi olup, Allah'ın bizleri görmek istediği gibi olmak. Sizi ve bizleri aynı zaman diliminde yarattığı ve size tabi olmayı bize nasip kıldığı için Allah'a her an hamdolsun deyip şükrediyoruz. Size tabi olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzun artarak bizleri hedefimize ulaştırmasını ve bunun sizin ayak izlerinizi takip ederek yolumuzdan sapmadan devam edebilmenizi Allah'tan niyaz ediyor ve sizinle mübarek dua ve himmetlerinizi bekliyoruz. İnşallah hak için hak ile birlikte olan bir toplum olmayı Allah'ın yardımı ve sizin himmetinizle başarabiliriz. Size layık öğrenciler olmak için gayret edeceğimize, bu yolda son nefesimize kadar hizmet edeceğimize hepimiz söz veriyoruz. Dualarınıza çok muhtaçız. Gününüz kutlu ve mutlu olsun diyerek bütün İzmirli evlat ve torunlarınız mübarek ellerinizden tekrar hürmet ve hasretle öpüyoruz. Hakkınızı helal ediniz sevgili efendimiz. Allah razı olsun. Muhterem efendimiz, ey Allah'ın yüce Resulü, sizi biz çok özledik. Bayramlarda, kandillerde hep yolunu gözledik.

0: Efendimiz biz sizsiz, neydiniz bu alemi, sizinle mutluyduk, hürmetinizle mutlu. Kıymetiniz bilinmedi, hürmetiniz takdirden uzak, ülkeyi afetler sardı, arıyoruz sizi, biz her yerde koşacağız. Doğum gününüzü ararken hep gönüller üzüldü, tekrar birlikteliğe bütün kalpler gitti. Yüce Rabbimizin emridir yaşadığınız bu hicret, afetinizle bu küfranı nimet ülke, elbette bulacaktır sizinle selamet. Hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Biz Ankara Müslümanlarımızlar nice sağlıklı yıllar dileyerek hizmetlerinizi bekleriz. Sevgili Efendimiz, doğum gününüzü kutlar, nice uzun yıllar sizlerle birlikte sizlere layık müritler olmamızı Allah nasip etsin inşallah. Hürmetle ve özlemle ellerinizden öper, dualarınızı bekleriz. İzmirli ve Kuşadalı kardeşlerimiz alırız.
1: Oraya çevirin.
0: Sevgili Efendimiz, Allah'ın yardımıyla huzuru bizlere tanıtan sizsiniz. Her şey sizin himmetinizle. Ellerinizden hürmet ve öper, yaş gününüzü, canlı gününüzden kutlarız. Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Sizi çok çok çok çok çok çok çok çok seven Süleyman, Reyza, Ebru ve eşi Gül Kokulu Efendimiz'i çok özledik. Canım efendim, ben sizi ancak resimlerde görüyorum. Fakat Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun ki mübarek Miraç kandilinde sizi rüyanda görmeyi nasip etti. 65. yaşınızı candan kutlar ve daima yanımızda olmanızı dileriz. Sizin yardımınıza çok çok muhtacım. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Sizi mübarek edinizin efendim. Belçika'dan müminim senden. İnşallah İngilizce efendimiz Miriam diyebilirsinden. Happy birthday dear İskender Ali Mir. I wish you happiness and joy in your life with a lot of courage.
1: Manasını söyleme abi. İntimerde herkes anlasın.
0: Çok değerli İskender Ali Mir. Happy birthday mutlu yaş günleri. Size mutluluklar diliyorum. Neşeli günler diliyorum. Ve size çok cesaret diliyorum. Kayıtçı.
1: Gelecek günlerde cesaret versin herhalde. Allah razı olsun.
0: Tekrardan İzmirli kardeşlerimizden, Kuşadalı kardeşlerimizden. Sevgili Efendimiz, doğum gününüzü kutlar, nice uzun yıllar sizlerle birlikte, sizlere layık müritler olmamızı Allah nasip etsin inşallah. Hürmetle ve özlemle ellerinizden öper, dualarınızı bekleriz. İzmirli ve Kuşadalı kardeşlerimiz adına. Çok sevgili Efendimiz, doğum gününüzü ve mübarek günümüzü kutlarız. Hürmet, sevgi ve selamlarımızla sizleri çok seven ve özleyen Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa Mir Vakfı mensupları. Çok sevgili efendim, doğum gününüzü ellerinizden hasret ve felek kutlarım. Sizi ne kadar çok sevdiğimi bu güzel günde bu zamana kadar yeterince dile getiremediğim için size sevgili efendim yazmak istiyorum. Çok sevgili efendim, ben bugün neredeysem ve bugüne kadar hangi güzellikleri yaşadıysam ve inşallah bundan sonra da hep yaşayacaksam hep Allah-u Teala'nın yardımı ve sizin sonsuz himmetinizle olmuştur. Ben hep ne kadar eksik olsam da ne kadar hata yapmış olsam da siz benden hiç vazgeçmediniz. Hep yeniden elimden tutup ayağa kalkmamın yollarını gösterdiniz. Siz bana bütün insanlardan daha yakınsınız. Çünkü başımın üzerindesiniz. Bunun da ne demek olduğunu hepimize yaşatan sizsiniz sevgili efendimiz. Allah-u Teala'nın en sevgilisinin bize bu kadar yakın olabilmesi bizim için sonsuz mutluluk kaynağı. Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Efendimiz, bizim size layık olabilmemiz için dua edin ve bize hiç vazgeçmeyin. Ne istek ve neredeysek sizin sonsuz himmetinizle Allah sizden sonsuz kere razı olsun. Sizi çok seven Emre. Esselamu Aleyküm. Haziran şükür minnet ol hüdaya. Siyam ayın görüp girdik safaya. Salavat Nuri Muhammed Mustafa'ya. Sefa geldin ya Şehri Ramazan merhaba. Gökyüzünde saf saf olmuş melekler, çevresinde döner çarpı felekler. Bu aylarda kabul olur dilekler, merhaba ya Şehri Ramazan merhaba. Seher vakti yanır hep cümle kuşlar, her biri dilli deyince tesbihe başlar. Secde eder dağlar, taşlar, ağaçlar, merhaba ya Şifri Ramazan, merhaba. O aylar yılda bir gelir, bunun kadrini kim bilir, çok kişiler ermez ölür, sefa geldin ya Şifri Ramazan, merhaba. Gelin gönderelim şehri siyama, hocam hak hazretleri layık göremeyiz. Ecel bir daha ermeye koyalım, sefa geldin ya Şifri Ramazan, merhaba. Bezenli şuriler, müminler ister, ilahi fazlını sen bize göster. Münafıklar bu ayın çıktığını ister, sefa geldin ya Şehri Ramazan, merhaba. Bugün cennet kapıları açıldı, Hakk'ın rahmetleri halka saçıldı. Ferari kanlara hüller içildi, elveda, ya Şehri Ramazan, elveda. Efendimize, hürmetlerimle, sevgi hanımlarım. Son inşallahımız. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Efendimiz, selamünaleyküm. O mübarek elinizden hasret ve sevgiyle öpüyorum. Kutlu doğum gününüzü ben, eşim, torunum Önder ve Nürnberg'deki kardeşlerimiz hepsi yürekten kutluyoruz. Amerika'daki kardeşlerimizin ve Mir camiasının ve İslam aleminin bugünkü mübarek kandili gününden kutluyorum. Ve Yüce Rabbimin daha çok uzun yıllar İslam alemine ve Mir camiasına siz sevgili Efendimizin bağışlaması için yürekten yalvarıyorum ve diyorum ki Rabbime en güzel, ey güzel Allah'ım, sevdir bizi sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et bize yerdirdiklerini. Seni görme liyakatine sahip olan sevgili Efendimizin himmetine, şefaatine ve bereketine layık eyle bizleri. Sevgili Efendimiz, sizi çok ama pek çok seviyoruz. Bu sevgiyi yüreklerimize sığdıramıyoruz. Bu mübarek dualarınıza muhtacız. Siz sevgili Efendimiz'e ve verenlerinize, oradaki kardeşlerimize sonsuz selamlarımızı gönderiyoruz. Allah sizi başınızdan ayırmasın. Rabbim sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum. O mübarek ellerinizden tekrar öpüyoruz. Selamun aleyküm. Nürnberg'den Hacı'ya geçtim.
1: Hay Allah razı olsun. Sen de diyorum şeyler hazır oldu artık. Evet. O... Başlıyor mu İkram? Ne diyorlar?
0: Amerika'da kardeşlerim, burada kardeşlerimizin var.
1: O nerede? Getiriyorlar mı?
0: Getiriyorlar.
1: Tamam. Serdar onu hem okusun hem tercüme etsin inşallah.
0: Türkçe mi?
1: Türkçe mi?
0: Türkçe. Yanımızdan çok sevdiğimiz pirimiz, efendimiz, her şeyimiz. Hayatımızın girişisiniz. Bu en mutlu günümüzde sizinle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'ın bize bu sonsuz ihsanından dolayı sonsuz hamd eder şükrederiz. Allah'ın bu kadar bahtlı kullar olduğunuzdan dolayı size layık olmanın nasip etsin Allah. Kendinize affet.
1: Allah razı olsun. Buradaki kardeşlerimiz mi diyorlar? Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu doğum gününün, aynı zamanda tutuklanma gününün dizaynını buradaki günlerde görüyoruz. 65. yaşımızı idrak ettik ve 65 tane gün. Allah Teala'nın de biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusu gonca gül kokusudur. Ne zaman etrafınızda böyle bir koku duyarsanız, ki çoğunuz duydunuz hamdolsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizinle beraberdir. Ama duyduğunuz gül kokusu beklemiş gülse, Eylül gülüyse, o zaman o biziz. Allah Teala bize gül kokusunu ihsan etti. Fakat gonca gül kokusu değil, beklemiş gül kokusu. Eylül gülü kokusu. İşte Allah Teala'nın ihsanları hamdolsun. Hamdolsun ki her zaman bizimle beraber çok sohbetler yapmışızdır Allah'ın gül kokuları içinde. Geçmiş günlerde yüzlerce kardeşimiz bizimle beraber o güzellikleri yaşadılar. Hatta kulakları çınlasın, bir gün yolda yürürken etraf burcu burcu gül kokmaya başlayınca Barış kardeşimiz yoksa gül mü sürdün dedi. Aslında sürmemiştik. Ama Allah Teala dileyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gösteriyor, gönderiyor veya bizim gibi kokumuzu duyuruyor ve Allah'ın bütün güzelliklerini kardeşlerimizin yaşamalarına samimiyet veriyor. İşte bu gece 65. yaşımızı idrak ettiğimiz bu gece hayatımızın 35 senesini bu yola hasreden birisi olarak bizi sonsuz mutlu ediyor. Ve kardeşlerimizin yazdıkları kalplerinden geçen güzellikleri siz de işittiniz. Bizi çok mütehassıs ettiler, duygulandırdılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten şu büyük hakikati hiçbir zaman unutmamamız lazım ki Allah Teala bizlerin dostu, bütün insanların dostu, Allah'ın nefret ettiği, Allah'ın gazapladığı insan yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir yelpaze var sadece. Şu dünyada en büyük kötülükleri işlemiş olanları bile affetmeye hazır. Üstelik de onların günahlarını sevaba çevirerek affetmeye hazır. O insanların o kapkaranlık kalplerinde birazcık idrak olsa ve hacet namazını kılıp mürşitlerini sorsalar Allah-u Teala'ya, o mürşitlere ulaşsalar, en büyük suçlulardan bahsediyorum. Kimi düşünüyorsanız, kimi aklınıza getiriyorsanız, onu yaptıkları zaman, mürşide tabi oldukları gün, onların bütün negatif faktörlerden kurtulmuş olduklarını, bütün günahlarının sevaba çevrilmiş olduklarını göreceksiniz. Allah Teala bunu garanti ediyor. Furkan suresinin 70. ayet kerimesi diyor ki, kim tövbe ederek mürşidin önünde mümin olmuşsa ve nefsi ıslah edici amellere başlamışsa, biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir haksızlık olmaz mı diye düşünenler var. En çok günahkarları en büyük mükafatla mükafatlandırmak bir haksızlık değil mi? Elbette değil. En büyük günahkarlar en zor Allah'ın yoluna girecek olanlardır. Eğer girebilirlerse o dönüş yolları çok çetin bir yoldur onlar için. Ve onun mükafatını görmeyi onlar o açıdan hak ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala bütün hesapları anında öder. Ne zaman bir insan bir başkasına yanlış bir davranışta bulunursa, zulmederse, o zaman Allah-u Teala zulmedenden zulüm derecesindeki zulmün gerektirdiği derecatın hepsini alıyor. Onun şer hanesine, günah hanesine kaydediyor. Ama zulme uğrayanın da amel defterine, sevap hanesine kaydediliyor aynı rakam. Yani kul hakkı Allah-u Teala tarafından anında ödeniyor. Bu yüzden Allah-u Teala Allah hesabı çabuk görür buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ı seriül hesap. İşte Nisan suresi 64. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseler de önünde diz çöküp el öptükleri zaman tövbe etseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesi için bizden talepte bulunsan, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Öyleyse sahabenin günahlarını Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine affediyor, sıfırlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani o zaman günahları sıfırlandığı için ikinci defa affetmesi sevaba çevirmek anlamına geliyor. İşte Allah-u Teala'nın tövbe ve mağfiret adını verdiği iki tane statü var. Tövbede günahlar affolur. Ama mağfirette günahlar sevaba çevrilir. İşte bütün devirlerde Allah'ın mürşitleri hep tabi olanların günahlarının sevaba çevrilmesini isterler. Bu mürşitlerin aslında bu talebi yapanı bir tek kişidir. Allah'ın izninden söze en çok geçerli olan o tek kişi. Kim bu? Zamanın halifesi, zamanın imamı. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar açık olarak söylemiş. Mümin suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki arşın bütün melekleri ve oradaki kişi zamanın imamının ruhu. Derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mürşidin önünde tövbe eder de bu tövbesinin arkasından senin yoluna girerse, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarırsa, ya Rabbi sen onların günahlarını sevaba çevir. İşte Allah Teala'nın izninde günahların sevaba çevrilmesi mağfiret kelimesiyle ifade ediliyor. Mağfiret etmek. Nisa 167-168-169'da Allah Teala diyor ki onlar ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan çevirenlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Asla onların günahlarını sevaba çevirmez diyor Allah Teala. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Kim Allah'ın yoluna girmezse, dalaletteyse onlara mağfiret edilmiyor. İşte Allah Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için ve en kötü olan insan bile, en büyük günahları işlemiş olan insan bile mürşidine ulaşsa, önünde diz çöküp tövbe etse, gerçekten Allah'a ulaşmayı dilese, o kişinin bütün sevapları, mutlaka, bütün günahları mutlaka sevaba çevrilecek. İşte bu büyük işlemin bilincinde olarak hepinizin en güzele ulaşmasını inşallah dileriz. Bu akşam burada doğum günümüzü ve tutuklanma günümüzü inşallah kutluyoruz. Ve bunun tabi neticesi olarak da pastalar geliyor, çaylar geliyor, içecek şeyler geliyor. Onları getirin. Allah razı olsun.
2: Razı olsun. Daha. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyanın bir hercümercin içinde olduğu bu devrede bütün dinlerin mensuplarının bir kısmının birbirine düşman olduğu bir devrede inananların kendi aralarında bir düşmanlığı devam ettirdikleri bir devrede hidayetin önemini vurgulamak için dünya sulh ve sükununa bu kapıdan geçilebileceği için sözlerimizin bu devrede önem taşıdığına inanıyoruz. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bugün 2002 yılının eşiğinde bütün dinlerdeki insanların bir kısmı, hamdolsun ki çok büyük bir kısmı değil, sadece bir kısmı, başka dinlerdekilere düşman, hasım ve öldürmeye yönelik eylemlerle devrede. Bütün dinlerde bir kısım din adamları da bu düşmanlığı körüklüyor. İşte Allah-u Teala'nın din adı verdiği sistem bütün inananların bir araya gelmeleri, birleşmeleri ve bir tek birlik oluşturmaları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece bir tek din vücuda getirmiştir. Bu din Allah'a teslim olmayı içerir. Bu din bütün inananların bir tek cephe oluşturmasını emreder. Öyleyse inananlar arasındaki asırlardan beri vücuda gelen harplerin aslında Allah'ın emirleriyle bir ilişkisi hiç olmamıştır. Taraflardan biri diğerine saldırdığı zaman saldırılan taraf otomatik olarak kalbe girmek mecburiyetinde, başka bir alternatifi yok. Her dinin içinde insanları başka dinlere düşman etmeye çalışan bir takım din adamlarının varlığı, insanların inanan kesimi arasında asırlardan beri devam eden bir anlaşmazlıklar dizisini, sıcak harpler dizisini ve nihayet terör dizisini oluşturmuştur. Allah Teala inananlar arasında düşmanlığı istemiyor, dostluğu emrediyor. Şeytan insanlara korkunç bir oyun oynamış. İnsanları asıl dinlerini unutturarak ayrı ayrı dinlerin sahibiymiş gibi insanları düşmanlık hedefine yöneltmiş. Bugün Musevilerin bir dini var, Hristiyanların bir dini var, İslam'ın bir dini var ve üç cephede birbirine düşman. Sevgili kardeşlerim, Allah ayrı ayrı dinler indirmedi. Sadece insanlığın var olduğu noktadan itibaren, ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize kadar sadece Allah'ın bir tek dini olduğunu görüyoruz. Tek bir din, Hanif dini, tek Allah'a inanan, tek bir inanan toplumu vücuda getiren ve Allah'a teslim olmayı ruhu, reçi yani fizik vücudu ve nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden bir tek din. Öyleyse sevgili kardeşlerim, son zamanlarda şunu görüyoruz ki Museviler de Hristiyanlar da dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesinlikle kendi kitaplarından öğrenmiş durumdalar. İslam da aynı standartların içinde. Dinlerinin aslında tek bir dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini, İslam alemi, Kur'an-ı Kerim'i inceleyen İslam alimleri biliyorlar. Aslında bunun manası çok derin sevgili kardeşlerim. Bu bulgu birliğin müjdesidir. Eğer Allah-u Teala'nın sadece bir tek dini varsa ve insanlar her peygamber devrinde o dini yaşamışlarsa, sonradan geçen yüzyıllar boyunca iblis insanları bu asıldan farklı noktalara ulaştırmayı, saptırmayı başarmışsa, o zaman insanların ait oldukları din grubuna ait kitaplarını dikkatle incelemeleri lazım. Görecekler ki İslam da Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hanif dinidir. Musevilik de Hanif dinidir. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın kitaplara verdiği önem ve onların vasıflandırılması bize çok net bir hususu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi, bir nur, bir şifa olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Tevrat'ın da bir hidayet rehberi, bir nur, bir şifa olduğunu söylüyor. Allah-u Teala İncil'in de bir hidayet rehberi, bir nur, bir şifa olduğunu söylüyor. Hepsi için ayrı bir kelime daha kullanmış, öğüt diyor. İnsanlara onların uyarılması konusunda ve müjdelenmesi konusunda öğüt. Bütün peygamberler, her devirde yaşayan peygamber sadece bir tek dini kendisine tabi olanlarla beraber yaşamış. Bu din Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı din de o din olmasına rağmen, Hazreti Nuh'un yaşadığı din de aynı din olmasına rağmen, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir hanif olarak Kur'an-ı Kerim'de serdettiğini görüyoruz. Hanif dininin sahibi ve tatbikatçısı olarak serdettiğini görüyoruz. Öyleyse Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim kendini hanif olarak Hazreti İbrahim'in hanif dinine doğrult. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Yani sadece bu dini, hanif dininin özelliklerini yaşayabilecek olan bir efsafta yarattık biz bütün insanları. Ve bu din kayyim olan dindir. Hem insanların hep tatbikatında sürdürecekleri, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın yegane dinidir ve bütün insanların bu dini tatbik etmek üzere, bu dini tatbik edebilecek olan, sadece bu dini yaşayabilecek olan fıtratla yaratıldığını ifade ediyor Allah-u Teala. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu buyuruyor. Aynı zamanda Arapça diliyle, Arap diliyle indirilen Kur'an-ı Kerim, hanif kelimesinin tam karşılığını İslam olarak vermiş. İslam, teslim olmak demek. Biz insanlar Allah'a ruhumuzu, bir, fizik vücudumuzu, iki, nefsimizi, üç, ve irademizi, dört. Bu dört faktörü Allah'a teslim etmekle mükellef kılınmışız. Allah Teala buna ahdallah diyor, Allah'ın ahdi diyor. Allah açısından meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın bize bir vasiyette bulunduğunu, bunun Allah'ın ahdi olduğunu görüyoruz. Bu ahd, Allah'ın ahdi bizden ruhumuzu ve çimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Ve Allah Teala bunu vasiyet ettiğini söylüyor bizlere, hepimize vasiyet ettiğini söylüyor. Ve Allah'ın ahdi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bütün dinlerin mensupları. Eğer hepiniz dininizi incelerseniz, bunun Allah-u Teala tarafından menşeinin Adem Aleyhisselam'a dayandırıldığını göreceksiniz. Çünkü Hazreti Adem'in, ilk peygamber olan Hazreti Adem'in iki oğlu birbiriyle anlaşmazlığa düştüğü zaman kardeşini öldüreceğini söyleyen Kabil'e, kardeşi Habil diyor ki, neden diyor üzülüyorsun ve kızıyorsun? Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Ne demek bu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün dinlerin mensupları? O zaman da takva vardı. O takva ki tam 7 safayı içerir. Amenular takvası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an takva sahibi olursunuz. Bu takvaların başlangıcıdır. Ondan evvel takva sahibi değilsiniz hiçbiriniz. Takva kelimesi her ne kadar korkmak, çekinmek, sakınmak anlamına gelirse de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'tan ne kadar korkarsanız korkun takva sahibi olamazsınız. Birinci takva 28 basamaklık bir bütün dinler skalasında üçüncü basamağı isabet eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Veya dilemezsiniz, ebediyen ikinci basamakta kalırsınız. Sonra Allah Teala size 10 tane ihsan verecektir. Ve bu 10 ihsanla tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. 14. basamaktasınız. Ve kalbinizin içindeki küfür kelimesini Allah alacak, kalbinizin içine imanı yazacak. Ve o zaman mümin olacaksınız. O zamana kadar siz Allah'a inanıyorsunuz diye kendinizi mümin zannediyordunuz. Oysa ki kalbinizin içine iman yazılmadıkça, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. Öyleyse 14. basamakta müminler takvasının sahibi oluyorsunuz. Sonra nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları, faziletler girmeye ve Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Evvelce kalbinizin içinde hepinizin küfür yazıyordu. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i böyle söylüyor. Bütün insanlar kalpleri mühürlü olarak doğarlar ve herkesin kalbinde küfür yazar. Ta ki tabiyetini gerçekleştirsin ama ihsanla gerçekleştirsin. Gerçekleştirdiği gün Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. 14. basamaktasınız. Ve kalbinizin içindeki, kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıyor, kalbinizin içine iman yazıyor. Mümin oluyorsunuz. Müminler takvası. Sonra nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinizin her %7 fazilet birikiminde iman kelimesi kalbinize inen Allah Teala tarafından zikirle zikir yaptığınız zaman gönderdiği nurları nefsinizin kalbinde biriktirdikçe nefs tezkiyesi olayı gerçekleşir. Ve her %7 nur ruhunuzun, vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun tabiyetiniz sırasında vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselmesini ifade eder. Böylece nefs tezkiyesi sıralamasında nefsi emmare birinci gök katına tekabül eder. Ruhunuz %7 nur birikimiyle, nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimiyle, afetlerin %7 eksilmesiyle, faziletlerin %7 kalbinize yerleşmesiyle ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, size bir emanettir, Allah'a dönecektir. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhunuz ikinci gök katında nefsi levhamedesiniz, nefsinizi kınıyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi, mutmain oluyorsunuz Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunu, hissediyorsunuz, kesinlikle bundan emin oluyorsunuz. Ruhunuz dördüncü katta. Beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyorsunuz, ruhunuz beşinci gökkatında. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz beşinci katta. Bu katlara radiye ve mardiye deniyor. Nefsinizin kademelerine radiye ve mardiye deniyor. Allah'ın, siz Allah'tan razı oluyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde. %7 fazilet birikimi. Böylece bu birikimle nefsinizin kalbinde nurlar, huşuda kazandığınız %2 rahmet nuru ile birlikte %49'da 7 defa %7 nur birikimi gerçekleştirdiniz, fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 rahmet olmak üzere nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla işgal olunur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebileceği için başlangıçta nefsinizin kalbine %100 tesir edebilen iblis artık nefsinizin kalbinin sadece %49'una tesir edebilmektedir. %51'in kontrolü Allah'ın faziletlerine, rahmetine, Allah'ın nurlarına geçmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. 7 tane gök katını aşan, 7. gök katının soldan sağa 7 tane alemini geçen ruhunuz sizden intihaya ulaşmış. Varlıklar aleminin en üst noktası, sonra yokluğa geçmiş. Allah'ın zatına ulaşmış. 21. basamaktasınız. Allah'ın zatında kaybolmuş. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'ın zatına sarılmış. Allah'ın zatında yok olmuş. 22. basamaktasınız. İşte burada evvap takvanın sahibi olursunuz. Meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmıştır. Sığınağa sığınmıştır. Ve sizde evvap vasfının, meaba sığınmış, sığınağa sığınmış vasfının sahibi olan üçüncü takvanın sahibi oldunuz. Evvap takva. Bundan sonra fena makamını Allah'a sarıldığınız zaman, ruhunuz Allah'ın zatında kaybolduğu zaman, sığınağa sığındığı zaman kazandığınız bu fena billah makamının arkasından Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Mekka makamındasınız. Zikriniz günün yarısını aşacak. Zühd makamındasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nasıl, Allah'a ulaştırarak mı? Hayır, fizik vücudunuzu Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırdığınız zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yeni bir takvanın sahibi olursunuz. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse onların adına muhsinler diyor Allah-u Teala. Siz de böylece muhsinler takvasının sahibi oluyorsunuz. 25. basamaktasınız. 22. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Hanif dininin, İslam dininin, kainattaki bütün dinlerin aslı olan Hanif dininin gereğini yaptınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiniz. Sonra daimi zikre geçiyorsunuz, ulvelbap oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz ve göklerin birinci katı, derin katı gösteriliyor size. Sonra 7 tane gök katını Allah-u Teala bir bir gösteriyor. O zaman ihlas makamının sahibisiniz. Muhlisler takvasının veya ahsen takvanın sahibi oluyorsunuz. Ahsen olduğu için nesiniz? Ahsen takva diyoruz. Size Allah-u Teala muhlis adını verdiği için, nefsinizin kalbini halis kıldığınız için muhlis takva diyoruz. Ve bir takva daha, 5. takva, 27. basamaktasınız. Ve bundan sonraki kesim, Sitet-i Münteha'yı gördüğünüz zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tövbe-i Nasuh'un 4 mertebesini yükseldiğiniz zaman irşada ulaşırsınız. Azim takvanın sahibi olursunuz. İradenizi Allah'a teslim etmek üzere kalbiniz tam 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Ve irşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala iradenizi kendi iradesine bağlar. O noktadan itibaren devamlı Allah'tan emir alan bir insan olursunuz. Burası bir hakkın takva. Burası hakkul yakın takvası. Burası hakka tukatihi takva. Takvaların sonuncusu. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin eden irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. İşte sevgili kardeşlerim, takvanın Hazreti Adem zamanında da var olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Kabil, kardeşini öldürecek Habil'i, Habil diyor ki sen beni öldürebilirsin ama ben sana elimi kaldıracak değilim. Beni öldürürsen o senin problemin. Hangi takvanın sahibi? Habil takva sahibi, öyle bir takvanın sahibi ki iradesi Allah'a bağlanmış. Öldürmeye gelen kardeşine elini kaldırmıyor. Allah Teala ona bu istikamette yetki vermediği için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem'den başlayan bir din standardı. Tek bir din. Kur'an-ı Kerim bunun adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Tevrat'ta da İncil'de de Hazreti İbrahim'in dini diye geçiyor. Ve Allah-u Teala Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de kendilerine bağlı olanlarla birlikte, tabi olanlarla birlikte Hanif dinini yaşadıklarını, şeriatlarının aynı olduğunu ifade ediyor. Şura suresinin 13. ayeti kerimesinde bu konuyu Allah Teala kesinleştirmiş. Buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimizi, vasiyet ettiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı. Ve sana vahyettiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Görüyoruz ki tek bir şeriat var. Hazreti Nuh da aynı şeriata tabi olmuş ve hepimiz aslında Hazreti Nuh'la birlikte o günkü dünyada yaşayanların hepsi öldüğüne göre gemidekilerin dışında Hazreti İbrahim'le ve Hazreti Nuh'la birlikte gemiye sığınabilenlerin soyundan geliyoruz. Hepimiz aynı soylarımız. Onlar Hazreti Adem'in soyundan geliyor. Biz de onların soyundan, tabiatıyla hepimiz Hazreti Adem'in soyundan geliyoruz. Ama dikkat edin, bugün dünyada yaşayan 7 milyar nüfus hep bir tek gemideki Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan çoğalmıştır. Bütün dünya en yüksek dağlara kadar sularla kaplanmıştı ve herkes ölmüştü. Sağ kalanlar sadece Hazreti Nuh'la birlikte kurtulanlardı. Öyleyse söylediklerimizi yerli yerine oturttuğumuz zaman sevgili kardeşlerim şunu görüyoruz. Hazreti Musa Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadı kendisiyle beraber ona tabi olanlarla. Ve hepsi sadece tabi olanlardan bahsediyorum. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Hazreti Nuh ve onunla beraber olanlar Allah'a teslim olanlardı. Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim ettiler. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların hepsi. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Hazreti Yakup, Hazreti İsmail, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar. Şu anda Yahud kavmi hayatta yaşıyorlar. Ama dinlerinin esasını teşkil eden Hazreti Musa'ya verilen Tevrat ve Hazreti Musa ile birlikte yaşayanlar, oradaki şeriat, İncil'in şeriatı, oradaki şeriat, Kur'an-ı Kerim'in şeriatı, oradaki şeriat, Hazreti İbrahim'in şeriatı, oradaki şeriat, bütün dinlerin şeriatı. Öyleyse ne görüyoruz? Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, onlar da ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ne geliyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. İradeleri de dahil olmak üzere. Öyleyse hepsi aynı şeriatın sahipleri, hepsi dinlerini yaşayanlar, hepsi Allah'a teslim oldular. Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala İslam kelimesini kullanıyor. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Allah'a teslim olma dini ve Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dinin adını İslam koymuş ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hanif olduğunu, bütün insanların Hanif fıtratıyla yaratıldığını, Hanif dininin gereği olarak kendisini dine ikame etmesini söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Bugün için söylüyor.

Hidayet insanın nefsini Allah'a teslim etmesidir. Hidayet insanın iradesini Allah'a teslim etmesidir. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolundular. Bu çağa, içinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Allah-u Teala bu çağa asrı hidayet diyor. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. İslam'da da unutulmuş durumda, Hristiyanlıkta da unutulmuş durumda, Musevilikte de unutulmuş durumda. Ne kadar dünyada din var ise bütün dinlerde unutulmuş durumda. Öyleyse bu unutulmuş olan şeylerin hayata geçirilmesi, işte o devri yaşıyoruz. Onların hayata geçirilmesi ise hidayet adını alıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu net olarak bilelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe size demin söylediğim Hanif dininin esasını teşkil eden 7 tane takvanın hepsini yaşadılar. Öyleyse onlar gerçek anlamda takva sahipleriydi. Onlar Hanif dininin gerçek sahipleriydi. Onlar İslam dininin gerçek sahipleriydi. Onlar kainatta yaşanan yegane dinin gerçek sahipleriydi. Öyleyse olaylar dizisine baktığımız zaman bütün sahabenin 7 tane safhayı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Teslimler 4 tane: ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu teslimlerin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir olmazsa olmaz şartı getirilmiş. Öyle bir muhteva ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden İslam'da niyet amelden üstündür? Bunun ispatı Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir ve bu dilek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine götürür cümlelerinde yatmaktadır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı dilemezler, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayet

0: gördüklerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, kazandıkları dereceler itibariyle buyuruyor Allah Teala. Öyleyse cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir talep, sadece bir dilek, bir niyet. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırma niyeti. Bütün amellerden üstün, çünkü böyle bir dileğin sahibi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Böyle bir dileğin sahibi olmayan insanın cehenneme gittiğini gördük. Söylediğimiz ayetler 3 taneydi. Yunus 2 ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Peki ya dileyen? Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dileyen ne olur? İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra yemin olsun, zamana yemin olsun ki innel insanin lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsrandadırlar? Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceklerdir demek. Hüsranda olanların mutlaka cehenneme gideceği, orada ebediyen kalacağı ifade ediyor Mü'minin 103'te. İnsanlar, yani insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecekler diyor Allah Teala, hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane amenu olma grubu tespit ettik. Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci defa amenu olanlar. 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp tabiiyette bulunanlar, tabi olanlar, önünde tövbe edenler, biat edenler, tabi olanlar, bunlar ikinci kademeyi oluşturuyor. İkinci defa amenu olmak. Kim ruhunu Allah'a ulaştırır da sığınağa sığınırsa, meaba sığınırsa, evap olursa, ruhu Allah'a sığınırsa, o üçüncü defa amenu oluyor. Fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edenler dördüncü ve beşinci defa amenu oluyorlar. İrşada ulaşanlar altıncı, iradesini Allah'a teslim edenler yedinci defa amenu oluyor. Böyle bir dizaynda İslam alemi için önemli olan şey bütün bu safhaların unutulmuş olması. İşte Allah-u Teala amen olanların illellezine amen diyor ben Asr suresinde, ama amen olanlar hariç, onlar hüsranda değildirler diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de amen olanları müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dalalette olanları da, ameni olmayanları da uyar diyor. Ameni olmayanların uyarılması gerektiği, olanlarınsa, ameni olanlarınsa müjdelenmesi gerektiği ifade bulunuyor. İşte böyle bir dizaynda 14 asır evvel gerçeği yaşanan, Kur'an gerçeğiyle yaşanan dinimize baktığımız zaman, İslam dinine, kainatın tek dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün sahabenin 7 tane safhayı yaşadıklarını görüyoruz. Bugün hepsi unutulmuş. Yedi safayı da yaşamışlar mı? Üçüncüden başlayalım. Çünkü bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safaya ulaşmışlar. Birincinin ispatı üçüncüden geldiği için üçüncüden başlıyorum. Diyor ki Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı diyor Allah Teala. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması şöyle ifade ediyor Allah Teala tarafından: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hepsi üçüncü safhaya gelmişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi bakalım kim ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimlerdir? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte ayetler. Rad suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini, yani Allah'a verdikleri yemin, Allah'ın ahdini, yeminlerini de, misaklerini de, ahdlerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirdiler, ifa ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kimler? Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Daha orada birinci kat cenneti elde etmişler. Sonra bütün sahabe kainatın mürşidine tabi olmuş. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a seni alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Seni alemlere rahmet olmak üzere gönderdik diyor. Yedi aleminde yokluğu devre dışı bırakırsak, altı aleminde rahmeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Öyleyse ona tabi olmuş sahabe. Bütün sahabe tabi olmuş. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Zaten bu konuda bir itirazın gelmesi de söz konusu değil. Herkes kesin olarak biliyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Daha evvel bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onlara deyin ki diyor Allah Teala, nahnu lehu müslimin. Biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Burada nefsin teslimi de mevcut. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Onların hepsi irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe hakkı tukati takvanın irşada ulaştırma konusunda Allah'tan yetki almanın sahipleri miydiler? Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabe mürşit olarak geçiyor. İrşada memur ve benzin kılınanlar olarak geçiyor. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Sahabenin ister ensar olsun ister macirin hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu kesinleştiriyor. O sabikun el ebelin var ya diyor Allah-u Teala, evvelki sabikunlar bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir kısmı ise ensara ve macirine insanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve sevgili kardeşlerim, bugüne bakıyoruz. Bugün 7 Safa'nın 7'si de İslam dininin tatbikatını yaptığını söyleyen insanların %90'dan fazlası tarafından unutulmuş durumda. Şeytan 14 asırda İslam'ın bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dininin İslam'daki tatbikatını, ikisi de aynı dindir, bütünüyle devreden çıkarmayı başarmış. İnsanların Allah'a ulaşmalarını, Allah'a ulaşmayı dilemelerini yok etmiş, insanları unutturmuş. Böylece daha baştan bütün insanları, bunu unutan insanları, hatırlamayan insanları cehenneme mahkum etmiş. İnsanların irşat makamına ulaşmalarını önlemeyi başarmış. İslam'da mürşide tabi olmak yoktur deniyor büyük kütleler tarafından. İnsanların İslam'ı yaşamadığını, İslam aleminin insanlarının İslam camiasının %90'dan fazlası irşat makamını hayır diyorlar. İrşad edecek kimse yoktur. Son peygamber odur. Onunla beraber irşat bitmiştir. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyorlar. Üçüncü safhayı da yok etmiş iblis. İnsanına diyorlar hayat veren ruhtur. Ancak Hazreti'l-Aleyhisselam ruhunuzu alırsa o Allah'a götürür. Onun dışında ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. 12 tane farzı yok sayıyor insanlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması konusunda 12 tane farz koymuş Allah-u Teala ve bugün iblis insanlara unutturmuş bunu. Dördüncü safhası da yok İslam'ın, tatbik edilmiyor. Burada ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindesiniz. Nefs tezkiyesi ise zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşir. Ve zikir de farzdır. Çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ve zikrin farziyetten çıkarıldığını görüyoruz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve ruhun Allah'a ulaştırılması 3 safa bugün İslam literatüründe büyük kitlelerin tatbikatında mevcut değil. Hristiyanlıkta da büyük kitlelerin tatbikatında mevcut değil. Musevilikte de büyük kitlelerin tatbikatında mevcut değil. İblis bütün dinleri yerle bir etmiş. Bunlar devreden çıktığı andan itibaren bir insanın cennete ulaşması artık mümkün olamaz. İblis böylece sadece İslam'ın değil, bütün semavi kitapların, tatbikat dinlerinin 3 safhasını yok etmiş ve bütün insanları, tatbikatı yapmayan insanları cehenneme mahkum etmiş. İslam'ın, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Yani bütün dinlerin bacaklarını kesmiş. Daha sonrasını da yok etmiş. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini yok etmiş. İslam'ın, Hazreti İbrahim'in, Hanif dininin bütün dinlerin kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı bitkisel hayata itmiş. Bitkisel hayatta bir dinler yaşantısı var. İnsanların %10'dan çok azı dinlerini, kainatın tek dinini yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, dinimiz hidayet dinidir. Kainatın bir tek dini olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adıyla Allah-u Teala'nın adlandırdığı, bütün peygamberler aynı dini yaşamıştır. Ve ne yazık ki zamanımızda Hristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da, İslam'da da insanların %90'dan fazlası dinlerini yaşamıyorlar. Ve dinler arasında ayrıcalık var. Dinler arasında düşmanlık var. Bütün bunların yok olabilmesi, devre dışında kalabilmesi ancak insanların, bütün din mensuplarının dinlerini esaslı bir şekilde gözden geçirmeleri standartlarına bağlıdır. Bütün dinler görürlerse ki başka bir dinin sahipleri değiller. Kainatın tek dininin, Hanif dininin sahipleri ve mutlaka yedi safayı da gerçekleştirmek asli görevleri, o zaman dinler diye bir şey kalmayacak. Tek bir din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini asli unsur olarak bütün dinleri birleştirecek ve hidayetler oluşacak. Ruhun ve çin nefsin ve iradenin hidayeti. Hidayete ermek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayetin merkezinde olan kişi sıfatıyla bunları sizlere açıklıyoruz. Çağımız hidayet çağı ve biz hidayete erdirmekle vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Kur'an'a baktığımız zaman ve bütün mukaddes kitaplara, Tevrat'a da İncil'e de baktığımız zaman Allah-u Teala'nın son derece açık ve kesin bir hedefini görürüz orada. Allah bütün insanları mutlu kılmak için Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Ve bir mutluluk reçetesidir. Ondan evvel İncil öyleydi. Ondan da evvel Tevrat öyleydi. Allah-u Teala'nın peygamberlerine yazdırdığı o şeriat kitapları bu muhtevayı bütünüyle içerlerine alırlar. İçerikleri kesindir. İnsanları Allah'a yaklaştırmak suretiyle, Allah'la ünsiyetlerini temin etmek suretiyle mutluluğun başlangıcından sonuna kadar insanlara yaşatmak. En üst seviyedeki mutluluğa baktığımız zaman bunun kesintisiz bir mutluluk olduğunu görüyoruz. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun içinde bulunması, huzuru yaşaması halidir. Huzur içinde yaşaması halidir. İnsanlar var. Her an huzursuzdur. Hep birbirleriyle kavga ederler. Hep başkalarının kendilerini rahatsız ediyor diye şikayet ederler. Hep başkalarını şikayet ederler. Sevgili kardeşlerim, iğneyi kendine batırdıktan sonra çuvaldızı başkasına batır diyor atalarımız. İğnenin bile hangi ölçüde bir acı vereceğini duyduktan sonra çuvaldızı başkasına batır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın temel direğinin, hedefinin, dilek, isteğinin bizleri mutlu etmek olduğu kesin mi? Bu %100 kesin bir olgu. Bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu ne demek? İç dünyasındaki mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki
kavganın bitmesini ifade eder. Kişinin dış dünyasındaki mutluluk kendisiyle başka insanlar arasındaki kavganın bitmesini ifade eder. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan, iradesini Allah'a teslim ettiğinde tamamlanan bir bütündür. Ve gene insanla Allah arasındaki ilişkiyi ifade eder. İç dünyamızdaki mutluluğa göz attığımız zaman, Allah-u Teala'nın bizi yaratırken tam bir denge unsuruyla yarattığını görüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık. Allah-u Teala her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yaratıyor. Öyleyse insan da öyle mi? Evet. İnsanın bir fizik cesedi var, bir de nefsi var. Biri diğerinin zıttı. İyi ama biz üç vücuttan oluşuyorduk, ruhumuz vardı. Ruhumuz var ama ruhumuz bir yaratık değil. Ruhumuz Allah'ın ruhu. Öyleyse bu muhtevada nefsimizi ele alalım. Nefsimize baktığımız zaman nefsimizin kalbinin başlangıçta, yani ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrılmadan önceki devrede nefsimizin muhtevasında nefsimizle ruhumuz bir aradayken dengeyi sağlayan unsur ne? Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Bu terazinin bir tarafı. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur. Denge kurulmuştur. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu olduğu için bu denge unsurunun içinde o yok, o devre dışı. Ve Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Diledikten sonra mürşidimize ulaşıyoruz. Allah-u Teala bize dünyadaki en güzel bir 7-8 aylık devreyi yaşatıyor. Hani insanların mutluluğu bütün boyutları yaşadıkları bir devre, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre. İnsanlar çok mutlu bir devre geçirirler. Bu devredeki muhteva ne? Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırır. 14. basamakta tabi oluruz. Tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru bir yolculuğa başlar. Ruhumuz 7 tane gök katını aşacak ve neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculukta nefsimizin kalbi birinci katta %7 nur birikimini, ikinci katta bir daha %7 nur birikimini, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda hep %7'şer nur birikimini sağlar. Mürşidimize tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah'ın nefsimizin kalbine
salavatla taşıttığı rahmet nuru bu %49 fazıl nurunun öncesinde nefsimizin kalbine ulaşır. Öyleyse ne olur nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça, fazıllar çoğaldıkça mutluluk artar. Nefsimizin ve ruhumuzun beraber olduğu devrede denge %100 sağlanmış durumdaydı. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Denge oluşmuştu. Sonra Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizi mürşidimize ulaştırıyor. Herkesin mürşidini Allah tayin eder. O kişinin meşrebine göre. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşır. Bu seyri sülükün başlangıcıdır. Ne kaldı geriye? Ruh gitti. Fizik vücutla nefs kaldı. Nefsimizin kalbi ise %100 afetlerle dolu. Allah-u Teala bu noktada bu dengesizliği yok etmek üzere bizi kendi halimize bırakmıyor. Zikrimizi arttırmak suretiyle nefsimizin kalbindeki afetler %49'a inene kadar yerine %51 fazılları ulaştırana kadar Allah-u Teala şeytanın bizim üzerimizde oluşturabileceği, bizi mutsuz edecek olan tesiri yok ediyor. Bizi öyle bir muhafaza altına alıyor ki şeytanın hiçbir söylediği bize tesir etmiyor, bize ulaşmıyor. Ve üzerimizde hiçbir tesiri olmayan bir yaratık oluyor İblis. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız güne kadar. Bu süre 7-8 aylık bir süredir. Allah-u Teala insanları gerçekten bir ömür boyu hatırlayacakları en mutlu günlerin içerisinde yaşatır. Ne yapar da yaşatır? Şeytanın insana tesirini %100 önler. İblis o kişiye, o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar, nefsinin kalbinde daha mürşidine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşma talebi üzerine Allah-u Teala'nın koyduğu %2 rahmet nurundan %49 da fazıl nuru birikimine kadar bu 7-8 aylık bir süredir. Başkalarının bazılarında çok kısa da olabilir. Allah-u Teala kişiyi muhafaza altına alıyor. Şeytanın o kişi üzerindeki tesirinin bütününü engelliyor. Hiçbir şekilde şeytan insanın mutluluğunu bozabilecek olan bir davranış biçimi içerisinde olamıyor. Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı buna müsaade etmiyor. Şeytan devrede olmayınca insanlar o 7-8 aylık süre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birileri oluyorlar. Nefsimizin kalbi ne zaman ki %49 fazıl, %7'den 7 defa birikim ve bu 7 tane birikimin arkasından ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşması
ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Yani Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüş oluyor. Bu Allah'ın ruhunun Allah'a geri dönmesidir. Allah'a tevdiidir, teslimidir. Çünkü ruh onun ruhudur ve hepimizin üzerine farz kılınmıştır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Ama bu konuyu da Allah üzerine vazife olarak almış. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama diyor o dalalette olanlardan her kim Allah'a münaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kişiyi tezkiye etmesi söz konusu. Bu tezkiye süresince de o kişinin ruhunun Allah'a doğru olan seyri sülukunda, yolculuğunda 7 tane gök katını aşması söz konusu. Birinci katta açıktaki secdeyi yapması söz konusu. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılması söz konusu. Üçüncü katta bir köşk mescidin içinde secde etmesi söz konusu. Dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın, Beyt-ül Makdes'in aslında secde etmesi söz konusu. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslında, yani göklerdeki asıllarında secde etmesi söz konusu. Altıncı katta Sıbkatullah olma kesiminde renginin normal insan derisi renginden beyaz hüviyetinde bir yeşile dönmesi, çok açık yeşil beyaza dönmesi söz konusu. Yedinci katta da 7 tane alemden, altıncı katta da 7 tane alemden geçmesi söz konusu. Ve nihayet Sittetül Müntaha'yı aşarak Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. 7. kattaki yolculuk, 7 tane alemden geçmek ve Allah'ın zatına ulaşmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde nefsimizin durumuna baktığımız zaman bir insanın zemin kattan birinci kata ulaşabilmesi için o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %7 nur birikimi gerekiyor. Başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra, ki o hakatlarla alakalı değil, ilk %7 nur bir kişinin kalbinde fazıl nuru birikmeden o kişinin ruhunun zemin kattan birinci kata diğer ruhlarla beraber yükselmesi mümkün değildir. İşte bu standartlar içinde 7 defa %7 fazıl birikimi neticesinde kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu noktada
Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede Allah Teala şeytanın üzerimizdeki tesirini bütünüyle elimine ettiği için, yok ettiği için şeytanın bizi negatif etkilemesi mümkün değildir. İnsanlar ömürlerinin en mutlu 7-8 aylık bir devresini geçirirler. Ama nefslerinin kalbinde son noktada bile %49 afet mevcuttur. Buna rağmen neden mutlular? Şeytanın tesiri Allah-u Teala tarafından yok edildiği için. İşte Allah-u Teala 7 safhanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. Farz kıldığına göre Allah-u Teala öyle yapmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala Rum 31'de ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Hükme bakıyoruz. Cennet sadece takva sahipleri için. Öyleyse hangi ayet-i kerime gereğince? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayet. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Öyleyse cennet takva sahipleri için var. Takva sahibi olmak da şirkten kurtulduğumuz nokta Rum 31. Neden şirkten kurtulduğumuz nokta diyoruz? Çünkü arkadan diyor ki Allah Teala ve namaz kıl ve la tekun minel müşrikin ve müşriklerden olma. Rum 32 o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanların mutluluğu söz konusu. Bu mutluluğun muhtevasına baktığımız zaman mutluluk oranının nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala 7 safayı da üzerimize farz kıldığına göre mutluluğumuzun %100 olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Gördük ki farz. Mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan bu
namazla isteyin. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'tan size Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin. Gene farz. Mürşidimizi talep etmemiz de farz. Talep ettik, Allah-u Teala ruhu mürşidimize ulaştırdı. Tabiyetimizi gerçekleştirdik. Ne oldu? Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Bizim istememize bağlı değil. Artık istesek de istemesek de Allah-u Teala ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Baştan istemişiz ve olayın adımını atmışız. Mutluluğa doğru yelken açmışız. Allah-u Teala mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Bu muhtevada 7 defa %7 nur birikimini nefsimizin kalbinde gerçekleştiren Allah-u Teala her nefs kademesinde emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye 7 kademe, 7 tane gök katına ait. Her kademede %7 daha fazla nur alan nefsimizin kalbi başlangıçtaki %2 rahmet nur ile beraber sonunda %49 artı 2, %51 nur birikimini sağlıyor ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Biz mi ulaştırdık? Hayır, Allah ulaştırdı. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, dilediği herkesi kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Ama diyor onlardan kim Allah'a minip olursa, yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah diyor sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması sadece onlara aittir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere ait bir ayrıcalıktır. Ve Allah-u Teala bu sebeple herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini herkesin üzerine farz kılmış. İşte konumuzun buraya kadar olan kesiminde Allah-u Teala bize öylesine yardım ediyor ki biz hiçbir şeye malik olmayan birisi olsak, zikir yapmayı sevmesek, oruç tutmayı sevmesek, zikir, namaz kılmayı sevmesek, Allah'ın ibadetlerinin hiçbirisine yatkın olmasak ama Allah'a ulaşmayı dilesek, Allah-u Teala bizi bütün ibadetlere teşne kılar. Bütün ibadetlerin bizim tarafımızdan istenecek bir forma sokulmamızı sağlar. Bizi o forma sokar. Biz isteriz zikir yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi, özellikle ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı. Böyle bir muhtevanın gerçekleşmesi gördük ki Allah'ın bize yaptığı yardımla sağlanıyor. Ve Allah ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. İşte Allah'ın garantisi buraya kadar. Allah'a ulaşmayı dileyen insan mutluluğa adımını atmıştır. Mürşidine ulaşan kişi ondan çok daha mutludur. Ve de ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen süre çok büyük bir mutluluk devresi yaşar kişi. Unutulmaz bir devredir hayatı boyunca o kişinin. Arkasında kim var? Mutlu olmamızı isteyen Allah-u Teala istemeseydi bunları üzerimize farz kılmazdı. Farz kıldığına göre bu noktadan daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı istediği de kesinlik kazanıyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala. Rabbine geri dönerek ulaş diyor. Fecr 28.
Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da farz. Allah'a ulaşmayı dilememizin farz olduğunu gördük. Mürşide ulaşmanın farz olduğunu gördük. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasının da farz olduğunu gördük. Ulaştırdık, bitti mi olay? Hayır, bitmedi. Allah-u Teala fizik vücudumuzdan teslim olmasını ister. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah-u Teala buyuruyor ki, Ya beni Adem'e, en la tabidü şeytane, innehu lekum adibün mübin, ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları, Adem oğulları kim? Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Elem ehad ileyküm diyor. Ben sizlerden ahd almadım mı ey Adem oğulları? Ya beni Adem'e. En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayın diye. İnnehu muhakkak ki o lekum sizin için adüven mübin, apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, ve bana kul olun. Allah-u Teala bütün Ademoğullarından Adem Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'dan itibaren onun bütün soyuna, bütün Ademoğullarına ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun diye. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak. Öyleyse üzerimize bu da farz. Ademoğulları fizik vücutlarımı ifade ettiği cihette fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması o da üzerimize farz kılınmış. Bir adım daha atalım. Fizik vücutlarımızdan sonra muhtevada ne var? Nefslerimiz var. Nefslerimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması üzerimize farz mı?

الله تعالى Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki o Ullelbab kullarımız var ya, onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ve daimi zikir üzerimize Nisa 103 ile farz kılınmış. Ve izâ kadaytumus salâte, namazınızı tamamladıktan sonra yezkürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üzerimize farz. Kimmiş daim zikrin sahipleri? Ulul elbabmış. Öyleyse Allah Teala ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep zikretmemizi istiyorsa bu zikri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Demek ki ulul elbab olmamız da üzerimize farz. Bu beşinci kademe, beşinci safha. Buradan daha ötede ne var? Bu noktada ulul-elbab makamında kişiye yerlerin melekûtu gösterilir ve zemin kat gösterilir. Zemin katta Devlet-i İmam'ın dergahı gösterilir ama üst katlar gösterilmez. Ne zaman o kişi yedi tane gök katını görme yetkisinin sahibi olur? O kişi muhlislerden olur. İhlas makamının

Muhlisine, Muhlisler olarak Nevut dine, onun dininde yani kalplerindeki bütün afetlerin yok olması standardında bir olay. Halis olmak, kalbin halis olması. İşte bu da Munis olmak da Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış ve Munis olmak tövbeyi nasuhla gerçekleşen bir olaydır. Nasuh kelimesi, mensuh kelimesi değişmek, değiştirilmek anlamına gelir. Değişmesi mümkün olmayan, vazgeçilmeyen bir tövbeden bahsediyor Allah Teala. Bir insan vardır kendi kendine günahlar işler, arkaya Allah'a tövbe eder. Ya Rabbi ben inşallah bir daha yapmayacağım, tövbe ya Rabbim der. Bir de bakarsınız bir süre sonra işler aynı suçu. Ama tövbe-i nasuhla tövbe eden kişinin böyle bir tövbeyi alabilmesi için Allah Teala'dan Allah'ın ondan emin olması söz konusudur. Ne zaman emin olur? İşte o noktada emin olur. Öyle bir noktaya gelir ki kişi asla eskiden yaptığı hataları bir daha yapmamak konusunda sağlam bir iradi yapı sahibi olmuştur. Asla hatayı işlemesi mümkün değildir. Zaten onu hataya çağıracak olan afetler de artık nefsinin kalbinde mevcut değildir. Bu kademe altıncı kademedir. Ve burada da aynı şeyi görüyoruz. Buradaki insan ullerbap olan bir insandan daha mutludur. Çünkü yer katlarından sonra gök katlarını da gösterir kişiye Allah-u Teala ihlas makamında. Sonra ne yapar? O kişinin günahlarını örter, onlara salah nuru verir, onların günahlarını sevaba çevirir ve iradelerini teslim alır Allah-u Teala. Kimin iradesini teslim almışsa o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. O kişi Allah ile konuşmak yetkisini ulvel bab makamında almıştı. Yerlerin melekutunu da görmüştü. İhlas makamında göklerin melekûtunu gördü. Görmediği sadece Allah'ın zatıydı. İradesini teslim ettiği zaman Allah Teala zatını da gösterir ve o kişiye irşade memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad etme yetkisi verir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mutluluğun en yüksek noktası şahikasıdır. İşte görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren mürşide tabiyet daha fazla bir mutluluğu, ruhun Allah'a ulaşması daha fazla bir mutluluğu, fizik vücudun teslimi daha üst seviye bir mutluluğu, nefsin teslimi daha üst seviye bir mutluluğu ya da daha çok mutluluğu diyelim hepsine. Muhlis olmak ondan da üst seviye bir mutluluğu ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılmak en üst seviyede mutluluğu temin eder. Bunların hepsi üzerimize farz olduğu zaman neyi anlarız? Hepsi üzerimize farz kılındığına göre Allah bizim onları gerçekleştirmemizi mutlak olarak istiyor. İstiyorsa demek ki Allah Teala bizim daha çok, daha çok, daha çok mutlu
ve neticede en çok

0: Mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizden istediği şeye dikkatle bakalım. Allah mutlu olmamızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi kademe, hepsi de farz kılınmış. Daha çok, daha çok, daha çok, daha çok mutluluk ve nihayet kesintisiz bir sonsuz mutluluk Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Öyleyse Allah-u Teala mutlu olmamızı istiyor mu yoksa istemiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Hay Rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Mâlike yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa, o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak. Siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah, sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa, Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa, o zaman bunu Resul'e götürün ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar, Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah-u Teala'dan talepte bulunun, ister onunla, Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman, haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman, başkalarının size haksız davrandığını ispat etmeye çalıştığınız zaman, nefsinizin ve şeytanın bir oyuncağısınız. Anlatmanız lazım gelen yüce makama, Allah'a değil, başka insanlara anlatıyorsunuz. Derdinize derman olabilirler mi? Hayır, olamazlar. Sadece küçülürsünüz. Falanca hakkında bunları söylediğine göre bana ne kadarının doğru olduğunu da bilmiyorum. Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah-u Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez. Ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman, başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman, bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye. Bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse Neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zana dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy, ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa 3 adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah-u Teala buyurmuş ki, şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki, sen nasıl dua ediyorsan, Allah-u Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen, aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen, onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah-u Teala diyor ki, bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Aminu olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, ameni oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah-u Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez sizin aleyhinize, asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir. Ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. O kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dertleniyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. Hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz, ikinci faktör. Neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde, nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, netice değişmez. Derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun, derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, Ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi, ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah Teala adaletin temsilcisidir. Allah Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz, Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz, sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken aklıma, bu konuda geçmişken size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor, ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, Mutlaka onunla evlenmek istiyorum. Evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye. Evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah-u Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah-u Teala siyah ve ya kırmızı göstermişse ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle. Ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim. Ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah-u Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var, sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman, o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah-u Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah-u Teala size destek de olur, küstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah Teala sizi mükafatlandırır. Allah Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım, onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin eserisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var. Ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun. Kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu. O kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara, bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular, beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi. O anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki, neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

0: Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah Teala'dan af dileyeceklerdir ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işle meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi, can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. يا مدين يا كنا عودوا يا كنا استغفر

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evvela selam, sonra kelam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, selam kelamdan evveldir. Öyleyse sözümüze hamd ve

Şükürle başlıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Allah'ın bir iki sohbetinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konulardan bir konu. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kod numarası İslam ve tasavvufi konuların içinden bir konu bu. Kod numarası 2.1.11.10. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah altı yağında kainatı yarattı ve yedincisinde de arşı istiva etti. Allah Teala buyuruyor ki evvelce gökler ve yerler bir idi. Sonra Allah onları mekanlarından kopardı ve kainatı yarattı diyor Allah Teala. Büyük patlama ilim tarafından 1920'li yıllarda bulunabildi. Keşfedilebildi. Allah Teala ise ondan 14 asır evvel büyük patlamayı anlatıyor. Biz diyor o bir tek noktadaki kainatın esasını, uzaysız kainatı uzaylı kainat içine hüviyetine getirdik. Yani yokluğa varlıkla müdahale ettik ve yokluğu varlık yaptık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Profesör Doktor Hubble kainatın hala büyümekte olduğunu, yıldızların birbirinden ayrıldığını kesin olarak ispat etmek suretiyle ortaya koydu. Kainat hala büyüyor. Ve kıyamete kadar da büyümekte devam edecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Allah Teala yaratma fiilinin muhtevasında biz buyuruyor. Her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şeyin sadece çift yaratılması değil söz konusu olan zıttıyla kayım kılarak Allah Teala insanı iki ayakla yarattığı bir muhtevaysa bu iki ayak birisi sağ birisi sol birbirinin zıttı ve çift iki el birbirinin zıttı ve çift sağ el sol el bir evlilik meclisini gerçekleştiren erkek ve kadın birbirinin zıttı ve çift yaratılmışlar. Öyleyse her şey öyle. Zıttıyla kayın kılınarak çift yaratılmış.
Allah'ın yarattığı kainat dizaynına baktığımız zaman 6 tane alem görürüz. O alemlerin altısını da Allah Teala ilmiyle yarattı ve ilmiyle kuşattı. Fizik vücudumuzun ait olduğu alem, baş gözlerimizin görebilme hazasının sahibi olduğu alem, zahiri alemdir. İşte bu gördüğünüz ağaçlar, çiçekler, gökler, yerler, zahiri alemin birer parçasıdır. Ve fizik vücudumuz zahiri alemde onun hastalarını alabilecek olan, hissedebilecek olan, yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldı. Sonra mı? Bir nefsimiz var. Bu aleme ait olan, zahiri aleme ait olan berzah aleminin bir parçası. Bu dünyada nasıl bir hayat yaşıyorsanız, berzah alemindekiler de aynı hayatı yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı hayat yaşanıyor. Öyleyse o hayatın muhtevasını kim berzah alemine ulaşırsa nefsiyle, ki her gece nefsiniz fizik vücudunuzu terk eder, orada görür ki ölmüş olduğunu zannettiğiniz insanların hepsi orada yaşamaya devam ediyorlar. Hacet namazını kılıp Allah'tan istediğiniz takdirde oraya Allah Teala sizi mutlaka gönderecektir. Biraz sabrederseniz mutlaka bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman göreceksiniz ki o ölmemiş, yaşamaya devam ediyor. Aslında ölen sadece fizik vücuttur. O da geçici bir süre. Çünkü kıyamette fizik vücut olarak da tekrar dirileceksiniz. Sonra da bir enerji vücuda kavuşturulacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, berzah alemi diye bir alem var. Bu alemin zıttı. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait ama nefsimiz berzah alemine ait. Bir üçüncü vücudumuz daha var. Ruhumuz. O da emr alemine ait. Nasıl zahiri alemin bir zıttı varsa berzah alemi çift yaratılmışsa ikisi, emr aleminin de zıttı var. Zülvani alem, onlar da çift yaratılmış. Ruhumuz emr aleminin varlığı. Bizim dışımızda yaşayan başka varlıklar var. Cinler. Onlar da gayb aleminin varlıkları. Aslında zahiri alemin ötesindeki bütün alemler gayb alemi adını alır. Hepsi gaybtır. Şu baş gözlerimizde göremediğimiz, beş duyumuzla ulaşamadığımız her şey gaybı oluşturur. Ama o alemlerin de algılanma metotları var tabii. Mesela nefsiniz berzah alemini net olarak fizik standartlarda yaşar. Ruhunuza gelince o her alemde dilediği an fizik olabilir, dilediği an fiziğin ötesine geçebilir. Cinler de gayb aleminin varlıkları, onların da nefslerine ait olan berzah alemi var. Yanan her cinin nefsi orada berzah aleminde yaşamaya devam ediyor kıyamete kadar. Kıyametten sonra da yanan cinlerin hepsi tekrar canlandırılacak ve cennet ve cehenneme dağıtılacak. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. 3 asıl, zahiri alem asıl, gayb alemi asıl, emr alemi asıl.
Üç de bunların zıttı. Birinci berzah alemi zahiri aleme ait. İkinci berzah alemi cinlerin gayb alemine ait. Üçüncü zıt da emri aleminin zıttı, zünvani alem. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, altı tane alem yaratıyor Allah-u Teala. Ve altı tane alem iç içe. Hepsi bir arada. Ama zahiri alemin bir varlığı olan fizik vücudumuz, başka alemler kendisini de kapsadığı halde onların hiçbir zaman farkına varması mümkün değil. Başka alemlerde yaşayanlar da aynı zamanda zahiri alemin koordinatlarında yaşamalarına rağmen onlar da bizi idrak edemezler. Madde yapıları Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn içerisinde vücuda getirilmiştir ki hiçbir alem başka bir alemi aynı koordinatlarda yaşamasına rağmen idrak edemez, hissedemez, varlığından haberdar olamaz. Kendi fizik vücuduna ait olan hastalarıyla. İşte zamanımızda kara madde adı verilen bir farklı yapı keşfedildi. Bu yapının dünyamızdaki her noktayı kapsadığını, uzayı da kapsadığını alimler tespit ettiler. Bu madde dünya adı verilen bu gezegenin yer çekimine tabi olmuyor. Öyleyse etrafımızda bir kara madde var. Var ile yok arası bir ifade. Var, var olduğu kesin. Tespit edilmiş ilmen, sabitleşmiş, ispat edilmiş ki kara madde var. Tahminler muhtelif ve yanlış. Derler ki şu kainatın %90'dan fazlasını kara madde oluşturuyor. Oysa ki öyle değil realite. Eşit alanlar içerisinde, yani bizim zahiri alemimizin kapladığı alanlar içerisinde altı alemde mevcut. Biz bu mevcutların zahiri alem olarak sadece altıda birini ifade ediyoruz. Öyleyse kara madde adı verilen sistem altıda beşi oluşturur. %90'ın ötesinde bir rakam değil. Eğer %4'ü oluştursaydı o zaman %80 kara madde olacaktı. 6'da 1 %80'den biraz daha fazla. Aslında emri alemi zahiri alemin standartlarının dışında Allah'a doğru yükselen Sırat-ı Müstakim isimli, Tarık-ı Müstakim isimli
bir gök katları dizisinin muhtevasını taşır. Ve zahiri alem gök katlarının birincisine bile ulaşamaz. Öyleyse böyle bir dizaynda kara madde etrafımızdadır. Eğer zahiri alem berzah alemi, gayb alemi ve onun berzah alemini alırsak, emr alemi ve zülmane alemi devre dışı bırakırsak, o zaman etrafımızdaki kara madde dörtte bir oluyor. Dörtte üç oluyor. %75'i oluşturuyor. Kainat bir insan vücudu şeklindedir ve dünya insan vücudunun kalbini ifade eder. Kalbindedir. Kalbinin bulunduğu yerdedir. Emr aleminin en üst katı da, yani yedinci katı da tam alnımıza rastlar. İnsan alnının insan vücudu şeklindeki dizayn içerisinde alnına rastlar. Öyleyse böyle bir dizaynda zülmani alem dünyamız standartları içinde değildir. İnsan vücudunun elden aşağısı zülmani alemi ifade eder, ihata eder. Bu standartlar içinde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu 200 milyar galaksi, her galakside 200 milyar yıldız bir sonsuzluğu ifade ediyor, insan aklının ulaşamayacağı bir sonsuzluk. Ve bütün o gezegenleri yaratan Allah ve Allah'ın ilmi sadece o gezegenleri kuşatmıyor. Onların arasındaki boşlukları da, uzayı da kaplıyor Allah'ın ilmi. Allah ilmini Kur'an-ı Kerim'de her şeyiyle açıklamış. İnsanlar henüz ilimleri yetebildiği kadarına vakıf oldukları için bilmeceleri bir türlü çözemiyorlar. Bir taraftan kara maddeyi tespit etmişler. Zahiri alemin her noktasında kara madde bulunduğu halde zahiri aleme hiçbir tesirin olmadığı kesinleşmiş durumda. İlim bunu ispat etmiş durumda. Öyleyse bu alemimizde mesela şu içinde bulunduğumuz oda, salon, zahiri alemi de, onun berzah aleminde, gayb alemini de, onun berzah aleminde kapsıyor ve emr alemi de onun muhtevası içinde kapsıyor.

Pues dice, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın indinde her şey bir dizayn içerisinde oluşturulmuş. Ey Allah Teala, ilminin her şeyi kuşattığını Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamının ruhu. Diyor ki Allah Teala, bu ruh ve oradaki bütün arşı tutan melekler Allah'a dua ederler. Derler ki, Ya Rabbi, kim sana tabi olmuşsa, kim mürşidine tabi olmuşsa ve böylece senin yoluna girmişse, yani ruhu vücudundan ayrılmış ve sana doğru yola çıkmışsa ve böylece mümin olmuşsa, nefsi ıslah edici ameller işliyorsa, Ya Rabbi, sen ona mağfiret et. Onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Mü'min suresi 7. ayet-i kerime neyle başlıyor? Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala'nın rahmeti ve ilmi. Öyleyse ilim rahmetle birlikte kuşatıyor. Kainatın yaratılması sırasındaki yapı taşlarına baktığımız zaman korkunç bir sürate sahip şahit oluyoruz. Allah Teala o kainatı oluşturan göklerin ve yerlerin birlikte bulunduğu o bir tek noktayı uzaysız bir kitle oluşturan o noktayı uzayın içerisine dağıtıyor. O nokta enerjiden oluşuyor. Ve enerji hiçbir aleme ait değildir. Hiçbir aleme ait olmayan enerji partiküllerini, yani zamanımız biliminin tabiriyle nötrinoları, Allah Teala o tek noktadan kainata dağıtıyor. Böyle bir dağıtma süreci söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonsuz hızla harekete geçen bütün partiküller kainatın her güneş sistemini, her gezegenini oluşturmak üzere derhal oraya ulaşıyorlar. Bir saniyeden daha kısa bir zaman süresi içinde o bir tek noktadaki uzaysız dizaynda bir tek nokta oluşturan kainatı vücuda getirebilecek olan bütün partiküller sonsuz hızla ait oldukları gezegeni oluşturmak için harekete geçiyorlar.
oraya ulaştıkları zaman Allah Teala bir sağ spinli, yani sağa dönüşlü, bir de sol spinli, sola dönüşlü bir çift nötronunun 3 ve 4 numaralı kürelerini eş değiştiriyor. Böylece enerji hüviyetinde kaldığı sürece bütün nötronların 1 ve 3 numaralı küreleri aynı istikamette hareket ederlerken ve bu sebeple seyirleri, yani hareketleri lineerken, doğrusal iken Allah Teala eş değiştirip de onlara yeni bir hüviyet verdiği zaman artık 1 ve 3 numaralı küreler aynı istikamette dönmüyor, ters istikamete dönmeye başlıyor. İşte bu nötrinoların sonsuz hızını, o bir saniyeden daha kısa bir zamanda bütün kainatı oluşturan dizaynı maddeye çeviriyor. Enerjiyi Allah Teala maddeye çeviriyor. Maddenin temel yapıdaşı elektronlardır ve karşıt elektronlardır. Bütün elektronların ve karşıt elektronların başlangıç hüviyeti daima enerjidir, nötrinodur. Nötrino ve karşıt nötrinolar. Öyleyse şu gördüğünüz kainatta uzayın bütün kapladığı alan, bu alanın her noktası Allah-u Teala'nın ilmiyle işgal edilmiştir. Allah-u Teala tarafından. Ve 6 ayrı dizayn, kainatın 6 ayrı hüviyette oluşmasına sebebiyet vermiştir. Onun için 6 yarım, 6 zaman parçası. Ama biz sizlere 7 tane alemden bahsederiz her zaman. 7.'si yokluktur. Eğer yokluk da bir yaratık olsaydı, Allah Teala tarafından yaratılmış olsaydı, o zaman var olacaktı. Ama tek başına olamazdı. Mutlaka var olan o sisteminde bir zıttı, aynı anda yaratılmış olacaktı. Nasıl Allah Teala nötrinolarla anti nötrinoları, karşıt nötrinoları aynı hüviyette yarattıysa, elektronlarla karşıt elektronları da aynı hüviyette yaratmıştır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 6 tane alemden bahsedebiliyoruz. Ve bu 6 alemin her biri Allah-u Teala'nın bir yönde oluşturduğu bir dizayn. Hepsi birbirinin içinde. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için bir hüviyet çıkıyor ortaya.
Allah'ın yaratması. Allah Teala ilmiyle bütün alemleri sarmıştır. Unutmayın, Allah Teala sadece o halk edendir, yaratandır. Yarattığı alemlerin hepsinin sahibidir. Yerler ve gökler O'nundur. Arada bize göre uzay var. Yani yıldızların arasında sonsuz mesafeler var. Bu sonsuz mesafelerin sonsuzluğunu düşünün. 200 milyar galaksi, her galakside 200 milyar yıldızdan bahsediyor. Böyle bir dizaynda nasıl bir sonsuzluk? Sonuna ulaşmanız mümkün değil. Biz insan aklının bu sonsuzluğu ihata edebilmesi mümkün değil. Adına sonsuzluk diyoruz, sonsuz diyoruz. Sevgili öğrencilerim, dinleyenler ve dinleyenler, Allah zahirdir ve batındır. Yani Allah görülür, Allah görülmez. Kime Allah Teala görünür? Kendisini göstermek istediklerine. Kim bu insanlar? Bu insanlar salih makamının 5. mertebesine ulaşabilenlerdir. Hakkul yakinin sahibi olup da Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe, tabiatıyla münafıklar hariç, bu muhteşem hedefe ulaşmışlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en güzel standartlarda Allah ile bulmak herkes için mümkün mü? Herkes için geçerli. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki sayını düşünün ki Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle her zerreyi kapsar. Yani Allah'ın yaratma sınırları içinde kalan kainat adını verdiğimiz zahiri kainatta, berzah alemlerinde, gayb aleminde, onun karşısında, emr aleminde, onun karşısında Allah her şeyi kapsamıştır. İhata etmiştir. Her zerre ona aittir. Ve her zerre, her an yaratıcısını tesbih eder. Allah Teala buyuruyor, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse kainatta her an Allah'ı tesbih eden
bir dizayn kurmuş Allah-u Teala. Her an Allah'ı tesbih eden bir dizayn. İşte böyle bir muhtevada bir sonuca gitmek söz konusu. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah'tır. Her şeye kadirdir ve her şeyi kaplamıştır.

Dice. Nerede ne görüyorsanız siz de dahil olmak üzere her şey Allah'ın ilmiyle kuşattığı bir varlıktır. Rahmetiyle de kuşattığı bir varlıktır. Yani Allah'ın yaratma standardı içinde her şey elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşmuştur. Kainatta ne kadar elektron varsa bütün elektronlara Allah'ın nötrinoları mutlaka ulaşmakta ve spinli olarak yani dönüşlü olarak oraya gelmektedir. Bu dönüşleri titreşim adını alır. Dönüş sebebiyle bütün elektronlar, bütün nötrinolar titreşim sahibidir. Vibration. Öyleyse bu dizayn içerisinde, bu titreşim içerisinde devamlı dönerek hareket halinde olan sonsuz hızla hareket edebilen nötrinolar bütün elektronlara ard arda ulaşırlar. Kainatta hiçbir elektron yoktur ki ona dönüşü sona ermeden ard arda nötrinolar ulaşmış veya ulaşmakta olmasın. Her nötrino ulaştığı elektrona dönüş enerjisiyle yapışır, onu yavaşlamakta olan hızını tekrar hızlı hale getirir ve geri kalan enerjisiyle Allah'ın tadına geri döner. Bu sonsuz bir devri daimdir. Ve bütün elektronlar her dönüşlerinde bir ses çıkarmak üzere Allah'ın ilmiyle yaratılmışlardır. Nasıl bir düdüğü üfürdüğünüz zaman o düdük mutlaka programlandığı sesi çıkarırsa başka bir tesir sebebiyle sizin üfürmeniz sebebiyle üfürmeseniz düdük ses çıkarmayacak. Üfürdüğünüz zaman programlandığı şeyi yapıyor düdük, ses çıkarıyor. İşte bütün nötrinolarda her dönüşlerinde bir ismi tekrar etmek üzere Allah-u Teala tarafından programlanmışlardır. Allah'ın adını. Eğer bunu elektronlar kendi iradeleriyle gerçekleştirebilmiş olsalardı, gerçekleştirmek imkanına sahip olsalardı, elektronların devamlı söylemekte olduğu Allah kelimesi, kendi lisanlarıyla söylemekte oldukları Allah kelimesi onları daimi zikre ulaştıracaktı. Ama elektronlar bunu kendi iradeleriyle yapmazlar. Nötrinolar onlara ulaşır. Nötrinolar elektronları döndürür ve bu döndürmenin tabii neticesi olarak elektronlar Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar ederler. İşte bu tekrar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler Allah'ın isminin sonsuz bir tekrarıdır.
ama iradi olarak değil, elektronların iradi yapısına dayalı olarak değil, gayri iradi olarak bir başka kuvvet tarafından döndürülmeleri sebebiyle bu döndürülmeyle bir yere ulaşıyorlar. Allah kelimesini programlandıkları statü içerisinde devamlı olarak söylüyorlar. Kendi iradeleri değil, her dönüşlerinde ona programlandıkları için. İşte tesbihle zikri birbirinden ayıran özellik budur. Zikirde irade söz konusudur. Kim iradesiyle dileyerek, isteyerek Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o zaman bu bir tekrardır. Allah'ın isminin tekrarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ismini kim kendi iradesiyle tekrar ederse bunun adı zikrullah'tır. Allah'ın isminin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmektir. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunu ait olduğu yere oturtmalısınız. Elektronlar Allah'ı zikretmezler. Elektronlar Allah'ı tesbih ederler. İşte Allah'ın ilmi bütün kainatı kuşatan bu elektronlara devamlı hayat verir. Devamlı onların hareket halinde olmalarını sağlar. Allah'ın katından gelen nesneler görevlerini yaparlar, tekrar oraya geri dönerler. Yani devamlı bir hareket halindedirler. Seyir halindedirler. Allah'tan gelirler, Allah'ın katından gelirler. Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. Görevini tamamlayan bütün etrunalar için geri dönüş söz konusudur. Yeniden enerji almak üzere. Enerji, hareket enerjisini. Uhdesinde bulunduran bir sistemdir. Sonsuz hızla hareket halindedir. Kainatın kurulmasında Allah Teala etrafları bu istikamette kullanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

büyük patlama olmadan evvel Allah Teala o tek noktayı da ihata etmekteydi. Kainatın uzaysız bütünlüğü oluşturan o tek nokta. Yani Allah Teala o noktadaki kainatın temel yapı taşlarını oluşturan enerjiyi kainatı oluşturmak üzere dağıttı. İşte Allah bu enerjinin sahibidir ve enerjiyi ihata eder. Maddeye çevirdiği zaman maddenin sahibidir ve maddeyi ihata eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzellikleri vücuda getiren Allah-u Teala her şeyi kapsamıştır, ihata etmiştir, kuşatmıştır. O Allah'tır. Hani sizlere diyoruz ki namaz kılarken sizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yola çıktığını, Allah'a ulaştığını düşünün diyoruz. Öyleyse her şeyimizde biz varız ve bizden bir şeyler Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve Allah'a ulaşıyor, Allah ile birlikte oluyor, sonra tekrar bize geri dönüyor. İşte o giden şeyi de Allah Teala ihata etmiştir. Onu da Allah Teala kaplamıştır. Öyleyse sonsuz bir dizayn söz konusu. Allah'ın ihata etmediği hiçbir yer yok, hiçbir şey yok. Tabiatıyla Allah'ın var ettiği her şey için konuşuyoruz. Yoksa yokluk Allah varlıkları yaratmadan evvel de yokluk vardı ve bir de Allah vardı ya da sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Yani yokluk vardı. Allah neredeydi? Kainatı yaratmadan evvel Allah neredeydi? Yokluktaydı. Allah'ın hiçbir zaman bir mekana ihtiyacı olmaz. Peki Allah Teala kainatı yarattı. Şimdi nerede? Cevap, ikili bir cevap geliyor yoklukta ama aynı zamanda her yerde. Ne demek bu? Ne demek istiyoruz? Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuzluğun sahibi olan yegane yaratıcıdır. Allah'tan başka hiçbir mahlukunda Allah halikleri yaratandır. Yaratıcıdan başka hiçbir mahlukunda zamanı sıfırlayabilen bir hız mümkün değildir, yoktur. Ne demek istiyoruz? Zamanı sıfırlayabilen hız demekle ne demek istiyoruz?
Size desem ki kendinizi kapının önünde düşünün, düşünürsünüz. Diyelim ki bunun için bir saniyelik bir zaman parçası kullandınız. Mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Zaman sizin dördüncü boyutunuzdur. Hız da beşinci boyutunuz. Mutlaka zamanı hız müessesesi boyunca kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani

Düşünmek için zamanı kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir mahluksunuz. Hepimiz öyleyiz. Öyleyse diyelim ki bir saniyede biz onu düşündük. Kendimizi kapının önünde düşündük. Bunu düşünebilmek için mutlaka zamanı kullandık. Desem ki şimdi kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin yanında düşünün. Yine düşünürsünüz. Ve düşünceniz aynı anda oraya ulaşır. Ama onu oraya ulaştırmak için zamandan bir parçayı yine kullandınız. Yine aynı zaman parçası. Ama mesafe, kapının önünde olduğunuz mesafeye göre sonsuz büyük. Ayda düşünün desem yine düşünürsünüz. Mesafe çok daha fazla olmuştur. Ama aynı zaman parçasını kullandınız. Peki kainatın uzak bir gezegeninde düşünün desem yine düşünürsünüz. Aynı zaman parçasında. Düşünceniz oraya o zaman parçası içinde ulaşmıştır. Öyleyse siz düşünce bazında sonsuz hızın sahibisiniz. Ama unutmayın sonsuz hızınız hiçbir zaman zamanı sıfırlayabilecek olan bir özelliğin sahibi değildir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Peki Allah? Allah sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunmak imkanının sahibidir. Öyle bir hızın sahibidir ki o hızını kullanırken zaman devreye giremeyecek kadar Allah-u Teala'nın hızı sonsuzdur. Öyle bir sonsuzsuz ki zamanı hiç kullanmadan o hızın sahibi olan yegane varlık Allah'tır. İşte sıfır zaman aralığında zamanı sıfırlayabilen hızı sebebiyle Allah-u Teala kainatın her noktasında bulunabilir ve bulunur. Ama bir gün onu görürseniz hep aynı noktada göreceksiniz. Ama o aynı anda sizin onu gördüğünüz anda kainatın her noktasında da vardır. Evvela bu sonsuz hızı dolayısıyla vardır. Sonra da bütün kainatı kapsaması itibariyle vardır. İhata etmesi itibariyle vardır. İlmiyle ve rahmetiyle. Öyleyse Allah için bir tarif vermiştik. Huzur namazına yukarıdan bakıyorsunuz arkadan. Önde imam var. Arkasında iki kişi var. Bunlar üçleri teşkil ederler. Onların arkasında bir kişi var. Sonra da iki kişi var.

0: bakarsınız, yoklukta Allah'ı göreceksiniz. O yokluktadır. Ama aynı zamanda bütün kainatın dilediği her noktasında o aynı standartlarda vardır. Ayrıca kainata ihata etmesinde, hani sizden Allah'a doğru giden, Allah'a ulaşan ve Allah-u Teala'dan tekrar size dönen o bir şeyleri de Allah-u Teala gene ihtiva eder. Gene ihata eder, kaplar. O her şeye kadirdir. Kainatın her zerresini o ihata eder. İlmiyle, rahmetiyle, ama ihata eder. Orada o vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın sizleri Zülcelal'in kılması en büyük dileğimiz. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılması. İşte o dualarımızla birlikte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Öyleyse bu dizayn içerisinde sözlerimizi burada tamamlayarak sizlerden inşallah ayrılıyoruz. Tekrar bir ikinci sohbette namaz arasından sonra beraber olmak ümidiyle Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Aleyküm ve deyni ya Cenab-ı aleyhim kâdil maksûl ya aleyhim anahtarlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun Merhan.
1: Cennetinizde inşallah muhteremiz mübarek ellerinden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler.
2: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek

0: O zaman sizin de hakkınız olur.
1: El Fatiha ve salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bizleri Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir sohbet güzelliğini beraberce yaşayabilmek için. Ona sonsuz hamd ve şükür ederiz ki gene bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde Allah ile beraberlik başlar. Başladığınız an beraberseniz her şey mutlaka en güzeldir. Dünyanın bütün kenarlarından, dertlerinden ayrılmış olacaksınız. Onunla birliktesiniz. Hangi probleminiz olursa olsun, o her zaman çözüm getirebilecek olan özelliğin sahibidir. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ve siz. Şimdi, Allah ve siz ve biz. Öyleyse bir üçlü, bir arada bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'ın sohbeti. Sevgili kardeşlerim, konumuz tövbe. Tövbe, İslam'da Allah'ın kainattaki yegane dininde, Hazreti İbrahim'in hanif dini olan bu dinde, İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir. Üç ayrı istikamette tövbeden bahseder Kur'an-ı Kerim. Bir alelade tövbe, bir insanın bir günah işledikten sonra Allah-u Teala'dan Ya Rabbi ben bir günah işledim, bu günahımı bağışla tarzında talepte bulunması halidir. İkinci tövbe, 10 tane ihsanla bir mürşidin önünde yapılması lazım gelen tövbedir. Mutlaka 10 tane ihsanı gerektirir. O 10 tane ihsan yoksa tövbede yoktur. Üçüncü tövbe ise nasuh tövbesi adını alır. Vazgeçilmeyecek olan bir tövbedir. Ve kişinin bütün irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarının örtülmesine sebebiyet verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olacağı bir ortam düşünün. Böyle bir ortamda Allah ile berabersiniz. Tövbe-i nasuh, ihlas makamının sona erdiği, size 7 tane gök katının nefsinizdeki bütün afetler yok olduktan sonra bütün gök katlarının gösterilerek 7 mertebe nefsinizin kalbinin müzeyyen olduğu bir dizaynı ifade eder. Burası ihlas makamının sonudur. Ne zaman? Tövbe-i Nasuh'a çağrıldığınız an. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 3 tövbe çok farklı neticeleri ifade eder. 1. tövbe,
Allah Teala talebinizi kabul ederse o konuda işlediğiniz günahı bağışlar, affeder. Allah Teala günahların affı konusunda bazen af kelimesini kullanıyor, bazen mağfiret kelimesini kullanıyor. Mağfiret kelimesi çift anlam ifade ediyor. Bir, günahların affı. İki, günahların iki defa affı. İki talep üzerine iki defa affı. Mağfiret. Ama mağfiret aynı zamanda günahların affı istikametinde de kullanılan bir tabirdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tövbe müessesesinin birincisi. Alelade tövbe. Bir kişi günah işliyor. Sonra da Allah-u Teala'ya müracaat ediyor. Ya Rabbi diyor, benim bu günahımı bağışla. Allah-u Teala'nın burada bir garantisi yok. Mutlaka bağışlarım ya da mutlaka bağışlamam demiyor. Ama iki istikamette de ayet-i kerimelerini koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala buyuruyor, büyük günahları işleyenler bile affımdan ümitlerini kesmesinler diyor. Öyleyse Allah Teala'nın af müessesesinin çok geniş kapsamlı olduğu gibi bir sonuca burada ulaşmak mümkün. Ama Allah Teala sonra da şu ayet-i kerimeyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. O zaman bütün günahların affedileceği konusunda bir garantiniz yok. Normal tövbede sadece siz varsınız, sizin iradeniz var. Siz Allah'a müracaatta bulunuyorsunuz. Ben falanca günah işledim, Ya Rabbi beni bağışla. Allah Teala bu iki ayet-i kerimeyi de vaz ettiğine göre dilerse bağışlayacaktır, dilemezse bağışlamayacaktır. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Şunu demek istiyor sevgili kardeşlerim. Eğer herkes Allah Teala'dan aff dilediği zaman günahının affedileceğinden emin olsa dünyada işlenmedik suç kalmaz. Suçu işleyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah ya Rabbi beni affet. Tamam bitti. Bu kadar kolay değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir tövbeyi kabul etmesi ve kişinin o günahını affetmesi bir takım sebeplere bağlı olmalı. İşte bu sebeplere baktığımız zaman bunun başında pişmanlık müessesesinin geldiğini görüyoruz. Kişi o günahı işlediğinden pişman ise af devreye girebilir. İç dünyasında pişmanlık müessesesinin var olup olmadığını ise anlayacak olan merci Allah'tır. Allah her şeyi, özellikle kalbinizdeki her şeyi görür, işitir ve bilir. Öyleyse pişmanlık bir günahın affı konusunda, Allah-u Teala'nın o günahı affı konusunda pişmanlık temel unsurdur. Kişi pişman olmamışsa Allah'tan ne kadar aff dilerse dilesin Allah-u Teala'nın onu affetmesi söz konusu değil. Çünkü kişi günahı işleyecek, yeniden işleyecek, yeniden işleyecek ve hep aff dileyecek Allah-u Teala'dan ve affedilecek gibi bir hükme saplanır. Öyleyse pişmanlık varsa günahın yeniden işlenmemesi konusunda bir muhafız var demektir. Peki yeter mi?
Hayır, yetmez. Kişinin aynı günahı bir daha işlememek konusunda bir niyeti, kesin bir kararı olması da gerekir. Böyle bir niyet, bir karar olduğu takdirde Allah-u Teala'nın affetmesi kuvvetli bir ihtimaldir. O zaman büyük günahları işleyenler bile benden ümitlerini kesmesinlerin arkasında yatan mana çıkıyor ortaya. Eğer kişi pişmansa, yani işlediği suç onu rahatsız ediyorsa, bu suçu bir defa daha işlerse, aynı pişmanlığı, aynı rahatsızlığı bir daha yaşayacağını biliyorsa kişi, o zaman böyle bir dizaynda kişinin rahatsızlığı duyması söz konusu. Öyleyse o rahatsızlığı tekrar duymamak için o suçu işlememesi, işlememek konusunda gayret göstermesi mutlaka devreye girer. Söylediğimiz iki faktörün ötesinde kişinin iradi yapısının o suçu bir daha işlememeye yönelik bir direnç göstermesi de gerekir. Karar vermek başka şeydir. Bu kararı uygulamak başka şeydir. Kişi kararlı olabilir ama iradesi zayıftır. Kararına rağmen suçu yeniden, günahı yeniden işleyebilir. Ama devreye kuvvetli bir irade girmişse ve kişi bu iradeyle kararlıysa, o zaman o günahı tekrar işlememek konusunda bir kuvvetli baz oluşmuştur. Duyulan pişmanlık, hatayı tekrar işlememek konusundaki karar ve bu kararı uygulayacak olan kuvvetli bir irade. İşte bunların varoluşu halinde bu inanç sahibi kişi, bu mümin kişi Allah-u Teala'ya müracaat ettiği zaman kuvvetli bir ihtimalle onun günahı affedilir diye düşünüyoruz. Eğer Allah-u Teala herkesin her işlediği günahı o kişi Allah'tan af dilediği anda affetmiş olsaydı, o zaman dünya günahlardan geçinmezdi. Ve Allah-u Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Öyleyse kişinin küfür müessesesinin içinde olması, kalbinde küfür yazılı olması, onun günahlarının affı konusunda yaptığı talebin değerlendirilmesini mümkün kılmaz gibi görünüyor. Allah-u Teala kafirlerin duasına icabet etmeyiz diyor. Kafirlere gazap duyarız diyor. Öyleyse birinci tövbe herkesin tövbesidir. Kim olursa olsun o kişi tövbe etmek hakkının sahibidir. Kabul etmek veya etmemek ise Allah'a aittir. Öyleyse bu safhayı geçelim. Acaba mürşidin önünde yapılan tövbe nasıl bir tövbedir? Hangi standartlarda mürşidin önünde tövbe yapılır? Herkes, dileyen kişi dilediği anda hiçbir vasfın sahibi değilken ona demişler ki eğer bir mürşide tabi olmazsan cehenneme gidersin. Ha, kendini topla git, kendine kimi bulursan bul, tövbe et. O da hemen paçaları sıvamış, bakmış kim var piyasada falanca, hemen koşmuş, önüne diz çekmiş, tövbe etmiş, el öpmüş ve kendini cennete gidecek zannediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, olay hiç böyle değil.
Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sabikunel evvelin var ya diyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine insanla tövbe edenlerden de diyor. Tövbe eden tabiindendi. Nasıl bir tövbe? Allah Teala'nın ifadesi açık, ihsanla. Öyleyse mürşidin önünde yapılan tövbe iki cephe gösteriyor. Bir, ihsanla olan tövbe. İki, ihsanla olmayan tövbe. Ya da ihsansız irşat makamının önünde tövbe. İhsansız tövbeler biliniz ki geçerli değildir. O kişi tövbe etmemiş hükmündedir. Mürşidin önünde tövbe etseydi, mürşidin önünde yapılan tövbe kişiye 10 tane nimet kazandırır. Hangi kişiye? 10 tane ihsanın sahibi olarak Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşan kişi için geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzele dönüştüğü bir ortamda Allah'ın güzellikleriyle karşı karşıyasınız. Hadi gelin sizinle bakalım mürşidin önünde bir tövbe nasıl bir tövbe olmalıdır? Şartlar mı? Evet, tahmin ettiğiniz gibi şartlar çok. Madde 1, Allah-u Teala o kişiyi seçmiş olmalı. Madde 2, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalı. İhsanla tövbe bu iki şartın mutlaka var olmasını gerektirir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evveli Allah'ın seçme işlemi, sonra kişinin yönelmesi, ondan sonra da Allah'ın işlemini tamamlaması söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bir insanı ya seçer ya seçmez. Kimleri seçmez? Kalbinde hayır görmediklerini seçmez. Madde 1. Kalbinde zevk olanları seçmez. Madde 2. Kalbinde maraz olanları seçmez. Madde 3. İsyan edenleri seçmez. Madde 4. Allah'ın ayetlerini yalanlayanları seçmez. 6. Allah'ın ayetlerini gizleyenleri seçmez. 7. Sevgili kardeşlerim, genel çerçeve içinde geri kalanlar mutlaka Allah'ın seçtikleridir. Öyleyse kalplerinde hayır gördükleri Allah-u Teala'nın Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilecektir.

Bir takım insanlar var, Allah'a ulaşmayı bilemezler. Yetmez. Başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışırlar. İşte bunlar Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleridir. Bunlar hayra dönük faaliyetlerin içinde olmayanlardır. Kim Allah'ın emirlerine ters düşen bir din öğretisi içinde ise o kişi kalbinde Allah'ın hayır görmediği bir insandır. Eğer kalbinde hayır olsaydı insanları hayra davet edecekti. Hayra davet etmenin ise başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala birinci basamaktan bahsediyor. Birinci basamakta yaşayanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamaktakiler olayları değerlendirir, herkes değerlendirir. İşte bu ikinci basamakta Allah o kişiyi seçer. Ki bu kişi olayları doğru değerlendiren kişidir. Ve doğru değerlendiren kişi Allah-u Teala tarafından imtihana tabi tutulur. Her sene 2-3 defa musibetlerle imtihan olunur. Kim bu musibetlerde eğer derse ki ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın seçtiklerinin içinde musibetlerle imtihandan sonra kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim böyle söylerse, musibetler onu yolundan çeviremezse, Allah'a ulaşma dileğini tam aksine arttırırsa, ben Allah için yaratıldım, öyleyse mutlaka Allah'a ulaşacağım tarzında bir talebin sahibi ise bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kişi üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu Allah'ın ilk ihsanıdır. Sonra kişinin gözlerindeki hicab-ı mesireyi alır. İkinci ihsan. Kulaklarındaki bakrayı alır. Üçüncü ihsan. Kalbindeki ekinleti alır. Dördüncü ihsan. Yerine ifat koyar. Beşinci ihsan. Kişi yedinci basamağa ulaşır. Ne olmuştur? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah hemen ard arda ona beş tane ihsanda bulunmuştur. Onunla kalmaz. Sekizinci basamakta Allah kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Satrını göğsünü şerh eder, yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. On birinci basamakta kişiyi zikreder. 12. basamakta huşu sahibidir. Huşu sahibi olan bu kişiye Allah 13. basamakta mürşidini gösterir. 5 ihsanı saymıştık. 6.'sı Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, hidayet ulaştırması. Yedincisi, kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Sekizincisi, Allah'ın o kişiye nin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Dokuzuncusu, kişinin huşuya ulaşması. Onuncusu, kişinin Allah'a virşidini göstermesi. İşte bu 10 tane insan kimde varsa o kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi görmüştür. Allah Teala ona hacet namazını kıldığında göstermiştir ve kişi o mürşide ulaşmıştır. İşte orada
yedi tane şahidin, yedi grup şahidin önünde tövbe eden, mürşidin elini öpen ve ona tabi olan kişi ihsanla tabi olmuştur. Bu gerçek anlamda mürşidin önünde yapılan tövbedir. Tövbe bu değilse, kişiye demişlerse ki sen mutlaka bir mürşid bulmak mecburiyetindesin kendine, mürşid olmayanın mürşidi şeytandır, mürşid olmayan muhakkak cehenneme gider, hadi sen de git kendine bir mürşid bul. O kişi de ihsanla falan değil, gitmiş kendine bir tane mürşid bulmuş ve tabi olmuş. Bu tabiyet tövbeyi sağlamaz. O kişi Allah'ın huzurunda tövbe etmiş değildir. Nasıl sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tövbe edip el öptüyse, bütün münafıklar da sahabe gibi tövbe edip el öptüyse, ama sahabenin tövbesi tövbe olduğu halde münafıklarınki tövbe olmadıysa, tövbe olarak kabul edilmediyse olay aynıdır. Sahabe 10 tane ihsanla tabi olanlardır. Münafıklar ihsansız tabi olanlardır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah onları seçmemiştir. Ve tövbeleri tövbe hüviyetinde kabul edilmemiştir. İşte gördük ki 10 tane ihsanla gerçekleştirilen bir tövbe söz konusudur. Böyle bir tövbenin devreye girmesi kişinin ihsanla tövbe etmesidir. İhsanla mürşidine tabi olmasıdır. Peki bu ikinci tövbe ne sağlar? Bakınız neler sağlar. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Manası, bu noktadan itibaren büyücüler bu kişiye büyü yapamaz. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz. Zülman ilimler o kişinin geçerli değildir. Onun başının üzerinde bir muhafız vardır artık. İkincisi, Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. Nefsinin kalbinin mührünü açar. Bütün kalpler mühürlüdür. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır Allah-u Teala. Üçüncü nimeti. Dördüncü nimet kalbin içine iman kelimesini yazar. Kur'an-ı Kerim'e göre sözle mümin olduğunu söylemek Allah'a yetmiyor. Onlar ki diyor, dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onlar mümin değildirler diyor. Onların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin mümin olması bu safhada olur. Burası 14. basamaktır. Kim Allah tarafından seçilirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla Allah'a yönelir ve birinci adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 10 tane ihsan alır. İkinci adımı mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Gösterdiği, Allah'ın gösterdiği mürşide bu sefer de 10 tane nimet alır kişi. 4 nimeti saydık. 5. nimet, o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. Furkan Suresi 70. ayet-i kerime. Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te diyor ki, ama tövbe edip de mümin olan ve amin-i salihat işleyen kişiler hariç diyor.
amel-i salihat nefs tezkiyesi demek. Nefsi ıslah edici ameller demek. Kim tövbe eder de amel-i salihata başlarsa işte o zaman bu kişi mümin olmuştur. Bu kişi 10 tane ihsanla tabi olan kişidir. Ve Allah diyor ki biz onların bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Bütün günahlarını, kaybettikleri derecelerini, negatif derecelerini, kazandıkları dereceler, pozitif dereceler haline getiririz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki Allah her şeyi en güzel standartlarda vücuda getirir. Ve 10 tane insanla Allah'a ulaşan kişinin bütün günahları sevaba çevirir. Şimdi burada duralım. Bir insan bir günah işlemişti ve Allah'tan günahının affedilmesini dilemişti. Diyelim ki Allah Teala o kişinin talebini kabul etti. Ne yapar? O kişinin o günah sebebiyle işlediği, kaybettiği derecatı pozitif derece, aynı miktarda ona pozitif derece vermekle sadece o günahını affetmiş olur, sıfırlamış olur. Ama bütün öbür günahları duruyor kişinin. Madde bir. Madde iki. O kişinin günahını sadece affeder, sevaba çevirmez. Bir tek günahını affeder. Talep ettiği günahını affetmişler. Ama kim 10 tane ihsanla mürşidine tabi olduysa Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Yeniden doğmak değil, ondan çok daha ötede bir olay. Kim annesinden doğarsa doğduğu anda hiç günahı yoktur. Tamam. Ama sevabı da yoktur. Oysa ki birçok günahlar işledikten sonra mürşidine ulaşan, tabi olan kişi bütün günahları sevaba çevrilen kişidir. Yeni doğan bebeğin hiç sevabı yoktur. Ama bu kişinin bütün günahları işlediği sevaplar mevcuttur. Onlar hesapta kalmıştır. Bir de bütün günahları da sevaba çevrilmiştir. Sadece sevaplardan oluşan bir noktadan bu kişi yeni bir hayata başlar. Önemli mi? Son derece önemli. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete gidebilmesi Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması lazım. Bu kişi mürşidine ulaştığı noktada bu tövbeyi yaptığı zaman bütün günahları sevaba çevriliyor. Yani o gün ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Çünkü hiç günahı yok. Kaldı ki sevaplarının günahlarından bir derece bile olsa fazla olması o kişiyi cennete ulaştırmaya yeterli. Ama bu kişinin hiç günahı yok. Bütün günahlarını Allah sevaba çevirmiş. Furkan suresinin 70. ayet kerimesi gereğince. Öyleyse 10 tane ihsanla mürşidin önünde yapılan tövbe son derece önemli bir tövbedir. Bu tövbe bir insan için, bütün insanlar için kurtuluştur. Bu tövbe kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yetmez. Allah Teala bu kişinin tabiyetten sonraki hayatında cehenneme gitmesine önleyici matematik bir tedbir daha getiriyor. O kişiye Allah Teala
O güne kadar her günahının bir derecesi için amel defterine bir derece yazdırırken, o güne kadar her bir derecelik sevabına 10 derece yazdırıyor. Allah'ın nimetleri böyledir. Günah işlediğiniz zaman misliledir diyor. Onun kadardır size vereceğimiz rakam. 100 derecelik günah işlediniz, 100 derece. 1 derecelik günah işlediniz, amel defterinize 1 derece yazılır diyor Allah Teala. Ama kim hasenat işlerse diyor, ona 10 katını veririz diyor. Öyleyse Allah'ın hesabı 1'e 10'dur. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir adım attınız. Allah Teala size 10 ihsan verdi, 10 adım attı. 10 katını ödemiş oldu. 10 ihsanı aldınız, mürşidinize ulaşmakla yeni bir adım attınız. Siz bir işlev yaptınız. Allah size 10 tane nimet verdi. İşte bu nimetlerin 5.sini söyledik, günahların sevaba çevrilmesi. Ve neden Allah'ın o kişinin cehenneme gitmesini imkansız kıldığı noktasına geldik? Çünkü Allah Teala bugünden itibaren o kişinin her davranışının, kazandığı her pozitif derecenin karşılığında, bir derecenin karşılığında ona 10 derece değil 100 derece ödemeye başlıyor. Ve orada bırakmıyor. Kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaktır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye derecelerinde 7 kademelik bir yükselme gerçekleştirecektir. Her birine Allah Teala 100 kat veriyor. Nefse emareyi tamamladı kişi. %7 nur biriktirdi nefsinin kalbinde. Bire karşı 100 almaya başlar. Daha mürşidine tabi olduğu andan itibaren aldığı dereceler bire 100'dür. İkinci gök katına ulaştı. Bire 200. Üçüncü gök katına ulaştı ruhu. Bire 300. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında 7 tane nefs tezkiyesi kademesinde bu kişi 1'e 700 kazanmaya başlamış. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin. Öyleyse Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde. Kim Allah yolundaysa, yani ruhu ucundan ayrılmış da sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkmışsa, fi sebilillah ise ve infak ediyorsa Allah'ın kendisine verdiği helal rızıklardan, infak ediyorsa o kişiye verdiklerimiz diyor Allah Teala bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu gibidir diyor. 1'e 700 veririm demiyor. 1'e 100 veririm, birinci başak. 200 veririm, ikinci başak. 300 veririm, üçüncü başak. 7 tane başaktan bahsediyor. Kademenin böyle olduğunu net şekilde belirtiyor. Öyleyse mürşidin önünde yapılan tövbe eğer gerçek bir tövbe ise, yani ihsanla yapılan bir tövbe ise, o zaman mürşit gerçek bir mürşittir ve mürit gerçek bir mürittir. Allah Teala mürit layıksa ulaştığı irşat makamının standartlarında ona mutlaka 1'e 100 vermekle kendisine ait olanını gerçekleştirir. Çünkü Allah Teala o kişiye söz vermiştir. Onu kendisine ulaştıracaktır.
O kişiye söz vermiştir. O kişiyi Allah'ın cennetine alacaktır. Bunu gerçekleştirebilmesi için Allah-u Teala'nın o kişinin mürşide olan nefretini unutması, mürşidi sevmesi gerekir. Bu sevgiyi veriyor Allah-u Teala kişiye. İrşad makamına onu ulaştırıyor. Ve bu ulaşma noktasından itibaren de Allah-u Teala ona 10 tane ihsan veriyor. 10 tane nimet veriyor. Başlangıçta verdikleri ihsandı. İlk nimet olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği andan itibaren artık Allah-u Teala bir dizayn oluşturur. Bütün nebiler devrin imamlarıdır ve her biri bir nimettir. Bakınız Bakara Suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylüyor?

Diyor ki yola nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Nerede olursanız olun yüzünüzü o tarafa çevirin ki insanlar aleyhinizde istinafta bulunmasınlar. Ancak haksızlık edenler ve zalimler başka. Onlardan da korkmayın, benden korkun ki size verdiğim nimetlerimi tamamlayayım. Böylece siz de hidayete ermiş olursunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Fela tahşevhüm, onlardan korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Ve li utimme nimeti aleyküm. Üzerinize nimetimi üzerinize tamamlayayım. Üzerinize olan nimetimi tamamlayayım. Ve lealleküm tehtedûn. Ve böylece hidayete eresiniz. Nimetimi tamamlayayım ve hidayete eresiniz. Ondan sonra da Allah Teala diyor ki 151'de Kema erselna fikum resulün mümkün. Yetlu aleyküm ayetina bi zekkiküm ve yuallimüküm el kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malum tekünü talimun. Nitekim diyor. Yani üzerinizdeki nimetinin Allah'ın insanlar üzerindeki nimetini tamamlaması sadedinde sizde de diyor, yani nimetimi tamamlamak için size de bir sizin aranızdan bir Resul, bir Nebi Resul gönderdim diyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, nefsinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye ve size hikmet öğretsin diye. Ve hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye diyor Allah-u Teala. Niçin? Hidayete ersinler diye. Ne olarak geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Nimet olarak geliyor. Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da hidayete eresiniz. Yani hidayete ermemiş insanlara söylüyor bunu. Hidayete ermeleri için Allah-u Teala'nın onların üzerine nimet vermesi lazım. Bakınız Bakara suresinde ne söylüyor? Fatiha suresinde Allah-u Teala ne söylüyor? Biz diyoruz daha doğrusu Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. İyyâken a'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâken esta'in, ve yalnız senden istihane isteriz mürşidimizi, sadece senden isteriz. İhtina sıratel müstakim, bizi bu mürşit kanalıyla irşat makamına tabi kıl ki onun yardımıyla senin sırat-ı müstakimine ulaşalım. Çünkü diyoruz ki İhtinan sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. İstihaneyle göstermiştiniz, tabi olalım ve böylece senin sırat-ı müstakimine ulaşalım. Sıratel lezine, o yol ki o sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Kim tabi olursa devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerinde bir nimet olarak tecelli eder. İşte o tecelli, söz konusu olan tecelli, o tecelli kişinin başının üzerinde artık nimet vardır. Bu devrin imamının ruhudur. Allah'ın nimeti. Sadece başların üzerinde bu nimet olanlar, sadece onların ruhu sırat-ı müstakime ulaşabilir.
Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldi. Kalbimizin mührünü açtı Allah Teala. Küfür kelimesini çıkardı. İman kelimesini kalbimizin içine yazdı. Günahlarımızı sevaba çevirdi. Beş nimet. Ruhumuz bizi terk edip Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkar. Neden? Çünkü başımızın üzerinde artık nimet vardır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmaya hak kazandık. Tabi olmasaydık bu nimet hiçbir zaman olmayacaktı. Nitekim Fatiha suresi Sırat-ı lezzine en'amte aleyhim dedikten sonra gayril magdubi aleyhim, Allah'ın gadap duyduklarının yolu değildir. Allah Teala kafirlere gadap duyduğunu söylüyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü kalplerinde küfür yazan insanların kalplerindeki küfür alınmadıkça, başlarının üzerine nimet gelmedikçe kalplerindeki küfür alınmayacaktır. Küfürde kalacaklardır. Öyleyse sadece küfürden kurtulanların, kalplerindeki küfür kelimesi alınanların başların üzerinde nimet vardır. Ya da başların üzerinde nimet oluşanların sadece kalplerindeki küfür kelimesi alınır. Onun için Allah-u Teala nimet verilenlerin yoludur dedikten sonra başların üzerine gadap duyduklarının, Allah'ın gadap duyduklarının yolu değildir. Kafirlerin yolu değildir. Ve şöyle bitiriyor böyle dalin. Dalalette olanların da yolu değildir. Sırat-ı müstakim. Çünkü 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Dikkat edin, 10 ihsanla ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Yoksa o 10 ihsan yoksa bir kişi mürşidine ulaşmış, hiç fark etmez. O kişi dalaletten kurtulamaz, hidayete adım atamaz. Allah'ın kuralları Kur'an-ı Kerim boyunca konulmuş. Sonra ne olmuş? Sonra da unutulmuş. 14 asır evvel bütün Kur'an-ı Kerim tatbikattaydı. Allah-u Teala siz kitabın bütününe inanırsınız diyor. Yani kitabın bütününü uygularsınız diyor. Artık uygulanmıyor. İşte Allah-u Teala'nın 6. ihsanı ruhumuzun Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinde olarak yola çıkması ve böylece başımızın üzerinde nimetin bulunması. Yani birinciyle paralel bir olay. Aynı anda fizik vücudumuzun hidayete başlaması, şeytanın kul olmaktan kurtulmaya başlaması, 7. ihsan, 7. nimet ve 8. nimet nefsimizin nefs tezkiyesine başlaması, nefsimizin kalbindeki afetlerin yerini ruhumuzun hasletlerinin aynen aynı hüviyetinde olan faziletlerin alması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 9.sü ise Allah o güne kadar bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlaması, sonra da 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını vermeye başlaması, her bir derecelik sevabımıza. Ve Allah'ın 10. nimeti rahmetle fazlının yanında zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'nın minbere rahmetle salavatına göndermesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mürşidin önünde yapılan ama ihsanla yapılan bir tövbe, kişiyi görüyorsunuz ki çok yerlere ulaştırıyor. İhsanla yapılan tövbenin
muhtevasına dikkatle bakın. Burada kişi Allah-u Teala'dan 10 tane insanla gidip tövbe ettiği için 10 tane de nimet almaya hak kazanmıştır. Bu tövbe onun bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Onu mutlaka cennet ehli yapacak olan kesin şartların sahibi kılmıştır. Yani o kişi 1'e 100 kazanmaya başlamıştır. Daha 1'e 700'e çıkmasa kişi, o noktadan varıyorsa zaten gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü bu kişinin her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi mümkün değildir. Her gün işlemesi lazım. Hele kişi 700 kat almaya başlamışsa, o kişinin artık kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerle mukayese edilemez. 700 katlık bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işleyemez. Matematik standartlarda bu mümkün değildir. Ve Allah-u Teala o kişinin cehenneme gitmesini matematik olarak kesinlikle önlemiş oluyor. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Sonra Allah'a teslim olur. Daha sonra kişi daha çok zikir yapar. Fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu asal kılarak Allah'a teslim eder. Daha sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim eder. Nefsini asal kılarak Allah'a teslim eder. Daha sonra ise bu kişi nefsini Allah'a teslim ettiği noktada tövbe-i nasuha davet edilir. Özellikleri nedir? Daimi zikrin sahibidir. Bir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini ruhun hasletleri, faziletleri doldurmuştur. İki. Kalp gözü açılmıştır. Üç. Kalp kulağı açılmıştır. Dört. O kişi hayır sahibidir. 5. Hikmet sahibidir. 6. Ve tezekkür sahibidir. 7. Böyle bir noktada yüğün 7. katının 7. aleminin en son noktasında bu kişi görmüştür. Gördüğü anda da tövbe-i nasuha

Vardı nefsin afetleri artık yok. Şeytan mı? Şeytan bu işe yetmez. Çünkü şeytanın o kişiye tesir edebilmesi için nefsinin kalbinde afetler olması lazım. İşte dünya insanına en çok bu noktada acıyoruz. Nefs tezkiyesi yapmayan, nefs tezkiyesinden haberi bile olmayan insanlar, insanların belki %99'u nefs tezkiyesi yapmıyor. %90'dan fazlası mutlaka yapmıyor. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmadıklarına göre nefslerinin kalbi %100 şeytana açık. Ve şeytan onların düşünce platformunda onların sessiz sesini takip etmek suretiyle ya da taklit etmek suretiyle kendi düşünceleriymiş gibi göstererek onları devamlı tesir altında bırakır. Devamlı beynini yıkar insanların. Devamlı günah işlemelerine sebebiyet verir. Ve insanlar bu yüzden hep cehennem yolcusu olurlar. İblisin tesiriyle. Ve tövbe etseler de hemen tövbelerini bozarlar. Ama kim nefsinde hiç afet olmadığı bir noktada Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilse Allah-u Teala biliyor ki o kişi tövbesini asla bozamaz. Çünkü tövbenin bozulması için nefsin afetlerinin o kişiye negatif telkinlerde bulunması lazım. Mümkün değil, nefsin afetleri yok. Allah neyi emretmişse nefsin bütün faziletleri artık %100 faziletten oluşuyor. Onu yerine getirmeye hazır. Ve Allah neyi yasak etmişse onu da işlememeye hazır. Ruhla aynı paralelde. Öyleyse tövbeyi nasuhun bozulması mümkün olmayan bir tövbe olması buradan ileri gidiyor. Şeytan da o kişiye bir şey yapamaz. Çünkü bir şey yapabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Şeytanın nefsin afetlerine tesir etmesi lazım. Yok. Nefsin afetleri yok. Öyleyse şeytan o kişiye bir şey yapamaz. Şimdi sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensuplarına hep bir takım akla evveller, bunların beyinleri yıkanmış derler. Halbuki beyin yıkanmasından kurtulabilenler onlar. Bu sebeple, söylediğimiz sebeple nefslerindeki afetler giderek azaldığı için şeytanın beyin yıkamasından devamlı kurtarıyor insanlar kendilerini. Böyle söyleyen kişiler, yani tasavvuf mensuplarının beyinlerinin yıkandığını söyleyen kişiler, aslında şeytan tarafından kendi beyinleri yıkananlardır, hem de %100. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman beyni gerçekten tam yıkanmış bir insandır, ama Allah tarafından. Bütün güzellikleri o kişi sinesinde toplamıştır. Bütün güzellikler onun olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Hiçbir yasağını işlemez. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nasıl söylesinden sonra? İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Bu kişi dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde şeytanı esir etmiştir, uşak etmiştir, devre dışı bırakmıştır ve Allah'ın bütün emirlerini ve bütün yasaklarını uygulamaktadır. Ve bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini kesintisiz olarak devam ettiren gerçek bir dünya mutluluğunun sahibidir. Bu kişi aynı zamanda yedinci kat cennetinde sahibi olmak için hazırdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tövbe ve sonuçları. Tercih mi? Tercih sizin tercihiniz. Hep acırız insanlara. Ne kadar yanlış şeyler yaptıklarını hatırlatırız.

Şeytan da onları devamlı yanlış telkinleriyle aldatmaya devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tövbe isimli konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah-u Teala'dan hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini vererek, sizleri bunlarla nimetlendirerek hepinizi zilcelalain kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rahim maliki gömüldeyim. İyâken avudu ve iyâken estâin ettim. Sırâta müstakîmin. Sırâta lezzîne enemte aleyhim gâlim ve zûbî aleyhim ve nezâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir zikir sohbeti için. Mutluluğa davet konumuz. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister Allah Teala. Muradı sadece budur. Onun dışında bizden hiçbir şey istemez. Allah'a ibadet etmemiz Allah için gerekli değildir. Bizim için gereklidir. Her ibadet derecat kazandırır. Her ibadet eğer kişinin kalbi Allah'a dönükse mutlaka o kişiyi mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak bütün insanların hakkıdır. Herkes bu konuda hak sahibidir. Mutlu olmak aynı zamanda bütün insanların vazifesidir. Çünkü Allah Teala bu maksada mebni olmak üzere insanı yaratmıştır. Bu maksadı gerçekleştirmek üzere, bu maksadı bina etmek üzere, oluşturmak üzere Allah insanı yaratmıştır. Nedir maksat? İnsanoğlunun mutluluğu. Allah'ın başka bir hedefi yoktur. İnsan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını ister, o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldınız. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmak zorundasınız. Mutlu olmak sadece hakkınız değil, aynı zamanda vazifeniz. Eğer Allah'ın mutluluk formülünü tatbik sahasına koymazsanız, o zaman cezalandırılırsınız. Yani kendi kendinizi cezaya mahkum edersiniz. Allah Teala kimseyi cezalandırmaz. Muradı cezalandırmak değildir. Kullar kendi kendilerini Allah'ın mutluluk kanunlarına uygulamamak suretiyle cezaya mahkum kılarlar. Allah Teala diyor ki bir tarafta cehennemim var, bir tarafta cennetim var diyor. Ben diyor hepinizin cennete girmesini istiyorum. Bunun için de sizlerden talebim var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisini diyor bana bırakın. Ama bana ulaşmayı dilemek zorundasınız. Sizi o mutlu kılabilir. Bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Dilemiyorsanız mutlu olamazsınız diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlu olamaz. Öyleyse mutlu olmak hakkınızdır. Ama vazifenizi yaptığınız takdirde, yapmadığınız takdirde o zaman mutlu olmak hakkını kaybediyorsunuz. Mutlu olmayı hak etmediğiniz için, mutsuz olmayı seçtiğiniz için mutsuz oluyorsunuz. Öyleyse seçim insanın elinde. Ya mutlu olmayı seçer, Allah'a ulaşmayı diler ya da seçmez. O zaman da Allah'a ulaşmayı dilemez. Sadece dilemediği için de kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilememek isyandır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala kanununu açıkça ortaya koymuşsa, ben diyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirdim. Hepinizi bu Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyorum. Duyduk duymadık demeyin. Kim davetime icabet etmezse onun gideceği yer cehennemdir. Kim davetime icabet ederse o mutlaka benim cennetime girer. Allah'ın daveti ne? Bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'ın daveti aslında mutluluğa davettir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişiyi üçüncü kat cennetine mutlaka çıkartacak. Ve o kişiye dünya saadetinin yarısından daha fazlasını da mutlaka verecek. Öyleyse Allah Teala Kur'an'la, ondan evvel indirdiği bütün mukaddes kitaplarla, bütün nebilere şeriat kitapları vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bütün nebilerin ismi geçiyor. Hepsine kitap vermiş. Ve kitap vermediği hiçbir nebi mevcut değil. Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik." Bütün nebilere kitap vermiş, bütün nebilere hikmet de vermiş Allah Teala. Hepsini daimi zikre Allah ulaştırmış. Onlar kesbederek daimi zikre ulaşmamışlar. Onlar Allah Teala'nın Vehhab olarak onlara verdiği standartta daimi zikre ulaşmışlar. Allah-u Teala onlara karşılıksız vermiş, hibe etmiş. Vehbi olarak kazanmışlar daimi zikre hikmeti. Hepsine kitap vermiş Allah, hepsine hikmet de vermiş. Öyleyse bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları aslında bütün insanlar için bir davetiyedir, mutluluk davetiyesidir. Tevrat'ta, İncil'de en son nebisine, en son peygamberine, Allah'ın indirdiği kainatın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim de bir saadette davettir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara şunu söylüyor: bu kitabı okuyun. Bu kitabı ben indirdim. Bu kitabın koruyucusu benim. Bu kitapta ne diyorsam ben onları size söz vermiş oluyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Kim de dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Saadet reçetesidir ve saadet garantisidir. Eğer cennet saadeti diyorsanız adına, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Elbette. Allah Teala herkese diyor ki mutlaka bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Bana ulaşmayı dile diyor. Dilemen diyor, benim sana verdiğim emrimdir. Eğer dilemezsen, o zaman sana verdiğim vazifeyi yapmamış oluyorsun. Bu vazife diyor Allah Teala dünyanın en kolay vazifesidir. Sadece dileyeceksin. Hayır, onu yapmayacaksın. Bana ulaşmayacaksın. Sadece bana ulaşmayı dilemeni istiyorum diyor Allah Teala. Bana ulaşmanı değil. Bana ulaşma konusunda bir dilek. Senden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı her kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileğini kendisine ulaştırır. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası dünya saadetinin %50'den mutlaka daha ötesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk denilen müessese Allah'ın davetidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece mutluluğa davet eder.

Allah-u Teala'nın davet statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Farz üzerinize diyor. Mürşide ulaşıp tabi olun diyor. Üzerinize farz. Ruhunuzu bana ulaştırın. Üzerinize farz. Fizik vücudunuzu bana teslim edin. Üzerinize farz. Nefsinizi bana teslim edin. Üzerinize farz. İrşada ulaşın. Üzerinize farz. İradenizi de bana teslim edin. Üzerinize farz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın davetlerini ard arda farzlar olarak görüyoruz. Her biri daha üst boyutta dünya saadeti, her biri daha üst boyutta cennet saadeti. Davetiye bir tek hedefi içermiyor. Eğer cennetle cehennem arasındaki seçimse söz konusu olan iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde bizim cenneti mi cehennemi mi seçmemiz söz konusuysa, konunun bu başlangıç noktasındaysak, o zaman nereye ulaşıyoruz? Başlangıç noktasında kişi ya cenneti seçmiştir ya cehennemi. Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti seçmiştir. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişi mutlaka dünya saadetinin yarısından daha fazlasının sahibi olur. Bunu kişi gerçekleştirmez. Allah gerçekleştirir. Kişi sadece davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek daveti hepsinden evvel. Bir davet olarak var mı Kur'an-ı Kerim'de bu? Elbette var. Hadi gelin bakalım Rad suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusala ve yuhafune su'al nisab ve yahşene rabbihim ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani onların yapacakları şey ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmektir. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de. Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi de gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ve la yenkudunel misak. Onlar ahdlerini ifa ederler, misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi üç cümleye bakalım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Ve misaklerini bozmazlar. Eğer misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa, bu ahdallahi de ifade ediyor. Yani bu
Onlar misaklerini bozmazlar sözü cümlenin başına ait. Cümlenin başında ne var? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi içeriyor ve misaklerini bozmazlar. Maide'deki misak Allah'a verdiğimiz kesin söz. Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere. Ruhumuzu da, beçimizi, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek üzere. Maide 7'de Allah-u Teala işittik, itaat ettik dediniz. Allah-u Teala ruhumuzdan, beçimizden, nefsimizden yemin, misak ve ahd istemiş. Biz de itaat etmişiz. Yemin vermişiz, misak vermişiz. Ahd vermişiz Allah-u Teala'ya. Sonra Allah'a verdiğimiz bu ahdin ötesi de çıkmış ortaya. Yeminin de ötesi çıkmış. Çünkü Allah-u Teala Allah'ın ahdine itaat edin diyor. Ve Allah'ın vasiyetine itaat edin diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin ve bi'atullahi effu. Ve Allah'ın size yüklediği vasiyetini yerine getirin diyor Enam 152 ve 153. Ve Maide 7'de bunun misak adını aldığını görüyoruz. Bütün Allah-u Teala'nın dediklerini yerine getirdiğimiz zaman misak gerçekleşiyor. Allah ile aramızdaki anlaşmanın muhtevasında ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek var. Ve eğer ruh açısından bakıyorsanız, misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik olan Allah'ın sözümüzdür. Ama eğer Allah'ın ahdi açısından bakıyorsanız, Allah'ın ahdi dört teslimi içerir. Bizim Allah'a verdiğimiz misak da dört teslimi içerir. Eğer bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ne demek itaat ettik? Yani Allah-u Teala bize diyor ki benim ahdim ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz. Benim ahdimi yerine getirecek misiniz? Ahdime itaat edecek misiniz diye soruyor Allah-u Teala. Diyoruz ki itaat edeceğiz diyoruz. Yani böylece Allah'a ruhumuzu, içimizi, nefsimizi aşan bir söz vermiş oluyoruz. Bu söz Allah'ın ahdine paralel bir söz. Allah açısından Allah'ın ahdi, bizim açımızdan bizim misakimiz, Allah'a verilmiş kesin sözümüz. Kitabın ahdi. Bizden Allah-u Teala kitaptaki Allah'ın ahdine itaat edeceğimize dair söz almış. Bu kitaptaki ahit. Kitabın ahdi. İşte Rad 20-21'e dönüyoruz. Eğer Rad 20'deki ve la yenkudunel misak kelimesi cümlenin başına aitse, o zaman misak irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ama cümlenin ikinci kısmına aitse, orada Allah-u Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ne? Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz.
O zaman misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği misak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ruhumuz tarafından verilmiş. Ama ruh, fizik vücut ve nefsin beraberce topyekun verdiği bir yemin daha var. Bir her birinin yemini var. Misak ruhumuzun yemini, yemin nefsimizin yemini, ahd fizik vücudumuzun yemini, her biri Allah'a tek başına bir yemin vermiş. Yemin, misak ve ahd. Sonra üçünden birden Allah-u Teala bir yemin daha almış. Bunun adına gene ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adını koymuş Allah-u Teala. Misak diyor. Nefsinizin verdiği veya ruhunuzun verdiği veya fizik vücudunuzun verdiği misaki demiyor Allah-u Teala. Misakinizi diyor, hatırlayın. Ki o zaman anlıyoruz ki ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle beraberce Allah-u Teala'ya bir misak vermişiz. İşte Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesindeki وَلَا يَنْكُدُونَ misak, onlar misaklarını bozmazlar ifadesi cümlenin başına aitse, misak dört tane yemini birden kapsıyor. Eğer cümlenin sonuna aitse sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkisine aitse hem ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor, hem de Allah'ın ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdi ile eşit bir sözümüz var. Allah bizden bir yemin alıyor. Bunun adına da bizim misakimiz diyor. Bu misakin hem ruhumuzun Allah'a ulaşması olduğunu Rad 20-21'den anlıyoruz. Hem de bu misakin irademizin de Allah'a teslim olduğunu 23'ten anlıyoruz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Rad 23'te Allah-u Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Hazül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Öyleyse bakalım şu muhtevaya.

Rad suresinin 23. 21. ayet-i kerimesinden itibaren neticelerine bakalım. Rad 250. sayfa.

Ve Rahat 21'de ne diyordu Allah Teala? Vellezine sabel ibtigaye ve Rabbihim ve ekumus salate ve enfekuhu mimma rezeknahum sırren ve aleniye ve yedreune bil hasenati seyyâh. Diyor ki Allah Teala, onlar sabırla Rablarının zatını dilerler. Burada da gene iki tarafı birden Allah Teala ifade etmiş. Yani Allah'ın zatını dileyenler Allah'ın zatına ulaşmayı dilerler. Onlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O zaman ruhların Allah'a verdiği misaki gerçekleştireceklerdir. Nitekim ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onu ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ın zatını, Allah'ı dileyenler, Allah'ın veçhini dileyenler. Allah'ın veçhine ulaşmayı demiyor Allah Teala. Onlar Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Veçhini dileyen iki sebepten diler. Ya Allah'ın veçhini görmeyi diler, ya Allah'ın veçhine ulaşmayı diler. Ulaşmak 21. basamaktaki olgudur. Veçhini görmek ise 28. basamağın son mertebesidir, 5. mertebesidir, 5. kademesidir. Ve 21. ayet-i kerimedeki ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O zaman burada bu ifade misaki ruhumuzun Allah'a verdiği söz olarak alıyor. Ama 22. ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman orada bakıyoruz ki onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler ve onlar onların makamı cennet-i adn'dir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Kim adın cennetleriyle müjdelenmişse onlar mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. O zaman onların misaki iradelerini de Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyor. Onlar sabırla Allah'ın veçhini dileyenler hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı hem de neticede Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve gördükleri de kesin. Onlar adn cennetine konulacaklar diyor Allah Teala ve zürriyettihim ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim ve onların anne babalarından, zevcelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden ve meleklerden ve kim salaha ulaşmışsa onlar da onlarla beraber adın cennetlerine gideceklerdir diyor. Onların irşat makamına ulaşmaları gerekmiyor. Birisi ulaşırsa onların zürriyetlerinden gelenleri de Allah Teala alıyor cennetine. Yeter ki salaha ulaşsınlar. Salaha ulaştıkları zaman 5. kademede kabul ediyor Allah Teala onları. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın davetine dikkatle bakın. Ahdallahi 4 tane
sözü birden içeriyor. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Ve bir Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak var. O misak bu dört tane teslimi birden içeriyor. Bir de gördüğümüz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesindeki misak var. O da nefsimizin, o da ruhumuzun Allah'a verdiği misaki içeriyor başlangıçta. Sonda da hepsinin birden Allah'a verdiği misaki içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iraden. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davet, davet mutluluk davetidir. Her biri ayrı bir mutluluktur. İşte Allah-u Teala herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Dilemeyenler diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim de dilerse onlar diyor mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a kim yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah biz insanların iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'ın daveti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bunun 7 tane safhasını koymuş, her birine davetiye çıkarmış Allah Teala. Ya eyyühellezine aminettekullâhe diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini oluşturuyor. Bir dileğe davet edilmişiz ve o dileği gerçekleştirirsek Allah Teala bizi kendi zatına ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası ve üzerimize farz mı? Onun için bakıyorduk. Rad 20, 21 ve 22'ye. Ne diyordu Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Neden? Dilemezlerse Allah'a ulaşmayı, mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse sevapları günahlarından fazla olacak. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı kötü hesaptan korkuyorlarsa, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu nereden anlıyoruz bunların? Çünkü onlar huşu sahipleridir diyor. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin huşu sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse huşu sahipleridir bunlar. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri oradan da belli. Ama daha açık olarak anlatıyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَالْشَرَابِينَ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir.
Öyleyse kimdir ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'ın zatını dileyenler. Bunlar Allah'ın zatını Allah'a ulaşmak için dileyenler. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Adın cennetine konulanlar. Yani Allah'a iradelerini de teslim etmek üzere Allah'ın veçhine dileyenler. Allah'ın veçhine, Allah'ın zatına ruhlarını teslim etmeyi dileyenler, Allah'ın zatını dileyenler, ayetin 20 ve 21. ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Ama 23. ayet-i kerime Allah'ın zatını görmeyi de dilediğini ifade ediyor aynı kişilerin. O zaman iradenin teslimi de söz konusu oluyor. Çünkü adın cennetinden bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala 3 ayette Rad 20, 21, 22 bu noktada 20, 21, 22'ye kadar getiriyor konuyu. Birinci kat, üçüncü kat cenneti de, yedinci kat cenneti de ifade ediyor ayet. Öyleyse davetiye açık ve kesin. Peki Allah Teala irşat makamına ulaşmayı ikinci kat cenneti de buna da davet ediyor mu bizi? Evet. Ya eyyühellezine amenuttukullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Yani isteyin ve ona tabi olun. Böylece ikinci kat cenneti de elde edin diyor Allah-u Teala. İkinci kat cenneti de davetiye çıkarmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden ulaştırmaya gelince davetiye 12 taneye yükseliyor. 12 defa davet var ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya. 12 tane davet var. Bir, Zümer 53. Ve üzerinize kabir azabı gelmeden önce, azap gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'a yönelin. Ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekum azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani yönelerek ulaşın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 minibine ileyhi ve yettikun. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve üçüncü ayet-i kerime Fecir 28 İrcu'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat el nefefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ men elâve ileyye.
Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a yönelirse zaten Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracak. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah'ı yedi darü selamı yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. 6. ayet. 7. ayet. Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevet ileyhi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Sonra

Allah-u Teala'nın burada ifade buyurduğu hususa dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İşte Allah-u Teala diyor ki üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Şura 47. 8. ayet. Maide'de de Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Misak ruhumuzun dağılaşmasını ifade ediyor. 10. ayet-i kerime ve bi ahdillahi efu buyuruluyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdinin ifası üç yeminiz birden, ki bunların arasında ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da söz konusu. Ve Allah-u Teala'nın

11. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor. Ve Allah-u Teala'nın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiği kesinleşiyor. Farz olduğu kesinleşiyor. 11 ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah-u Teala buyuruyor Nisa 58'de. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Böylece 12 tane ayet-i kerime Allah'ın 3. daveti için üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini üzerimize farz kılıyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ve Yasin Suresi 60 ve 61. ayetlerde diyor ki اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَاَنْعُبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ Ey Adem oğulları ben sizlerden rahat almadım mı? Ey fizik vücutlar ben sizlerden rahat almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağına dair ahd almadın mı diyor Allah-u Teala. Bütün fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermişler. Allah'ın daveti var ki ahd veriyoruz. Daveti üzerine. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamak, o da farz olmuş üzerimize. Ve nefslerimizi halis kılmakla da emrolunmuşuz. Ema umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Bu ayetle Allah Teala buyuruyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Nefsimizin kalbinin muhlis olması, halis olması da böylece nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de üzerimize farz kılınmış. Ona da davet olunmuşuz. Yirmi yedinci basamak. Fizik vücudumuz 25. basamakta. Nefsimiz 27. basamakta Allah'a teslim olur. Onun da davetini almışız. Ve irşada da davet olunmuşuz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Ucibu davetettâhi İzâ de'âni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yâşudûn Bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama bir şartla icabet ederiz diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amen olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve neticede irşada ulaşsınlar. Bu şartla olur diyor. Onlar da bizim davetimize icabet ederlerse.
Bu ayet Bakara 186 hem Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılındığını, davet olunduğumuzu hem de irşada ulaşmaya davet olunduğumuzu gösteriyor. Yirmi sekizinci basamağın dördüncü mertebesi. 27. basamak nefsimizin teslimi. 28. basamağın dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. Ve irademizin Allah'a teslimi de üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Bakara 102 Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihim ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Allah Teala diyor ki ey amir olanlar, öyle bir takva ile Allah'a takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyle bir takvanın sahibi olun ve siz ölmeyin. Teslimi külliyle teslim olun. Öyle ölün diyor. Bu teslim Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde dile getirilmiş. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslimse ve Allah'a çağırmak yetkisi onlara verilmişse bunlar Allah'ın mürşitleri. Nitekim böyle olduğu hemen görülecek. Hiç seyyiatli hasenat bir olur mu diyor Allah Teala. Seyyiate hasenatla karşılık verenler, seyyiati hasenatla söndürenler, onlar hazb-i azimin sahipleridir ve bu yetki herkese verilmez diyor Allah Teala. Hazb-i azim, fevz-i azim, ecr-i azim iradelerini de Allah'a teslim edenlerin müşterek vasıflarıdır. Sevgili kardeşlerim, bu davetlerin hepsi daha üst, daha üst, daha üst seviyede mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetidir. Dünya sahibi herhangi bir insan farklı değildir. Mürşidine ulaşmak ikinci kat cenneti ifade eder. Gene mutlu, dünya mutluluğu başka insanlardan farklı değildir. Ama ne zaman ruhunu bu kişiye, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin de %50'den fazlasını elde etmiştir. Hem de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi çok basit bir sebeple. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cenneti almıştır. Dünya saadetinin %90'ına sahip olmuştur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dünya saadetinin %100'üne ve beşinci kat cennetine Allah'ın sahip olmuştur. İrşada ulaşan altıncı kat cennete sahip olmuştur. Dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete, adın cennetine sahip olmuştur. Ve orada

0: Kerim'i baştan aşağı mutluluk davetidir. Daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluk davetidir. Allah Teala'nın hepinizi bu davetlerde başarıya ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst seviyesinin sizlere Allah Teala tarafından tevdi edilmesini, teslim edilmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evet, Tekrades Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in Rum Suresinin 30. ayet kerimesinde bütün herkesi hani fırsatıyla yarattığını söylüyorum. Yani dünyanın neresinde olursak olalım, herkes hani fırsatıyla yaratılmış. Hiç kimsenin kimse üstünlüğü yok ilk yaratılışta. Bize inşallah bu hani fırsatının ne olduğunu herkes için Allah-u Teala'nın özellikle söylediği bu hani fıtratının Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Allah-u Teala hani fıtratını yaratmış. Biz gene Fatiha'mızla başlayalım inşallah. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed eyyidin amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hani fıtratı Allah'ın gerçekten bütün insanları yarattığı fıtrat. Hani fıtratı dediğimiz zaman bunun İslam olmanın kesin standartlarına yaklaşım gösterdiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. Teslim olmaksa üç safa gösterir. Ruhun Allah'a teslimi birinci safa, fizik vücudun ve için Allah'a teslimi ikinci safa ve nihayet en son nefsin Allah'a teslimi üçüncü safa ve İslam olmak. Arkasından da dünya saadetini yaşamak, daha birinci teslimde cennet saadetini elde edilmeyi için bu üçüncü teslimde Zülcenahin olmak, İslam olmakla birlikte iki cihan saadetine de sahip olmak. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı İslam olmak üzerine böyle tertip edilmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ دِينَ اِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın indinde İslam'dan başka din yoktur. Hiç olmamıştır diyor. Gerçekten bu açıdan bütün peygamberlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim hepsini ayrı ayrı ışık tutuyor. Herhangi bir Allah-u Teala'nın nebisi, peygamberi ve ona bağlı olanlar hepsi İslam'ı yaşamışlar. Hepsi İslam'mışlar. Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti İsa'nın ve nihayet son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve hepsine tabi olanların, onların hepsini yaşadıkları devirde, hepsinin İslam olduğunu söylüyor. Bir tek Allah var. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberi ve Allah bütün peygamberlerine

İslam'dan başka bir şey emretmemiş. Sadece İslam'a, Allah'a teslim olmayı öğretmiş ve yaşatmış. İşte halif fıtratı İslam olmakla birinci derecede sıkı sıkıya alakalı bir fıtrat. Fıtrat, yaratılışımızda Allah'ın bize ihsan ettiği yetkiler. Allah'ın bize ihsan ettiği beceriler. Allah'ın bize ihsan ettikleri. Hani fıtratı dediğimiz zaman bunun iki tane cephesinin olduğunu görüyoruz. Birinci cephe tek Allah'a inanmak. Biliyorsunuz ki zaman içerisinde insanların inançları hep değişmiş. Gene biliyorsunuz ki insan tabiatı yozlaşmaya dönük. Yozlaşma bütün insanların tabiatında var. Yabani bahçeler gibi. Siz bir gül bahçesi yetiştirirsiniz. Bütün gayretinizi sarf etmişsinizdir. Bir sene süreyle onu bakmışsınızdır. Fazla yaprakları kesmişsinizdir, gübrelemişsinizdir, sulamışsınızdır. İhtimamla büyütmüşsünüzdür. O gül bahçesini bir sene boş bırakırsanız yabani otların arasını istila ettiğini görürsünüz. Yozlaşma tabiatın bünyesinde var. Serbest bıraktığınız takdirde, irade devreye girmediği takdirde yozlaşma kesindir. Eğer ikinci sene boş bırakırsanız otların, yabani otların, vahşi otların, güllerin gıdasını da elinden aldığını göreceksiniz. Güllere hayat hakkı vermeyeceklerdir. Öyleyse insan tabiatının yozlaşması da buna paralel bir seyir gösterir. Kendi haline bırakırsanız insanoğlunu, eğer zikirden yoksun bir insansa, nefsinin kalbindeki karanlıklar gün geçtikçe büyüyecektir, artacaktır. Çünkü zülmani kapı daima açıktır. Rabbani kapı kapalıdır. Çünkü mühürlüdür. Yetmez, göğsümüzden kalbimize yol da açılmamıştır. Hiçbir zaman nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla aydınlanması mümkün değildir. Ama şeytanın karanlıklarının kapısında mühür yok. Ve şeytan karanlıklarını o kalbe giderek doldurur. Ve insanlar giderek daha huzursuz, daha çekilmez insanlar haline gelir. İşte bu yozlaşmanın müsaade bulamadığı, vasat bulamadığı, kendisine saha bulamadığı bir ortam, hani fıtratının kullanılma ortamıdır. Hani fıtratı birinci anlamda dedik, tek Allah'a inanmak, vahdet müessesesi. Bu vahdet müessesesi hem Allah'ın tekliğiyle hem de insanların tek bir ilke uğruna seferber edilmesiyle kendini gösterir. Nitekim son zamanlarda dünya üzerinde İslam'ın ard arda mağlubiyetler aldığını görüyoruz. Ve İslam ülkelerine olan saldırıların başka ülkeler tarafından bertaraf edildiğini görüyoruz. Kur'an hükümlerinin tersine olarak. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Eğer bir İslam ülkesine bir saldırı söz konusuysa, bütün İslam ülkeleri bir araya gelecek, birleşecekler ve saldırganı o ülkeden çıkarmakla görevliler. Böyle mi oldu? Irak, Kuveyt'e saldırdı ve saldırmasının neticesinde ne oldu? Orasını işgal etti. İslam ülkeleri sadece Türkiye'nin de baktığı gibi baktılar. Ve onları oradan çıkarmak başka dinlerin mensuplarına nasip oldu. Bu İslami yaşantının ne derece yozlaştığını gösteren çok önemli bir örnek aslında. İşte böyle bir örneğin bu dizaynda bütün insanlarda yavaş yavaş hani fıtratının tesirsiz hale geldiğini, yozlaşmanın var olduğunu gösteriyor. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den bahsediyor ve Hanif'ti diyor. Hanif'ti demek etrafındaki bütün putperestlerin, ateşperestlerin, birden fazla Allah'a inananların, Allah'a inanmayanların bulunduğu bir ortamda tek Allah'a inanan bir yapının sahibi olan nadir bir insan çıkıyor ortaya. Hazreti İbrahim. Sonra da
onun Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Sana teslimi külli ile teslim olmak istiyorum diyor Hazreti İbrahim. Beni kabul eder misin diyor Allah-u Teala. O da diyor ki bu imtihan zor bir imtihandır ya İbrahim. Hazreti İbrahim diyor ki istiyorum diyor. Üstelik diyor benim soyumdan insanlara faydalı olacak, onları hidayet yoluna ulaştıracak insanlar nasip et diyor. Ve Allah-u Teala diyor ki kabul ettim. Hazreti İbrahim babamı da diyor. Hazreti Allah-u Teala'nın cevabı zalimler bizim ahkemize eremez. Ve Hazreti İbrahim'in babası kurtulamadı. Öyleyse bir süre sonra Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala'nın seslendiğini görüyoruz. Oğlum İsmail'i bize kurban edeceksin. Bize teslim olmayı istiyordun ya, imtihanın günün geldi. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Zaten Allah-u Teala İsmail'e de aynı şeyi söylemiş. Baban seni bize kurban edecek demiş. İsmail demiş ki beni hazır bulacaksın babacığım demiş. Ama beraber giderlerken iblis çıkıyor karşılarına şeytan. Ve şeytan diyor ki Hazreti İsmail'e bu baban aslında seni öldürmek istiyor. Bunların hepsi bahane. Allah'ı görmüşmüş de senin kurban edilmeni istiyormuş Allah-u Teala. Bahane buna seni öldürmek istiyor baban. Hazreti İsmail yerden bir tane taş kapmış, bir tane yapıştırmış şeytanın gözüne. Hala şeytanın gözü şaşırır. İşte o olayın muhtevasında ne görüyoruz? Babada da, oğulda da vahdet olayı var. Allah'ın tekliğine inanmak, Allah'a bütün kalbiyle inanmak ve Allah'a teslim olmak. İki unsur, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kendi cephelerinden en kıymetli varlıklarını harcıyorlardı. Bir anne ve baba için çocuklarının hayat, çocukları onların kendi hayatlarından daima daha kıymetlidir. Evlatların ise kendi hayatı anne babaların hayatından daha kıymetlidir. Eşyanın tabiatına uygun olan davranış biçimi ve Allah'ın yaratılma standartında olaylar böyle cereyan ediyor. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e dünyadaki en sevgili varlığını Allah'tır. Kurban etmesini istiyor. İsmail'den de kendisinin kurban edilmesini istiyor. İkisi için de en kıymetli varlık var. İkisi de imtihanı başarıyla veriyorlar. Ve Hazreti İbrahim bilediği bıçağını oğlunun boğazına sürtüyor. Kesmek üzere besmeleyle. Allah için onu kurban etmek üzere. Ama bıçak kesmiyor. Hazreti İbrahim acaba diyor bu bilediğin bıçak değil mi taşı sürüyor. Taşı kesiyor bıçak. Bu olay cereyan ederken Cebrail Aleyhisselam bir koşla yukarıdan iniyor. Onu bırak diyor. Bunu kes diyor. Allah için bunu kurban et. Bundan sonra diyor hep böyle kurban keseceksiniz Allah-u Teala'ya. İşte İslam alemindeki haçta kesilen kurban, kurban bayramı kesilen kurban o kurbandır. Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiği kurbandır. Öyleyse gerek Hazreti İsmail gerek Hazreti İbrahim, ikisi de hanifti. Tek Allah'a inanıyorlardı ve onların devrinde cemaat bir birlik halindeydi. Vahdet müessesesi hakimdi. İşte Allah-u Teala'nın hanif fıtratının muhtevasına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Dedik ki insanın Allah ile olan ilişkisinde İslam olmak asıldır. İslam olmak nedir? Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse hanif fıtratı İslam olmayı gerektiren bir fıtrattır ki bütün insanlara verilmiştir. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman bu muhtevada hanif fıtratının üç seslinde de ayetlerde yer aldığını görüyoruz. Ruhumuzun Allah'a teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Nefsimizin Allah'a teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Üç teslimde hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Ve insanoğlu İslam oluyor hanif fıtratıyla. İnsanoğlu cennet saadetinin sahibi oluyor. İnsanoğlu dünya saadetinde sahibi oluyor. İki cihan saadetinin sahibi oluyor. Gene hanif fıtratıyla. Allah Teala
Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde kendini diyor dine doğrult diyor. Dine ikame et. Öyle yap ki biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar deyince iki grup insan, bunun dışında birisi akıl sistemi itibariyle yetersiz olanlar, ikincisi buluğa ermemiş olanlar. İkisi de eksik standartlarda. Onlar bu tarifin içine girmiyor. Akil ve bali değiller. Öyleyse ne zaman olacaklar? Buluğa erdikleri zaman. Onlar da hani fıtratının sahibi olarak akledecekler, hareket sahibi olacaklar. Ve bir sonraki ayet-i kerimede, Rum 31'de Allah Teala diyor ki menibine ileyhi ve yetkekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür. Ruhunu Allah'a ulaştır ve Allah'a teslim ol. Ne oldu şimdi? Hanif fıtratı muhtevasını koydu ortaya. Hanif fıtratı birinci teslimin fıtratı oldu. Allah'a insan ruhunun teslim olabilmesi, işte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah'ın ihsan ettiği hanif fıtratıyla gerçekleşmiştir. Öyleyse bütün insanlar ezelde Allah-u Teala'ya ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına ve ona teslim edeceklerine dair misak vermişler. İşte Rad suresinin 20-21-22. ayetlerinde Allah-u Teala bu teslimi söylüyor. Bütün insanların Allah'a verdikleri misak bir teslim olayıdır. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatına ikna olması, başka bir ifadeyle Allah'a teslim olmak. İşte bu teslimin dizaynında evvela misakimizi görüyoruz. Şöyle söylüyor Allah-u Teala Rahat 20-21-22'de اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini de ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Misaklerini, ruhlarının Allah'a verdiği misak adlı yemini bozmazlar, nakletmezler. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَيُغَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar, haf ederler. Ve yahşemle Rabbim. Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine esabel iptigae behçe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a ruhlarımız misak vermiş. Kim Allah'a ulaşmışsa onların vasfını da vermiş. Rahat 20-21-22. Onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. İşte Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırır. Ne olmuş? Kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş. Hanif fıtratıyla ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmış. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonuç mutlaka ulaşma. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize olan yardımı bizim bu istikametteki gayretimizle oluşan bir müessese. Ama arkasında Allah'ın bize ihsan ettiği, bütün insanlara ihsan ettiği bir olgunlaştırma müessesesi var. Bir fıtrat. Yaratılışımızda bize verilen yapabilme kabiliyeti, başarabilme kabiliyeti. İşte bu fıtrat hani fıtratıdır. Gördük ki ruhumuzun Allah'a ulaşması için Allah'a misak vermişiz üzerinde. Ve Allah Teala bunu üzerimize tam 9 defa farz kılmış. Evvela Maide suresinin 7. ayet-i kerimesiyle farz kılmış. Diyor ki o zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize yeminlerinizi, misaklarınızı farz kılmıştık diyor. Nasıl cereyan etmiş olay? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Araf 172.
cevap veriyoruz. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala bunun üzerine diyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Nefsinizi tezkiye edeceğinize dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Ruhunuzu ölmeden bana ulaştıracağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Ve soruyor Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki, semina, işittik. Allah-u Teala diyor ki, öyleyse itaat edin. Yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz Allah-u Teala'ya. O da soruyor, itaat ettiniz mi diye. Allah-u Teala diyoruz, itaat ettik. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, üzerinize bu üç tane yemini misak-ı ahdi farz kıldım, üzerinize yükledim. Hepiniz bunları yerine getirmekle mükellef kılındınız diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınıyor. Bu üç yeminin muhtevasında hani fıtratının var olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala bu yeminleri yerine getirenlerin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaşacağını söylüyor. Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde diyor ki, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani hani fıtratının gereğini yap. Ey nefs, bana verdiğin yemini yerine getir. Sonra ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaşması konusu ortaya çıkıyor. Ve diyor ki Allah-u Teala, irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hani fıtratının gereğini gerçekleştir. Ve arkadan da fizik gücünüze sesleniyor. O zaman, ne zaman? Nefsin tezkiye olduğu zaman, yeminini yerine getirdiği zaman, ruhun Allah'a ulaştığı zaman, misakini yerine getirdiği zaman, o zaman sen bana kul olursun, o zaman gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor, ve tuni cenneti ve cennetime gir. Böylece şunu görüyoruz, Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar hanif fıtratıyla üç tane yeminlerini gerçekleştireceklerdir. Burada teslimi içeren asıl ruhun Allah'a teslimidir. Bunu vurgulamak üzere Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üç defa değil, tam dokuz defa üzerimize farz kılıyor. Birinci farz söylediğimiz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki, ve bi ahdullahi effu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin diyor Allah-u Teala. İşte bu ahdlerin yerine getirilmesinde bütün insanlar için bir gayret görüyoruz. Allah-u Teala iki defa üç yeminimizi üzerimize farz kılmakla kalmıyor. Yedi defa daha ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasıyla farz kılıyor. Yedi ayetle. Birincisi Zümer 54. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteşimin azabı, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun. Allah'a dönün diyor. Ruhunuzu Allah'a döndürün diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim edin yetmez diyor. Ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim edin. Teslim olunla bitiriyor olayı. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi diyor. Ona dön. Rabbine dön. Hani fıtratıyla gelin. Sonra üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila rabbike, Rabbine geri dön ey ruh diyor. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elle fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebisebira men enave ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yolunu tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Allah-u Teala Yunus suresinin
26. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah teslim yurduna davet eder. Kimi isterse, oraya ulaştırmayı isterse onları Allah'a ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, Müzemmil 8, Veskür ismi Rabbike ve tevetülinehi tipçeyi Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne görüyoruz? 7 defa bu tek tek ayet-i kerimelerle insan ruhunun Allah'a ulaşması ve teslim olması, 2 defa da bütün yeminlerimiz, 3 vücudumuza ait 3 yemin üzerimize farz kılınmış, aralarında mutlaka ruhun Allah'a ulaşması da söz konusu. Demek ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, teslim olması, İslam'ın 100. safhasını gerçekleştirmemiz, Hanif fıtrasıyla gerçekleştirmemiz lazım gelen konu, üzerimize 9 defa farz. Allah-u Teala biliyor ki bütün insanları Hanif fıtrasıyla yaratmış. Hepsi bunu yapmaya ehil. Yeterli. Allah hepsinin insanları bunları gerçekleştirmek için yeterli yaratmış. Ve böyle bir dizayn içerisinde insanlar diyorlar ki ancak İslam anne babadan doğan insanlar hani fıtratının sahibidir. İslam olarak doğarlar. Hiç kimse İslam olarak doğmaz. İslam olmanın ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Ayrıca insanların İslam bir anne babadan doğması, başka bir dinin mensubundan doğması o çocuk için neticeyi değiştirmez. Çünkü çocuğun kendi iradesini kullanarak hedefe ulaşması söz konusudur. İnsanlar var, benim babam müftü, benim dedem müftü, o beni kurtarır diye bir takım fikirlerin sahibi insanlar. Oysa ki insanlar sadece kendilerini kurtarabilirler. Hiç kimse onlar için geçerli değildir. İşte bu yanlışlardan insanların kurtulmasının zamanı artık gelmiştir. Allah'ım bütün doğrularına hamdolsun ki buradan herkese anlatmakla vazifeliyiz. Öyleyse insanın ruhunun Allah'a ulaşması ve teslimi fıtratın birinci bölümünü temsil ediyor. Gördük ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona dön. Allah-u Teala'ya ulaş ve ona teslim ol diyor Allah-u Teala. Öyleyse takva sahibi ol diyor. Böyle bir teslim keyfiyetinin tahakkuku, takva sahibi olabilmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşması ve teslim olmasıyla mümkün. Bu da hani fıtratının bir gereği olduğunu görüyoruz. Çünkü Rum 31'de bunu söyleyen Allah-u Teala ondan bir evvelki ayet-i kerimede bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. Kaldı ki daha devamına gittiğimiz zaman bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etme kademesine giriyoruz. Ve Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Arkasından da diyor ki Allah-u Teala Allah İbrahim'i kendisine dost kıldı. Ve arkasından da diyor ki onlar bunu Hanif fıtratı ile gerçekleştirdiler diyor. Demek ki İslam alanının birinci safhası ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, yani ihsanla davranışımız Hanif fıtratı ile gerçekleşiyor. İkinci kademede fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz, muhsin standartlarında olmamız yeni hani fıtratıyla gerçekleşiyor. Ve bakıyoruz en son teslim, nefsimizin teslimi gene hani fıtratıyla gerçekleşiyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefae. Hünefae hanifler olarak. Öyleyse hangi manaya geliyor bu ayet-i kerime? Diyor ki Allah Teala onlar emrolunmadılar. Onlar Allah'a nefslerini teslim etmiş, dinde halis olmuş, nefslerini saflaştırmış kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular.
Öyleyse bir insanın İslam olması üç safhada gerçekleşen bir olaydır. Ruhunu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek, nefsini Allah'a teslim etmek. Gördük ki üçü de hacı fırsatıyla gerçekleşiyor. İşte bu gerçekleşme standartlarını ait olduğu yerlerde gözden geçirdiğimiz zaman bunun bir sıra takip ettiğini, 28 basamağın her birinin bir yerinde hacı fırsatının kendisini gösterdiğini ve kişiyi bir hedefe götürdüğünü görüyoruz. Şimdi birer cümleyle basamakları özetleyerek oraya ulaşalım. Göreceğiz ki hep hacı fırsatı sahnede. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamağa geçebilmişsek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçmiştir. Allah bunu o kişinin kalbinde görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. Ve o kişinin üzerinde dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Bu tecelli nereye götürür insanları? Bu tecelli insanları üç ayrı hedefe götürür. Allah-u Teala irşat makamıyla onlar arasındaki Hicab-ı Mesir'i adlı perdeyi alır. Bir, onların nefslerindeki ekinliti alır ve bu ekinlitin yerine ilfat koyar. İdraki, fizik vücudun kalbinde idraki önleyen bir müesseseyi alır ve yerine ihfat isimli bir ayrı müessese koyar. Ve arkasından da o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi kulaklarındaki vakra alındığı için işitir, manaya varır. Kalbindeki ekinlet alındığı için İdrak eder, kendisine mal eder öğrendiklerini. İrşat makamıyla arasındaki perde açıldığı için de, alındığı için de irşat makamına nefret duymaz. Ona sevgi duymaya başlar ve arar. Mürşidini aramaya başlar. İşte burada, burası 7. basamaktır. Yedinci basamağa ulaşan bu insan için söz konusu olan şey dördüncü basamaktaki Allah'a ulaşma dileğinin Allah-u Teala tarafından anlaşılmasından sonra Allah'ın onu ard arda yaptığı üç ihsan. Bunun arkasından o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın sünnetullahını ulaştığını görüyoruz. Sekizinci basamak. Bu sünnetullahın kişinin kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürdüğünü görüyoruz. 9. basamak. Arkada Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını görüyoruz. 10. basamak. 11. basamakta kişinin yaptığı zikirle Allah'ın nurları göğsüne ulaşıyor. Göğsünden açılan yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ve kalbine ulaşan nurlar kalbe giremiyor ama bir tanesi sızıyor. Rahmet. Kalbin içinde vücuda getirdiği %2'lik birikimle kişi huşuya ulaşıyor. Huşuya ulaşınca hacet namazını kılıyor. Mürşidini Allah-u Teala'ya soruyor. Allah mutlaka gösteriyor mürşidini. Ve kişi o mürşide ulaşıyor. Nefsinin kalbinde eksik olan iki faktör daha tamamlanıyor. Kalbin mühürünü açıyor Allah-u Teala. İçine de imanı yazıyor. Bütün bunlar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi kişinin serbest iradesiyle tahakkuk etmiştir. Ama bu serbest iradenin yapısında Allah'ın o kişinin iç dünyasına yerleştirdiği, nasıl yerleştirdiğini biz insanlar bilmiyoruz. Ama yerleştirdiği kesin, yerleştirdiği hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Yoksa insanlardan hepsi Allah'a ulaşmayı asla dilemezlerdi. Hiçbiri dilemezdi. İnsanın nefsindeki afetler dolayısıyla böyle bir dileği gerçekleştirmesi söz konusu değildi. Ama bir fıtrat olarak bize verilen hanif fıtratı, tek Allah'a inanmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek, bu teslimin standartlarının sahibi olmak bizi götürüyor Allah'ın yerine ilk teslim yapacağımız mürşide. Şimdi Allah-u Teala'nın buradaki ifadesine dikkat edin.
Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, bana tabi olmak demektir. Öyleyse neden mürşide tabi oluyoruz? Son derece önemli bir ifade bu. Sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir. Yani mürşit, insanı Allah adına teslim olan kişidir. Mürşit kimdir? Allah tarafından o vazifeye tayin edilmiş olan kişidir. Allah'ın kendisine teslim olmak için vekil kıldığı kişidir. Dünya üzerinde Allah'ı temsil eden kişidir. Öyleyse meseleyi bu muhtevada aldığımız zaman herkes için en güzele ulaştığını görüyorsunuz. Burada Allah adına mürşide teslim olmayı gerçekleştiren şey aslında kişinin iradesi görünüyor. Ama realde de iradenin arkasında iradeyi destekleyen, onu o hedefe yöneten bir varlık var. Bu Allah'ın hani fıtratıdır. İradeyi yönlendiren odur. Bütün insanlarda vardır. Şeytanla insanın kurduğu ünsiyet hangi seviyedeyse insan onun gereğini yaşar. Şeytan durumu hakimse hani fıtratı gölgede kalmıştır. Şeytan karanlığıyla onu örtmüştür. Eğer kişinin Allah ile olan ilişkisi onu Allah'a götürebilecek bir hedefe yöneltebilecek olan bir aydınlığın sahibi ise o zaman şeytan gölgede kalır. Aydınlık şeytanı aşar. İşte hani fıtratı onurdur ki şeytanın karanlıklarından daha güçlü bir aydınlatma imkanının daima sahibidir. Bu sebeple Allah Teala bunu zaten bize vermiştir. Öyleyse kim Allah Teala ruhunu teslim etmiyorsa Allah Teala'ya, fizik vücudunu teslim etmiyorsa, nefsini teslim etmiyorsa o kişi hani fıtratını gölgelemiş olan birisidir. Onun o kişiye yapacağı yardımı kapıyı içeriden kilitleyerek kesen, ona müsaade etmeyen bir insan söz konusudur. Yani Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki olayı hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Andolsun ki irşat yollarıyla gay yolları Allah'a ulaştıran irşat yoluyla cehennemin en dibindeki kuyuya gay kuyusuna ulaştıran yollar birbirinden ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir demek, belirmiştir demek. Beyan edilmiştir Allah Teala tarafından. Şekillendirilmiştir. Femen yekfur billahi. Femen yekfur bittaguti. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, yani devre dışına atarsa. Nedir bu? Hani fıtratının hakimiyeti. Fekat istense ke ve yu'min billahi, eğer Allah'a iman ederse, amin olursa, fekat istense ke bil uvvetül vuska lenfisame leha. O bir kulba yapışır, sağlam bir kulba yapışır, Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışır. Ve dikkat edin, tağutu inkar etmek, reddetmek, devre dışı bırakmak, Allah'ın kulbuna yapışmak. Tersi de mümkün, şeytana yapışmak, Allah'a devre dışı bırakmak. İşte ateistler, işte şeytana tapanlar, işte büyücüler, işte cinleri insanlara saldırtan hindamcılar, her türlü üçkağıtçılık ve sahtekarlık şeytanın oyunlarının muhtevası içindedir. Kumar, içki, bütün iptilalar hep arkasında şeytan var. Hanif fıtratının kullanılmasına mani olacak çeşitli entrikalarla şeytan insanları avlıyor. Allah'ın bütün güzel olan şeylerini çirkin göstermeye çalışıyor. Allah'ın bütün çirkinliğini ilan ettiği şeyleri insanlara güzel göstermeye çalışıyor İblis. İşte böylece bütün insanların hani fıtratından adım adım uzaklaştıklarını görüyoruz. İşte 20. asrın sonundayız. Sadece 99, bir yılımız kaldı. Ondan sonra 2000 yılına giriyoruz.
Paris'e böyle bir dizaynda ne görüyoruz? 14 asır evvel inen Kur'an-ı Kerim'e sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaklaşımıyla onlardan 14 asır sonra yaşayan insanların aynı Kur'an-ı Kerim'e yaklaşımı birbirinden taban tabana zıt iki tane form gösteriyor. Onlar 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe hani fıtratının bütün muhtevasını gerçekleştirmişler. Hani fıtratıyla ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hani fıtratıyla fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hani fıtratıyla nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve hepsi hani fıtratının sahibi olarak salah makamının onları götürdüğü en üstün noktaya ulaşmışlar. Öyleyse bunların arkasında ne var? Onların hani fıtratları var. İşte böyle bir dizaynda herkes için aynı şeyi görüyoruz. İnsanoğlu mürşidine ulaşıyor, mürşidine gidip tabi oluyor. Tabi olduğu gün Allah-u Teala kalpteki 6. ve 7. işlemleri gerçekleştiriyor. Kalbin mührünü açıyor nefsin kalbinin ve kalbin içine imanı yazıyor. Bundan sonra yapılan zikir kalbin içinde iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Bu nefs tezkiyesidir. %7 nur birikimiyle ilk nefs tezkiyesi başlıyor. İnsanı buraya ulaştıran sahih, götürücü unsur Allah'ın hani fıtratıdır. Bütün insanlarda var olan bu güzellik insanları bir hedefe yöneltiyor. İnsanlar hep kendi kendilerine sorarlar. Acaba bir insanın Allah'a ulaşması kendi eseri midir yoksa Allah'ın eseri midir? Biz hep deriz ki kişinin iradesi onu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah hiçbir zaman o kişiyi kendisine ulaştırmaz. Peki ama iradeyi o hedefe yönlendiren ne? Allah'ın o vücuda daha doğarken koyduğu hani fıtratı. Yani netice mi? Gene Allah'ın ona yerleştirdiği bir müessesenin eseri. Gene Allah'ın eseri. Öyleyse irademizin hani fıtratıyla bütünlük içerisinde bizi teslime götürmesi gene Allah'ın devrede olduğu bir başka oluşumu da gösteriyor. Onun için bir takım insanlar burada yanlışlığa düşmüşlerdir. Ve bir kısmı demiştir ki insanın kendi iradesinin hiçbir rolü yoktur. Her şey kaderdir. Bir kısmı da demiştir ki insanın kader diye bir mefhumla alakası yoktur. Her şey kendi iradesinin mahsulü, her şey kazanır. İkisinin de yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü hani fıtratının sebebiyle de olsa, onun arkadan itişiyle de olsa, onun teşvikiyle de olsa, irade Allah'a teslim olmayı talep etmedikçe o kişinin Allah'a teslim olması mümkün değildir. Ayrıca bir insanın cennete gitmesi de cehenneme gitmesi de başka bir iradenin onun üzerindeki tesirinden değil, kendi iradesinin sonuçlarından kaynaklanan bir yolundur. Çünkü bir insan kader sebebiyle derecat kazanabilir ama kaybedemez. Oysa ki bir insanın cehenneme gidebilmesi kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlı ki bir insanın derecat kaybedebilmesi sadece kendi iradesinin mahsulüdür. İşte onun arkasında aslında Allah var. Allah'ın hani fıtratının bütün insanlarda mevcut olması sebebiyle Allah var. Öyleyse Allah Teala sanki içimize Allah'a ulaşmamızı teşvik eden, bizi o hedefe yöneltmeye çalışan bir varlık koymuş. Kendisinin Allah-u Teala'dan aldığı işaretleri bize ulaştırmakla vazifeli olan bir yetkilisi. Nasıl doğumu tanzim eden müessese o torbaysa, torbanın adı neydi? Plasentaysa, bizi de Allah-u Teala'nın hedeflerine yönelten aslında içimizdeki Allah-u Teala'nın verdiği bu ihsan. Hani fıtratı. Fıtrat olarak bizde bunun var oluşu. O kendisini düşünü yapacak, bizi çekmeye çalışacaktır. Ona bu imkanı verdiğimiz takdirde başarı kazanacağız. İşte böyle bir dizayn içerisinde mürşidine ulaşan kişi Allah-u Teala'nın Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde söylediğinin gerçekleşmesine sebebiyet vermiştir. Allah için
mürşide tabi olmuştur. Allah'a teslim olmak üzere mürşide tabi olmuştur. Ve Allah-u Teala'nın söylediği sana teslim olmak, bize teslim olmaktır. Sana tabi olmak, bize tabi olmaktır sözü buradan başlıyor. Kişi daha Allah'a teslim olmuyor ama tabi oluyor. Peygamberine tabi olduğu zaman, Resulüne tabi olduğu zaman, mürşidine tabi olduğu zaman bu tabiyetin arkasında müşevik unsur, muharrik unsur, çekici faktör hep Allah'ın bize ihsan ettiği halik sıfatıdır. Ve kişi bundan sonra nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi, ruhunun vücudundan ayrılan Allah'a doğru yola çıkan ruhunun birinci gökyüzüne ulaşması. Bir daha %7 nur birikimini ikinci gökyüzü. Bir daha %7 nur birikimi üçüncü gökyüzü. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökyüzlerine insan ruhunun ulaşması ve 7 tane kademe boyunca emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde insanın %7'den %49 nuru nefsinin kalbinde yerleştirilmesi, iman kimyesinin etrafında. Huşudan aldığı %2 nurla birlikte %51 nurla bu kişinin nefsinin kalbinin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Neyle oldu? Hanif fıtratında oldu. Peki ruh ne oldu? Her kademede bir gök katı yükselen ruh, 7. katın 7 tane aleminde geçti. Sitetil mintaya ulaştı ve sitetil mintaya aşarak Allah'ın zatına ulaştı. Ve orada ikna oldu, yok oldu. İhsanla Allah'a ulaştı. İhsanla Allah'a ulaşmak, ihsanla mürşide ulaşmak, ihsanla bir hedefin gerçekleşmesi acaba neyi ifade eder? Bunun en açık ifadesini Hücre Suresinin 14. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdiniz. Mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Öyleyse burada dalalette kalan, burada küfürde olan insanlar var. Mümin değillerse tabiatıyla kafirler. Öyleyse hem hidayete ulaşamamışlar, hem küfürde kalmışlar. Arkasında ne var? Hanif fıtratının kullanılamaması var. Allah için mürşide tayin olmamak, mürşide tabi olmamak var. Herkes gibi, bütün sahabe gibi münafıklar da aynı şey yapmışlar. Gitmişler, diz çökmüşler, el öpmüşler, tövbe etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ondan sonra sahabeye demişler, biz de demişler sizin yaptığınızı yaptık, biz de müminiz. Allah-u Teala diyor ki onlara siz mümin değilsiniz. Onlar ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmamışlar. İhsanla teslimin esası kişinin mümin olmasıdır. İhsanla teslimin esası kişinin hidayete adım atmasıdır. Başka bir ifadeyle delaletten kurtulmasıdır. Bir insan delaletten kurtulmadığı bir statü içerisinde el öpmüşse, bir insan küfürden kurtulmadığı bir statü içerisinde el öpmüşse, bir mürşide tabi olmuşsa, bu onun için bir şey ifade etmez. O tabi olmamıştır. İşte bir görüntüde tabi olmak var, bir asli tabi olmak var. Kim kalbinin içine iman kelimesinin yazılmasına noktalanan bir tabiyeti gerçekleştirmişse, o İslam'la tabi olmuştur. Bunun sonu 7 basamak sonra mutlaka ruhun Allah'a teslimidir. İhsanla teslim, ihsanla başlayan bir davetiyenin neticesidir. Allah davetiye çıkartıyor bütün insanlara. Bana ulaşın diye. Bana ulaşmak için diyor mürşidinize ulaşın. Ona teslim olun, ona tabi olun, bana tabi olmuş olursunuz. Ona teslim olun ki o sizi bana teslim etsin. Ve ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıyor. 7. katın 7. aleminden geçen insan ruhu, Sitetil Müntaha'yı açtıktan sonra yoklukta
Rabbini görüyor, Rabbine ulaşıyor ve Allah'ın zatında kayboluyor. Bu birinci teslim. Ruhun Allah'a teslimi. 21. basamaktayız. 14. basamaktayız. Şimdi ulaştık. 7 basamaklık bir aklanma stratejisi içerisinde ruhumuzu Allah'a ulaştırdık ve Allah'a teslim ettik. Neyle? Hani fıtratıyla. Ruh suretinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve takva sahibi olun. Devam ediyor Allah-u Teala ile ilişkilerimiz. Allah'ın zatında ifne olan ruhumuz, ihsanla Allah-u Teala'ya teslim olan ruhumuz, Allah-u Teala'nın zatında ifne oluyor, kayboluyor. Bu sebeple fena makamının sahibiyiz. Birinci velayet makamındayız. Sonra Allah-u Teala bize bir taht ihsan ediyor. İkinci velayet makamının sahibi oluyoruz. O tahtın üzerinde baki kalacağımız için bu makamını da beka makamı. Sonra devam ediyoruz yolumuza ve zikrimiz günün yarısını bir gün aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. İspat ediyoruz ki Allah-u Teala'ya her gün bizim zikrimiz günün yarısından daha ötedir. Yani zikirsizliğe karşı zahidiz. Her gün ispat ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ve bu üç tane makamı aşan bütün insanlar dördüncü makama ulaşıyor. Dördüncü makam muhsinler makamıdır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu, ikinci teslimin gerçekleştiği, hani fıtratının ikinci cephesi. Allah-u Teala orada diyor ki, onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır diyor. Onlar Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldular diyor. Hanif fıtratının birinci faktörü burada geçiyor. Arkasından diyor ki Allah Teala onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi daimi zikre doğru yaklaştığımız bir devrede gerçekleşiyor. Buraya dikkatle bakın. Burada nefsimizin kalbindeki karanlıklar, başlangıçta %100 karanlık olan nefsimizin buradaki sonucuna ulaşıyor, %9'a düşüyor. Nefsimizin kalbinin %91'i aydınlanmıştır. Ve fizik vücudumuz bu noktada kalbin, nefsin kalbindeki %9 negatif faktörün esamisine bile dikkate almıyor. Umurunda bile değil onun isyanı. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve bir muhsin oluyor kişi. Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ama kumandaya etki yapan, dinlemediği halde etki yapan, kumandayı karartan bir %9'luk karanlığın mevcut olduğu bir ortam. Bu sebeple fizik vücut ahsen olamadan Allah-u Teala'ya teslim oluyor. Hala iç dünyasında %9 karanlık vardır ve insanoğlu bu noktada fizik vücudu daima doğru bir işlediği halde rüyasında hep yanlışlıklar yapabilmektedir. İşte bu rüyada yapılan yanlışlıklar aslında nefse ait yanlışlıklardır. Ama fizik vücudun aslen teslimini engellemektedir. Bunun için muhsin bir ifade Allah-u Teala kullanıyor. Bu nokta velayetin öyle bir kademesidir ki buradan sonra ulaşacağınız yer daimi zikirdir. Nitekim kişi arkasından daimi zikrin sahibi oluyor. Ve velayetin beşinci makamı olan Ulul Elbab makamının sahibi oluyor. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Ali İmran 190 ve 191'de Li Ulul Elbab yeşkürallâhe kıyamen ku'udan ve alâ cunubiyim. O Ulul Elbab var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'a teslim olmak, hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse burası daimi zikirdir. Daimi zikir kademesidir. Ve hikmetinde birinci kademesidir. Burada tezekkür vardır. Kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbi bir daha asla kararmayacağı için ve nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolduğu için
bütün davranışları ona sadece derece kazandırır. Ruhun talepleri ve nefsin talepleri ikisi de hayra dönüktür. Hep hayır işler kişi. Bu sebeple hikmetin bir cephesi hayırdır, ikinci cephesi tezekkürdür, bir de üçüncü cephesi hükümdür. Kişi bütün bu kademeler hakkında hüküm sahibidir. Neden sonra neyin geldiğini, neden geldiğini Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiği standartlar içinde gene kendisine gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri içerisinde değerlendirmiştir artık. Değerlendirmiş ve hüküm sahibi olmuştur. Hikmetin birinci kademesini yaşamasıdır. Kendisine yalnız zemin kat gösterilir. Ve arkadan o kişiye Allah-u Teala birinci gök katından itibaren bütün katları göstermeye başlar. Burası yeni bir kademedir. Burası ihlas kademesidir. Gördük ki fizik vücudumuzun teslimi gene hani fıtratı olmuş. Şimdi nefsimizin teslimine, en zor teslim olan vücudumuza geliyor sıra. Ve Beyine Suresinin 5. ayet kelimesi. Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْنِسِينَ لِهُدِّينَ لِنَفَاهِ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yaptılar. Öyleyse görüyoruz ki son teslim olan nefsimizin teslimi de gene hanif fıtratıyla gerçekleşmiş. İhlas makamının muhtevasına baktığımız zaman bütün insanlar için söz konusu olan aynı neticeyi görüyoruz. Bu netice bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hanif fıtratının üçüncü ve son tecellisidir. Burada hanif fıtratı bütünü ele geçirmiştir. Allah'ın kendisine verdiği vazifeyi burada tamamlamıştır. Nefsin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Kişiye hanif fıtratının %100 aydınlattığı bir nefs kalbinin artık sahibidir. Yalnız hasretlerden oluşan bir nefs kalbi. Bunun manası bu kişinin Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği cennet saadetinden sonra dünya saadetinde sahip olmasını ifade ediyor. İşte ihlas makamı bir insanın hikmet makamının ikincisini ve sonuncusunu ifade eder. Allah-u Teala ne zaman bu kişiye 7 gök katında gösterirse ondan sonra onu Tövbe-i Nasuh'a davet edecektir. Ve kişi ihlas makamından salah kapısından geçerek salihlerden olacaktır. Böylece irşad makamına tayin edecekse Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındır cümlesiyle o kişiyi irşad makamına tayin edecektir. Burada görülüyor ki ister İslam olmanın birincisi olsun, birinci safhası olsun, ruhumuzun Allah'a teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. İster ikinci teslimimiz olsun, fizik vücudumuzun teslimi hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. İster üçüncü ve son teslim olsun, nefsimizin teslimi, o da hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Birinci teslimde cennet saadetini elde ediyoruz. Üçüncü teslimde ise dünya saadetini elde ediyoruz. Neden? Çünkü başlangıçta neden mutsuzluk? İç dünyamızda, çünkü nefsimizde afetler olduğu için hep yanlışlıklar yapıyorduk. Arkasından huzursuzluğu yaşıyorduk. Ve nefsimiz ruhumuzu azap ettiği için bir daha huzursuz oluyorduk. İç dünyamızdaki kavga sebebiyle bir daha huzursuz oluyorduk. Ama şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, ikisi de hayır istediği için hep hayır işliyoruz. Bu sebeple hiç huzursuz olmuyoruz. İçimizdeki kavga da bitmiş, nefsimizde ruhumuzda aynı şeyi istiyor. Öyleyse bir sonraki aşamaya baktığımız zaman kişinin burada dış dünyasında da mutluluğa ulaştığını görüyoruz. Baştan neden mutsuz kişi? Hep nefsinin tesiriyle zulmediyor etrafa, huzursuz. Arkadan ruh nefse azap ediyor, huzursuz. Arkadan kişiler intikamlarını alıyor, huzursuz kişi. Kendisi de intikam alıyor, bir defa daha huzursuz. İntikamını alamıyor, stres sebebiyle huzursuz, hep huzursuz.
Ama bu noktaya ulaşınca

üç teslimde Hanif fıtratıyla gerçekleşiyor ve bizi Allah-u Teala muhteşem bir sonuca ulaştırıyor. Hem cennet saadeti hem de dünya saadeti bizim oluyor. İki cihan saadetinin sahibi oluyoruz. Zülcenahayn oluyoruz. Hanif fıtratıyla. Allah-u Teala'nın hepinizi Hanif fıtratına ulaştırmasını ve iki cihan saadetini hepinize nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bu akşamki konumuz rıza. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar kesimine rızayı ekliyoruz bu akşam inşallah. Rıza hoşnutluk anlamına geliyor. Allah'ın rızası, Allah'ın sizden razı olması, yani Allah'ın sizden hoşnut olması manasına geliyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın rızasını kazanmak temel ilkeniz olmalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın rızası ve sizin Allah'tan razı olmanız. Kur'an-ı Kerim'in dizaynı boyunca 28 basamakta Allah'ın 7 tane rızası söz konusudur. Bütün rıza basamakları diğer mefhumların, Kur'an-ı Kerim mefhumlarının, mesela bir amin olmanın, mesela felahın, mesela takvanın, mesela hidayetin, mesela Allah'a kul olmanın, mesela Allah'a teslim olmanın 7 kademelik gelişimi içerisinde her seferinde onlardan bir evvelki sırayı ifade eder. Allah razı olmuştur ki biz amin olmuşuzdur. Allah razı olmuştur ki mürşidimize ulaşmışızdır. Rıza bu açıdan bakıldığında bir nevi müsaade hüviyeti taşır. Allah razı olmalı ki bize o hedefe ulaşma müsaadesini versin, biz o hedefimize ulaşabilelim. Böylece 7 safhanın taviyetten sonraki ruhun Allah'a ulaşması safhasının, fizik vücudun Allah'a kul olması safhasının, nefsin

Allah'a kul olma safhasının, irşada ulaşma safhasının ve iradenin teslimi safhasının her birinden bir evvelki kademe Allah'ın rızasını içerir. Öyleyse nerelerde rıza var? Neden? Beraberce ona bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın rızası Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir konu. Bakara'da, Ali İmran'da, Meryem'de, Taha'da, Neml'de, Muhammed'de, Hadid'de, Mücadele'de, Haşr suresinde, Mümtehine suresinde, Tahrim ve Cin surelerinde hep Allah Teala razı olmak fiilinden bahsetmiş. Rıza müessesesi girmiş devreye. Birinci basamakta olayları yaşarız. 28 basamaklık skala içerisinde rıza müessesesinin ait olduğu yerlere beraberce bakmak üzere harekete geçiyoruz. Birinci basamak, olayları yaşamak. Herkes yaşar. Allah'ın rızası söz konusu değildir. İkinci basamak, olayları değerlendirmek. Herkes değerlendirir. Allah'ın rızası söz konusu değildir. Gerekli değildir, gerekmez. Herkes olayları değerlendirir. Cehenneme gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Cennete gidecek olanlar da olayları değerlendirir. Allah'ın dostları da dostu olacaklar da değerlendirir. Düşmanı olacaklar da değerlendirir. Ama bu değerlendirme ikinci basamak. Herkes değerlendirir ama bu değerlendirmeler Allah için bir ölçüdür. Yani Allah Teala kişilerin olaylar karşısında takındıkları tavra, onların olaylardan etkilenerek yaptıkları davranışlara bakarak onları ölçmek istikametinde onların üzerinde oluşturduğu olayların sonucuna ulaşır ve o kişileri seçer veya seçmez. Seçim ikinci basamakta gerçekleşen bir vetiredir ve Allah'ın rızasını gösterir. Allah o kulunun Allah'a ulaşmayı dilemeyi göstermesi açısından ona müsaade vermektedir. İkinci basamaktaki seçimiyle. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi men yeşayı. Yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçimi söz konusu. Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki onların atalarından, onların zürriyetlerinden, onların kardeşlerinden seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz. O zaman hep bir seçimin var olduğunu görüyoruz. İşte ikinci basamak seçimdir. Neyin seçimidir? Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan kişilerin seçimidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bu seçilenlerin arasındadır. Ötekilerde öyle bir hüviyet hiçbir zaman oluşmayacaktır. Onlar Allah'a ulaşmayı hiç dilemeyeceklerdir. Dilemeyecekleri ise Allah Teala tarafından evvelce
önceden bilinmektedir. Bu sebeple Allah Teala sadece dileyebilecek olanları seçer ama birçok seçtiği de Allah'a ulaşmayı gene de dilemezler. Dilemeyebilirler ama dileyenler için Allah'ın seçimi Allah'ın birinci rızasını oluşturur. Bu üçüncü basamak için ikinci basamaktaki Allah'ın rızasıdır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a ulaşmayı dilediği için üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah bunu görür, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Rahim esmasıyla tecellisi kişinin geleceği için mutlak bir kapı açılması demektir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek babında buyuruyor ki Ankebut 5'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ve Allah'ın dördüncü basamaktaki rahim esmasıyla tecellisi o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ikineti alıp yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır, kulaklarında vakra, kalplerinde de ekinli. İsra 45-46 onu söylüyor. Habibim, sen Allah'ın ismini tek tek okuduğun zaman biz o insanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor Allah-u Teala. Gizli bir perde. Aslında yani onların gözlerinde o perde vardır diyor. Bu sebeple insanlar bakar fakat göremezler. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah-u Teala. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Ve beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mestureyi, altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı, yedinci basamakta kalplerdeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Kişi üçüncü basamakta birkaç dakika sonra yedinci basamağa ulaşmak üzere bir seçim yapar. Allah'a ulaşmayı diler. Birkaç dakika içinde Allah-u Teala söylediğimiz işlemleri gerçekleştirip onu yedinci basamağa ulaştırır. Sekizinci basamakta bu kişinin kalbine Allah ulaşır ve kalbine hidayet koyar. Bu hidayetle o kişinin kalbi Allah'a döner. Dokuzuncu basamak. Allah-u Teala buyuruyor, فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine ulaşırız diyor, hidayet koyarız diyor. Ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde o gaybde Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Ve 10. basamağa ulaşıyoruz. 10.
basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime, göğsünü yararak teslimi açar. Göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala. Ve bunun üzerine kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet ve faz onun göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Ne rahmet ne de faz kalbe giremiyorlar kalp mühürlü olduğu için. Ama konu sızmaya gelince rahmetin sızabildiğini görüyoruz. 11. basamakta nefsin kalbinin içine rahmet sızıntısı başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesi yapması için ön adımdır. Nefsin kalbinde böylece içeri giren rahmet kalpte kendisine bir yer tutmaya, yapışmaya başlar. Oradaki kalbin duvarına ve küfür kelimesinin bütün itici gücü rahmetin oradan ayrılmasına sebebiyet vermez. Ama rahmetin de orada yerleşebilmesi %2'yi aşabilecek bir hüviyete ulaşamaz. Bu 10. basamaktaki göğüsten kalbe nur yolu açılmasının arkasından nefs tezkiyesinin başlangıçtan evvelki safhasıdır. Nefs tezkiyesi salavat nuruyla başlar. Nefs tezkiyesi fazilet nuruyla başlar. Ama fazilet nuru başlangıçta rahmetle beraber geldiği halde kalbin içine girememiştir. Nefs tezkiyesi başlayamamıştır. Ama nefs tezkiyesinden önceki afet azalması burada başlamıştır. %1 derken %2 nur, rahmet nuru o kişinin kalbinde oluşur. Bu bir nevi ileri karakoldur nurlar için. Bir nevi öncü kuvvettir. Nefsin kalbinde asıl savaş başlamadan evvel gelip yerleşen. Asıl savaş kalbin mühürü açıldıktan sonra başlayacaktır. Kalbin mühürü hala kapalı. Ve kalbe giren nurlar %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak nefsin kalbinde %2 nur birikimini ifade eder. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının sızması, Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe sızması. Kalbine faziletler, kalbine rahmet sızan kişinin dizaynıdır. Diyor ki Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle, nurla, yani iki nurdan sadece birisiyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Huşu %2 nura kadar devam ediyor ve orada kalıyor. Ama huşuya ulaşan kişinin bir hakkı var. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimeler.
diyor ki Allah-u Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu öğrenmeyi isteyin Allah-u Teala'dan. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden Allah'a mülaki kılacaklarına, ulaştıracaklarına yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a ulaşacağına da yakin hasrederek kesin şekilde inanırlar. Burası on ikinci basamak, kişi huşu sahibi oluyor ve hacet namazını bu ayet üzere ve iki ayet üzere kılıyor. Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyor. Gösterdiği zaman 13. basamakta kişi ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ediyor, tabi oluyor. Tabiiyet Nebi 38'de arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi oradadırlar diyor. Tövbe eden ve tövbe ettiren, mürşitle mürit konuşur, kendisine izin verilen iki kişi konuşur sadece diyor Allah Teala ve doğruyu söylerler. Burası 14. basamak. Tövbe işlemi ve neticede kişinin tabiyetinin gerçekleşmesi. Bu gerçekleşme 10 tane nimetle sonuçlanır. İşte bu gerçekleşmeden evvelki 13. basamak Allah'ın rızasını gösterir. Eğer kişi Allah-u Teala'ya sormuşsa, Allah-u Teala ona kimseyi göstermemişse, Allah'ın rızası yoktur. Henüz oluşmamıştır kişi. Ama Allah'ın rızası vardır, kişi sormamıştır. O da mümkün. Ama eğer kişi sormuşsa ve ona Allah-u Teala mürşidini göstermişse, bu Allah'ın rızasının mevcut olduğunu ve o kişiye açıklandığını gösteren kesin bir işarettir. Ne olur? Kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder. Tövbe gerçekleştiği zaman rızadan sonraki tövbe, ki bu ikinci rızaydı. Birinci rızaya aminullah rızası diyoruz. Bu ikinci rızaya da müminler rızası diyoruz. Neden? Çünkü Allah-u Teala kişi bu tövbeyi yaptığı anda onun başının üzerine devrin imamının ruhunu getirecektir ve onun kalbinin içine imanı yazacaktır. Mücadele 22. Onların başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor. Kişinin kalbinin içine imanın yazılması için birinci nimeti o ruhun, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi, ikinci nimeti bunun arkasından o kişinin kalbinin mührünün açılması, üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Allah'ın beşinci nimeti Mücadele 22, Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine değil, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala Furkan 70'te diyor ki ama kim tövbe eder de, irşat makamında tövbe eder de, mümin olursa, kalbine söylediğim şekilde iman yazılırsa ve nefs tezkiyesine başlarsa
o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir diyor. Ve ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Furkan 71. İşte birincisi, beşinci nimeti Allah Teala'nın kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti ruhun günahları sevaba çevrilmiş bir şekilde, yani tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri dönmesi. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'ın yoluna girmesi, sırat-ı müstakime ulaşması. Allah'ın bir başka nimeti nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Ruhun yola çıkması Nebe 39'da da anlatılıyor. Zalike yevmül hakkı hemen şahitte haze ila rabbihim me'aba diyor Allah Teala. O kişinin o kişi için o gün hak günüdür. Hak günü kişinin ruhu kendisine bir yol edinir. Allah'a giden, Allah'a ulaştıran. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Nefs tezkiyesi

Bu noktada kim zikir yaparsa o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Zikir adı verilen işlevle Allah'ın adının devamı devamlı tekrarıyla zikir yapılır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kişinin göğsüne gider. Göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan mührün üzerine baskı yaparak mührü zilvani kapıya indirir. Zilvani kapıyı kilitler. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavattan fazıllar iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak karşıt kuvvetleri temsil ettikleri için iman kelimesine yapışırlar. Ve böylece nefsin kalbinde bir birikim başlar. Adı nefs tezkiyesi. Allah-u Teala diyor ki Nur suresinin 25. ayet-i kerimesinde 22. ayet-i kerimesinde وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlıyor. Peki nefs tezkiyesi olur da nefsin kalbine nurlar dolmaya başlarsa karanlıklar ne olur? Nurların, faziletlerin girdiği yere karanlıklar gelip onları tekrar işgal edemez. İman kelimesinin etrafında sağlam bir tezkiye olayı başlamıştır. Nefsin kalbine faziletler yerleşmeye başlamıştır. Bu faziletler yüzde kaç birikirse nefsin kalbindeki afetler o kadar azalacağı için şeytanın hakimiyeti de o kişide o kadar azalır. Ve nefs tezkiyesi bu hüviyette devam eder. Ama bir taraftan da nefs tezkiyesi sebebiyle şeytanın hakimiyeti kişinin üzerinde azaldığı için o kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. İşte bu konu Allah-u Teala tarafından Yasin 60 ve 61'de açıklanıyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim diyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Görüyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a kul olması söz konusu şeytana kul olmaktan kurtularak, şeytanın hakimiyet alanından kurtularak. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz Allah'a kul oluyor. Ve nefs tezkiyesi. Aynı zamanda nefsin afetlerinin azalması boyunca irademiz de giderek güç kazanıyor, daha güçlü oluyor. Düşmanları azalacağı cihetle. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yeni bir olay başlamıştır, nefs tezkiyesi. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ilk %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde oluşunca nefsi emmareye ulaşırız. Nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Emmare nefs. Nefsin %7'si artık şerri emretmiyor. İlk %7 nur birikimiyle ruh birinci gök katına ulaşmak imkanını buluyor. Sonra daha çok zikir.
ve nefsin kalbine giren faziletler %7'den %14'e ulaşıyor adım adım. Ulaştığı zaman kişi nefsi levhamede. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levhame nefse kasem ederim. Ela hayır. O nefse, o levhame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kasem edilen bir nefs kademesi kişi nefsini suçluyor ama hataları yapmaktan da kendini önleyemiyor. Hataları yapmaya devam ediyor. Peki sonra? Sonra daha ötesi var konunun. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsim ilhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Şems 8. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ve kişi daha çok zikir yapıyor. Üçüncü kata gelen ruh buradan dördüncü kata yükseliyor. Ne zaman? Dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman kişinin kalbinde ve dördüncü gök katının da kapıları açılıyor. Kişi dördüncü gök katına ruhen ulaşıyor. Nefsi mutmainne. Kişi mutmain. Doyuma ulaşmış. Allah ne verdiyse kendisine, verdiklerinin kendisine mutlaka yeterli olduğunun kesin bilincinde kişi. Bu dizaynın içerisinde, bu bilincin içerisinde Allah'ın kendisine verdikleri nin yeterliliği kesin. Allah Teala diyor ki ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Onlar amel olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuştur diyor Allah Teala. Doyuma ulaşmıştır. Burası dördüncü gök katı. Ve bir daha %7 nur birikimi, beşinci gök katı, kişi Allah'tan razı oluyor. Radiye. Bir daha %7 nur birikimi altıncı gök katında ruh Allah da kişiden razı oluyor. İşte burası Allah'ın üçüncü rıza makamıdır. Allah'ın razı olduğu mardiye kelimesiyle ifade ediliyor. Mecir 27 ve 28'de Allah Teala buyuruyor ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiye. Ey nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızası. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor Allah Teala. İşte burası ikinci defa Allah'ın, affedersiniz, üçüncü defa Allah'ın bizden razı olmasıdır. Bu rıza Allah'ın zatına ulaşmamıza Allah'ın rıza göstermesidir. Bunun için bize müsaade vermesidir, yetki vermesidir. Ruhumuz Allah'ın zatına bu rıza makamından sonra ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki Allah rızasına ulaşanları teslim yollarına ulaştırır, sebillerine ulaştırır, neticede onları sırat-ı müstakimine ulaştırır diyor.
rızasına ulaştırdığı kişiyi Allah sırat-ı müstakimine, birinci sırat-ı müstakime ulaştırdı. Ruhun sırat-ı müstakimi. Ruh Allah'a ulaştı. Ve rıza müessesesi orada doğdu. Bundan sonra da Allah Teala'nın sırat-ı müstakimi devam edecek. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Dört basamak sonra fizik vücut da Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak. Ruhumuz Allah'a ulaşır 21. basamakta ve Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmıştır. Şura suresi 13. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a yönelmiştir ve Allah kişiyi kendisine ulaştırmıştır. Bir evvelki kademede de ruh 6. kata ulaştığı zaman Allah Teala Allah'ın zatına vasıl olması için ona destur vermiştir. Ondan ona rızasını bildirmiştir. Bu rıza vuslat rızasıdır. Bu rıza evvaplar rızasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Meyap olan, sığınak olan Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. 21. basamak, ruh Allah'ın zatına ulaştı. 22. basamak, ruh Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Bu noktada kişinin nefsindeki nurlar %51'den 61'e kadar artacaktır. Zikir arttıkça nurlar artacaktır kişinin nefsinin kalbinde, faziletler artacaktır. Artan fazilet %71'e ulaşınca, %51'den 61'e ulaşınca Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. İndi ilahide. Diyor ki Allah Teala onlara Allah'ın indinde Allah'ın huzurunda bir selam yurdu vardır diyor. Bu bir altın taht. Kişinin zikri ne zaman günün yarısını aşarsa bu makamı, beka makamını aşar kişi. Züht makamına ulaşır. Kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla zikrettiğine göre dünya onun için artık birinci derecede değil, birinci derecede artık Allah var. Zikirle her gün bunu Allah-u Teala ispat ediyor kişi. Günün yarısından daha çok Allah'ın dizaynı içinde olması sebebiyle. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ve bir gün %81'e ulaşıyor. 71'den içindeki kalbindeki, nefsin kalbindeki nurlar ve kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Allah'ın zatında ruhun yok olması, fena makamı ruhun sığınağa ulaşmasını ifade ediyor. Nebe 39. İşte bu, işte o gün hak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, yani onun ruhu kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah onun için sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'a ulaşıyor, bir sığınak olan Allah'ın zatında yok oluyor. Bu fena makamı. Beka makamı için ayet Enam 127 demin söylemiştik. Allah'ın indinde bir selam yurdunun, bir tahtın sahibi oluyor kişi.
Zühd makamı ise Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde anlatılıyor zahit olmanın hüviyeti. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme, az bir bedele sattılar diyor. Zahit olmak, konu neyse o konuya değer vermemek, onun zıttıyla, zıttına değer vermek demektir. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmekle dünya hayatına değil Allah'a değer verdiğini ispat ediyor Allah Teala'ya. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına ulaşıyoruz. Allah Teala Nisa 125'te diyor ki "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehullillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha hasen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun Allah'a teslimi yeni bir aşamadır. Bir evvelki basamaktaki kişi, yani zühd makamının sahibi olan kişi, zühd makamında Allah'ın rızasına ulaşır. Bu rıza Allah'ın fizik vücudunun teslimini kabul ettiği, buna geçiş verdiği, müsaade ettiği noktadır. Fizik vücudun teslimi rızası zühd makamında gerçekleşir. Ve kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. 25. basamakta muhsinlerden olur. Bu basamak daimi zikre ulaşacak, hikmete ulaşacak kişi için bir rıza makamı ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadan evvelki son makamdır. Daimi zikir için Allah Teala'nın bir rızası söz konusu olur bu kademede. Nefsin teslimi Hulü'l-Elbab makamında daimi zikirle başlar ve bir sonraki makamda İhlas makamında tamamlanır. Başlamadan evvelki kademe fizik vücudun teslimidir. Allah Teala Hulü'l-Elbab kulları için diyor ki li Hulü'l-Elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Hulü'l-Elbab kullarım için diyor ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek, bu daimi zikirdir. Burada kişi hikmet sahibi olur. Bir evvelki makamda hikmetin işareti, rızası alınmıştır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır kişinin. Üç, kalp kulağı açılmıştır. Dört, ve bu dört temel şart sebebiyle kişi üç tane de vasıf şartı kazanmıştır. Ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür. Yani kişi hikmet sahibidir. Allah'la her an konuşabilir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazandığı cihetle hayır sahibi olarak vasıflandırılmıştır. Çünkü derecat kazanmaya hayır diyor Allah-u Teala.
ve o kişi ehli hükümdür, hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu bu makam kişinin yalnız zemin kattaki devrin imamın dergahının sırlarına Allah-u Teala'nın kalp gözüyle o kişiyi göstermesini ifade eder. Ne zaman ki birinci katı göstermeye başlar Allah-u Teala, ondan sonra bütün gök katlarını sıralayacaktır. Birinci kattan itibaren yedi kat boyunca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını Allah-u Teala o kişiye birer birer gösterecektir. Birinci kat göstermeye başladığın andan itibaren kişi ullelbap makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bu ihlas makamı nefsin teslimini ifade eder. Bu konunun nefsin tesliminin rızası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadadır. Ve ne zaman ki Allah Teala o kişiye yedinci gök katının yedi alemini gösterdikten sonra yedinci alemin en üst noktası olan Setedin Mitâ'yı gösterir, o zaman ihlas makamı da sona ermiştir. Allah Teala ihlas makamı için diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hunefaya, onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim eden muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor ve hanif olarak yapıyor bunu. Hanifler olarak muhlis kul olmak. Halis, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olmak. Ullelbap makamında Allah-u Teala bir kademe kişiyi müzeyyen kılıyor kişinin nefsinin kalbini daimi zikirden sonra ve ihlas makamında yedi gök katını göstererek yedi kademe daha müzeyyen kılıyor. Ve Sitedin Mitâ gösterildiği zaman da Allah-u Teala o kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh son makam olan salah makamının başlangıcını ifade eder. Salah makamının yedi kademeden oluşan salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki o Tövbe-i Nasuh olsun. O kişiler ki biz onların bütün günahlarını örteriz diyor. Onlar derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. İşte Allah Teala evvela o kişinin günahlarını örtüyor. Salah makamının ikinci mertebesi. Sonra sevaba günahlarını örttükten sonra o kişiye salah nurunu veriyor Allah Teala. Üçüncü kademe ve ondan sonra da onun günahlarını sevaba çevirerek o kişiyi irşada ulaştırıyor. Günahların sevaba çevrilmesinden evvelki günahların sevaba çevrildiği nokta bu kişinin irşada ulaştığı noktadır. Bundan evvelki nokta ise o kişinin başının üzerine salah nurunun gelmesidir ki Allah-u Teala salah nurunu vererek
kuluna salah makamının sahibi olduğu konusunda rızasını iletmiş oluyor. İrşada ulaşmış olduğunu bütün sahabe irşada ulaşmıştı. İrşada ulaşmanın rızası salah makamındaki salah nuruyla Allah Teala tarafından belirtilir. Bundan sonraki kademede kişi günahları mürşidine ulaştıktan sonraki günahları sevaba çevirerek irşada ulaşır. İrşada ulaşmaksa daha sonraki kademe olan bir hakkın takvanın yani iradenin Allah'a teslim edilmesinin rızasını teşkil eder. Bu yedinci rızayı ifade eder. Yedi tane safhanın yedi tane rızası burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada Allah'ın rızasını kazanıyor ve Allah'a iradesini teslim etme talebinde bulunuyor. Allah-u Teala da rızasını vermiştir. Kulun talebi üzerine onun iradesini teslim alıyor. Kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık kişi kendi iradesini aklının istediği doğrultuda kullanmıyor. Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek istikametinde kullanabiliyor sadece. Bu Allah'a iradenin teslimi noktasıdır. Allah Teala o noktaya bir hakkın takva noktası diyor. O noktaya kişinin hakkul yakine ulaştığı nokta diyor. Hakkul yakin rızası bir evvelki kademe kişinin irşada ulaştığı nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın öyle bir rızası konusudur ki bu rıza bütün rızalardan üstündür. O kişinin Allah'ın zatına şahit olduğunu ifade eden bir rızadır bu. Allah'ın katındaki şehadet. Allah'ın zatına şehadet hakkın yakin standartlarında gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

0: ve aleyhi ve lalihin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillah.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunurum. Mutluluk uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir.

İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olup, ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur, tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlara ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri, orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında iç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de nehileri cephesinde de tam bir sulh ve sükun halinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece

Sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf, İslam'ın sadece yaşanmasıdır. Hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur. Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor, garanti ederim. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müessesenin Allah Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah Teala Vel Asr suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra, zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Müminin 103'te kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala.
Burada da diyor ki Allah Teala, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Amini olanların. Amini olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç.

Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart, altıncı özellikleri ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır. Diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, senin sözünün gereğini gerçekleştirmemiz. O Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi
Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin %51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Tabii ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah-u Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler. O yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler. Hayır değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, görenler değil. Putperestler de görmüş. Şeytana tapanlar da görmüş. Hristiyanlar da görmüş. Yahudiler de görmüş. Herkes görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir.

Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak üzerinize Allah Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya, veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde, sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa fazla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin üçüncü katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 12 tane ayet-i kerime. Allah-u Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz. 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tunsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız. Bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatını ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa ikinci davetiye Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor, birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Ruha. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafına ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu beşinci ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime affedersiniz. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa
Sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime, Yunus 125 diyor ki Allah-u Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi, Allah'ın dilediği kişiyi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime, Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş yoldur diyor Allah-u Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah-u Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Ruhun Allah'a ulaştırmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah-u Teala buyuruyor
üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Daveti gördük. Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152. Ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı mustakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizde, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah Teala. Misak ruhun Allah'a ölmeden ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız Rad 20 Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. Misaklerini bozmazlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ, ve onlar يَسُلُونَ, ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona en yusale, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi, hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler, Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı?
Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne diyorsunuz elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran ve böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kulların, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı denemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. 3. kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor Allah-u Teala. 198. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini. Yeminleri yerine getiren,
ruhunu Allah'a ulaştırma konusundaki Allah'a verdiği misaki yerine getiren, kim misakini yerine getirirse onlar takva sahipleridir diyor Allah-u Teala. Misakini yerine getiren kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh ve nefs. Ruh ve nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah Teala. Yedi kademelik bir safhalar dizisinde dört tane teslim, dört tane kulluk farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine aminüttekullâhe, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete, ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin, Allah Teala'dan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

0: ¿Cómo te va a dar? Her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah-u Teala. Ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı, bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse, 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Sadece sevgisini gönderir. Allah'tan bir insanlara, bir çağlayan her zaman Allah'ın sevgisi hafızlıktır. Ve Allah'a kadar bize yapıldığı şey, bizden de çevremize aynı sevginin akmasıdır. Nasıl yüce yaratıcımız olan Allah bizlere sevgi gönderiyorsa, bizi çok seviyorsa ve her an Allah'ın bize karşı sevgisi ondan bize doğru söylediğim gibi bir çağlayan gibi akmaktaysa, bizden de çevremizdeki insanlara sevgi yayılmasını istiyor Allah-u Teala. Sevgi, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Ve ruhumuzun en değerli hasreti sevgidir. Nefsimizin nefretine karşılık, nefsimizdeki sevgisizliğe karşılık, öfke, gayz, nefret, kin, haset nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bütün boyutlarıyla sevgi vardır. Bütün boyutlarıyla sevgi hakimdir. Öyleyse sevginin hakim olduğu bir ruha dikkatle bakın. Bütün ruhlar programlandıkları gün, Allah-u Teala tarafından programlandıkları gün ahsen olmuşlardır. Ahsen bir şeyin en güzeli demek. Ondan daha güzel olmayan demek. Öyleyse bütün insanların ruhları ahsendir. Çünkü ruhun 19 tane hasletinin hepsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işleyemeyecek şekilde dizayn edilmiştir. İşte ahsen olmanın birinci kesiminde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek var. Ve yasak ettiği hiçbir fiil işlememek var. İkinci kesiminde güzellerin en güzeli olmak var. İşte siz de Allah'a karşı güzellerin en güzeli olmak istiyorsanız o zaman sizden çevrenize nefret değil, sevgi artmasını sağlayın. Başka insanlar size karşı buğz edebilirler, sizi sevmeyebilirler, size öfke duyabilirler, nefret duyabilirler. Ama siz onları sevmek mecburisiniz. Eğer tasavvuf erbabıysanız, tasavvuftan birisiniz, onları yardım edin. Sevmek mecburisiniz. Evet, sözlerimin geri kalanı namazdan sonra. Çünkü vakit geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak için Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sohbetimizin başlangıcında sevgiden bahsetmiştik. Sevgi bütün kötülüklere mani olabilecek olan en büyük silahtır elinizde. Allah-u Teala'dan size doğru çağlayan gibi akan bu sevgiyi sizin de başkalarına devretmeniz, yönlendirmeniz gerekli. Bunlar 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği sahabe öyle yapmışlardı. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, onlar o düşmanlarınız olan kafirler size buğz ettikleri halde, size karşı öfke duydukları halde, kin duydukları halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Kitabın bütününe tabi oldular hepsi. Daimi zikrin sahibi oldular. Kitabın bütünü çok yönlü bir olaydır. Kitabın bütününe tabi olmak, zamanın bütününü zikirle geçirmek anlamına gelir. Zaman açısından kitabın bütününe tabi olmak. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Vücutlarınız açısından, üç vücudunuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman kitabın bütününe tabi olursunuz. Yalnız ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim etmeniz gerekir. En son nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşayacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayet-i kerimeler sizler için geçerli olacak. Allah'ın farz kıldığı her şey. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla kalmayacaksınız, onun ötesine taşıyacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik edeceksiniz hayatınızda. 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılacaksınız. Ramazan ayının ötesinde her perşembe günü oruç tutacaksınız. Kandil günlerini tutacaksınız, zekatınıza en az 2 kat vereceksiniz. Ve her açıdan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı öğreneceksiniz. Daimi zikrin ötesinde zikri külliye geçmeniz lazım. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi gerek. Yani ister zaman açısından, ister mekan açısından, ister vücutlarınız açısından, ister Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeler açısından ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla mükellefsiniz hepiniz. Onlar gibi. Biliyorsunuz ki zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in bütünü tatbik edilmiyor. İnsanlar Allah'a ezelde verdikleri yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini unutmuşlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üzerlerine farz kıldığı halde unutmuşlar. Sonra Allah'ın daimi zikir farzını, irşad farzını ve teslim farzını unutmuşlar. Artık bunların ne olduğu bile bilinmiyor. Değil insanlara farz olarak öğretilmek, farz olarak tatbik

zulüm yapabilir, size karşı hakarette bulunabilir, her türlü yanlış davranışı söylerler, iftira atarlar, bunların hepsi geçerlidir. Ama siz bunlara rağmen onlara kızmamayı, onları sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yunus diyor ki, biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Ayar dediği herkese kötülük yapan insan. O bile Yunus'a dost olmuş. Niçin dost olmuş? Çünkü Yunus Allah Teala'nın o mürşit tarifine giren en önemli konulardan birinin sahibiydi. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte hepinizin şiarı bu olmalı. Sevginin sizi götüreceği yer orasıdır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiniz bir yer, oraya ulaşacaksınız. Allah Teala Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Dikkat edin, bu tarif sahabeye tam olarak uyuyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'ı görmüş ve Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağıracaksınız. Öyleyse Allah'ın mürşit talebine bakın. Fussilet 33. Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'ın mürşitlerinden daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kelimelik bir hadisi var. Susan kazandı diyor. Susan kazandı. Sadece bu kadar, iki kelime. Ne demek istiyor acaba? İnsanlar var, çok konuşurlar. İrşad makamının önüne geldikleri zaman iki dakikada anlatılması mümkün olan şeyleri yarım saatte anlatırlar. Böyle yaptıkları zaman irşad makamının o zaman içerisinde onlara vermesi mümkün olan bütün güzelliklerden kendilerini mahrum ederler. Eğer susabilselerdi irşad makamı konuşacaktı. Ve hem onlar faydalanacaktı hem de başkaları faydalanacaktı. Öyleyse ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir edep müessesesini kuruyor. Susan kazandı. Öyleyse irşad makamına ulaştığınız zaman anlatmanız lazım gelen şeyleri kafanızda evvela derleyin, toparlayın. En kısa sürede ama anlatmak istediklerimin hepsini hocama nasıl anlatabilirim diye bir düzeninde bulunun. 5 dakikada anlatacağınız şeyleri yarım saat anlatmaya kalkmayın. Bu zamanın sizin tarafınızdan alınması ve kullanılması ama o zamanın başkalarına faydalı olmasına mani olmanız anlamını taşır. Hamdolsun ki artık bugünlerde bu konu layık bir şekilde yerlerine oturmuş görünüyor. Çünkü kardeşlerimiz gerçekten en kısa sürede lazım gelenleri artık anlatmaya başladılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş o zaman. Susan kazandı diyor. Yani en kısa sürede hemen anlatıp dinlemek vazifeniz. Dikkat edin, irşad müessesesinin var olmasının sebebi Allah'ın söylediklerini onun anlayarak sizlere anlatmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça dili üzerinden indirildi. Bütün sahabe Arap'tı. Selman-ı Farisi hariç, o Fars'tı, Farisi'ydi. Yani İranlıydı. Onun dışındaki bütün sahabe Arap'tı. Yani ana dilleri Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arapça indi ama onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilemezlerdi. Ancak lafzını o da kısmen bilebilirlerdi, onu da anlayamazlardı. Çünkü anlayabilmeleri için kavramların ne olduğunu bilmeleri gerek. O kavramlar ki asırlar boyunca öyle yanlış sonuçlara ulaşmış ki bugün insanlar bütün kavramları yanlış değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Sahabenin ise hiç kavram bilmemesi söz konusuydu. Öyleyse onlar kavramları, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhundan vazgeçtirdim lafzını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek mecburiyetindelerdi. İşte bu lafzı öğrenmelerine dikkatle bakın. Lafzın öğrenilmesi.

0: Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından gerçekleştirildi. Daima bir dinleyen, bir de anlatan var. Daima bir öğreten, bir de öğrenen var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadis-i şerifi, mümin kulağından sulanır diyor. Mümin kulağından sulanır. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz, sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerinin ulaşması söz konusu. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilecek olan yetkililer ulaştırabilirler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim boyunca insanların Allah'ın merdivenlerinde yükselmeleri, 28 basamağı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere bakın, hep bir anlatandan, bir de dinleyenden bahsediyor Allah-u Teala. İşte 3 ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran, Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen mülküm. Yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimüküm mülk kitabe ve yuallimüküm mâlem tekûnû tâlimûn. Böyle diyor Allah Teala. Ey sahabe, sizlere sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdim. Ne yapsın diye gönderdim? Anlatıyor şimdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri. Ama burada yalnız lafzı var. Lafızdan Allah Teala'nın muradı kavramlar. Kelime kavram kelimelerin ötesinde Kur'an-ı Kerim kavramlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmesi. Bugün ne yapıyoruz biz? Aynı görevi yapıyoruz. Kavramlar 14 asırda tamamen şeklini değiştirmiş. Asli raylarından çıkmışlar, sapmışlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara ulaştırmak istediği kavramlar onlar değil. Onlar sapmış ve bugün insanlara öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i için içinden çıkılmaz bir hale getiren yanlış kavramlar, yolları sapıtan kavramlar halini almış. İşte bunları düzeltmek bizim üzerimizde vazife. Bu kavramların anlatılmasından bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ama lafzı lafzi standartlarda ruha girmeden anlatılması. Lafzın aslı ve lafzın kavrama müteallik açıklamaları. Sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Bu kavramların anlatılması boyunca el efendi sahabeyi emmare, levvame, mülkime, mutmaine, radiye, madiye ve tezkiye kademelerinde tezkiye etmeye vesile oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezkiye tamamlanıyor. Ondan sonra kitabın öğretilmesine geçiyor. Artık ruha giriliyor. Evliya oluyor bütün sahabe. Kimin nefsi tezkiye olursa o Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan itibaren ruha girebilecek özelliğin sahibidir. Kitabın birinci ruhu fena makamı, ikinci ruhu beka makamı, üçüncü ruhu zühd makamı, dördüncü ruhu muslimler makamı. Fizik vücudunda teslim edildiği, ruhun ve fizik vücudun teslim edildiği iki evre arasındaki zaman bu. Bu devre içinde Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı öğretiyor. Sahabe devamlı öğreniyor. Yetmez. Bir öğretmenin yaptığı şey öğretmektir. Ama bir mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunları öğretiyor ve yaşatıyor. Kur'an-ı Kerim dört ruhunu kitabın öğretilmesinde öğretiyor. Ondan sonra Allah-u Teala sahabenin kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor. Hikmet kelimesine geçiyorlar. Ulul Elbab ve İhlas. Daimi zikrin sahibi olan sahabe 6. velayet makamına ulaşıyorlar. İhlas'ta nefsindeki bütün afetler yok oluyor. Hikmetin 1. makamı Ulul Elbab. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ulul Elbab olursunuz. Daimi zikir sizi nereye ulaştırır? Hikmetin 2. makamına. Burada aynen yakinin sahibisiniz. Ta sitetin müntihaya kadar Allah Teala size bütün hakikatleri kalp gözünüze gösterecektir. Daha ötesinde ne var? Daha ötesinde tövbe-i nasuha çağrılmanız var ve salaha geçmeniz var. İşte Ali İmran, bu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi salah makamı için hikmetin ötesi diyor. Hikmetin daha ötesi. Size öyle şeyler öğretir ki hikmette olmanıza rağmen siz onları bilmiyordunuz. İşte hikmette olanların bilmedikleri şeyler hikmetin ötesidir. Salah makamının gereğidir. Allah Teala bir gün bir seher vakti tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuhun neticesinde insanoğlu başının üzerinde daire şeklinde bir nur olarak salahın sahibi olur. Bu onun Rabbin yakine geçişidir. Mutlaka Rabbini görür. İrşad makamına getirilecekse Allah Teala ona der ki irşada memur ve mezun kılındın. Böyle bir dizayn içerisinde kişi irşad makamının sahibi olur. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öğretim sistemine dikkat edin. Hep o konuşuyor, öğretiyor, sahabe öğreniyor ve öğrendiğini tatbik ediyor. Öyleyse sahabe Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmedi. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi. Biz de Allah'tan öğreniyoruz. Ve size Allah'tan öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz, Kur'an'dan değil. Bizden öğreniyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğreniyoruz. Aynı şeyler bütün zaman parçalarında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu açıklamaları yapan kimdi? Hazreti Ebubekir'di. Sonra Hazreti Ömer'di. Hazreti Osman'dı. Hazreti Ali'ydi. Sonra tabiine bütün sahabeydi. Tebe'a tabiine tabiindi. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan aldıkları ilmi daha bir adım atalım ve irfanı başkalarına öğretenler ve yaşatanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri. Dikkat edin. Ne gördük? 28 tane kademeyi sahabenin nasıl açtığını gördük. Neyle? Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin öğretisiyle. Peki peygamberlerden evvelki ve sonraki devrelerde ne olmuş? Peygamberlerden evvelki devreler demekle neyi kastediyorum? Fetret devirlerini kastediyorum. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında, Hazreti Davut arasında kaç bin yıl olduğunu bilmiyoruz. Ondan da Hazreti Zebur'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar ne kadar süre geçti bilmiyoruz. Ama Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar 600 sene var. 600 seneden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata giriyor, yaşıyor. 1400 seneden beri de dünyada peygamber yok olması da mümkün değil. İşte bu devrelerde bu öğretim görevini Resuller yüklenir. Resuller, peygamber olmayan Resuller, peygamberlerin bulunduğu devrelerin dışındaki her kabilde bulunan Resuller. Cuma 2'de, Âl-i İmrân 164'te bu Resullerden bahsediyor. Âl-i İmrân 164'te de Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Başlangıçları farklı. Cuma 2'de diyor ki Allah-u Teala ümmilerin arasında Resul bahseden hayata getiren, bütün kavimlerde hayata getiren o Allah'tır. Âl-i İmrân 164'te diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde onların arasında, o kavimde yaşayanların arasında Resul bahseden hayata getiren odur. Demek ki bütün kavimlerde Resuller var. Peki bütün zaman parçalarında var mı? Bütün zaman parçalarında var. Çünkü Allah Teala bu son derece açık olarak söylüyor. Mü'min 40'ta biz Resullerimizi bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Arası kesilmeden göndeririz. Bütün kavimlere gidiyor bir, arası kesilmeden gidiyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul göndermişse o kavimdeki insanlar, o Resuller onlara hoşlarına gitmeyen şeyler söyledikleri için onları ya inkar ettiler ya da öldürdüler diyor. Hangi kavme Resul gitmişse bütün kavimlere gitmiş, kaç tane Resul gelmişse gelmiş. Diyelim bir kavme 10 bin tane Resul gelmiş. 124 bin oldu söyleniyor bu Resullerin sayısını. Bu Resullerin hepsini yalanlamışlar. Ellerinden geldiği zaman da öldürmüşler. İşte görünen o ki bütün kavimlere ve hiç arası kesilmeksizin Allah Teala Resullerini devamlı gönderiyor. İşte bu gönderdiği Resuller ne yapıyorlar şimdi bakalım. Cuma günü de Âl-i İmrân 164'te aynı şey var. Allah'ın ayetlerini onlara okusunlar diye göndeririz onları diyor Allah Teala. Bakınız aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın. Onların derslerini tezkiye etsinler diye aynı. Onlara kitap öğretsinler diye aynı. Dikkat edin. Ayetlerin öğretilmesi de kitap. Kitabın öğretilmesi de kitap. Ama ayetlerin öğretilmesi lafız ve kavramların öğretilmesi. Ama kitabın öğretilmesi ruh. Lafzın, sözün ötesinde o sözün ruhu, içeriği, iç dünyasındaki manalar. İşte kitabı öğretmek için diyor Allah Teala. Gene devam ediyor. öğretilmesi diyor. 6. velayet makamına kadar bütün resimler öğretebilir. Ama 7. velayet makamını bu resimlerden sadece halife öğretebilir. Zamanın halifesi peygamberlerle eşit mirasın sahibidir. O hikmetin ötesinde öğretmenin etkisine sahip kalınmıştır Allah Teala tarafından. Öyleyse bütün bunları söylemekten muradımız ne? Bütün bunları söylemekten muradımız var. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmış. Sahabe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den nefret mi ediyordu? Onu çok seviyorlardı. Hazreti Ali bir gün diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, ey Allah'ın Resulü, seni çocuklarımdan da eşimden de daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki hayır diyor, ey Ali, olmadı. Bu konuyu diyor tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, seni çocuklarımdan da karımdan da kendimden de fazla seviyorum diyor. Ah diyor Ali, şimdi oldu diyor. Beni diyor kendinizden de fazla sevmek durumundasınız. Sevmedikçe hedefe varmış sayılmazsınız. Hazreti Ali daimi zikrin sahibi olunca hakikati görüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum diyor. İşte bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Peki ya o Taif'te Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerine atılan insan dışkısı, taşlar, her şey olmuş, ona alabildiğine hakaret etmişler, taşlamışlar, üzerine insan pisliği dökmüşler. Böylesine kötü davranan insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Ellerini açıyor, ya Rabbi diyor, sen onları bağışla diyor, çünkü onlar bilmiyorlar diyor. Bilselerdi ne olurdu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı saflarda olurlardı. Bugünün insanları da bilmiyor. Bilmedikleri için bir takım insanlar bizden nefretle bahsediyorlar. Onlar bizi sevemezler. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Onlarla aramızda sevmeyi engelleyecek olan hicabı mestura adlı perde var. Onlar bizi sevemezler. Ama biz onları severiz. Biliriz ki hakikatleri öğrendikleri gün bizim saflarımızda olacaklar. Başka bir yerde olmaları mümkün değil. Öyleyse insanları düşünün. Allah'ın dostlarından bahsediyorsanız bilin ki onlar insanlar arasında birliği sağlamaya çalışırlar. Kavganın bitmesini, insanların hem iç dünyasındaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar, hem de dış dünyadaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar. Biz bu sevgi üzerine yaptığımız konuşmayla size neyi öneriyoruz? Hangi emrini öneriyoruz Kur'an-ı Kerim'in? İçinizde ve dışınızda sulhu ikame etmeyi. Bunun yegane çaresi sevgidir. Sevmek mecburiyetindesiniz. Severseniz mutlaka söylediğimi başarırsınız. Sevmeniz de daha çok zikretmeniz de mümkün. Bakınız ne diyoruz? Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Öyleyse daimi zikreden başlayın, sıfır zikre doğru indikçe Allah'ın daha az sevdiği insanlar vardır. Sıfır zikirden başlayın, daimi zikre doğru yürürseniz Allah'ın daha çok sevdiği insanları göreceksiniz. Dikkat edin ki sevgi karşılıklıdır. Allah Teala siz onu bir ünite seviyorsanız sizi sonsuz ünite sever. Basit rakamlarla konuşayım. Bunu 1000 kat olduğunu düşünelim. Siz 1000 kat Allah-u Teala'yı sevin, Allah da size 1000 kat sevsin. Aslında onun çok ötesinde ya, kolay anlayasınız diye böyle konuşuyorum. Eğer siz Allah'a karşı sevginizi 1 kattan 2 kata çıkarırsanız, 2 ünite severseniz Allah-u Teala'yı, Allah sizi 1000 bir sevmez, 2000 ünite sever. Sizin birer birer artan sevginiz Allah'ta biner kademelik, biner rakamlarla artar. Siz Allah'ı 3 ünite mi sevdiniz? O sizi 3000 ünite sever. Öyleyse onun sevgisi sonsuzdur. Ve sizden çok mu bir şey istiyor? Ben sizi sonsuz seviyorum diyor. Ey benim insan kullarım. Sizden de istediğim şey diyor. Benim bu sevgime dayanarak başkalarını siz de sevin. Hep bu kadar istediği şey. Severseniz Allah'ın o güzel emrine itaat etmiş olacaksınız. Unutmayın, sevgi zikrinizi arttırmanın en güzel metotlarından birisidir. Öyleyse başkası size bir kötülükte bulunmuş, siz de üzülüp duruyorsunuz. Hatta zikri terk ediyorsunuz, namazı terk ediyorsunuz. Neymiş falan da size hakaret etmiş, kötü davranmış vesaire vesaire. Oysa ki birisinin size kötü davranması halinde ne yapmanız lazım geldiğini defalarca anlattık. Eğer birisinin davranış biçimi sizi üzebiliyorsa bilin ki Allah'ın bundan iki tane muradı var. Ama muradı asla sizi üzmek değil. Allah'ın muradı o sizi üzen olay için sizi üzmek değilse Allah'ın muradı istikametine hareket etmiyorsunuz. Şeytanın muradı istikametine hareket ediyorsunuz. Tuzağa düştünüz. Eğer bir olay sizi üzdüyse tuzaktasınız. Neden? Allah Teala o olayla birisi size bir hakarette bulundu ve siz üzüldünüz buna. Tuzaktasınız. Neden? Allah Teala'nın muradına dikkat edemedim. Birinci muradı o size yapılan hakaret sebebiyle size derecat kazandırmaktır. Sizi hayra ulaştırmaktır. O kişinin küfrü, o kişinin kötü davranışı, hakareti size hayrı nasip kılmak üzere Allah'ın sadece bir hediyesidir. Unutmayın, kazandığınız derecelerin kazanılmasında başkalarının size olan zulmü de var. Ve bu zulüm de derece kazandırır size. Hayra vesile teşkil eder. İşte Allah'ın birinci muradı size yapılan bir kötü davranışla size derece kazandırmaktır. Birçok insan bize gelip diyor ki bu Bosna'da şehit olan binlerce insanın yazık değil mi onlara? Biz de diyoruz ki hayır, yazık değil. Hiç yazık değil. Çünkü onlar şehit oldular. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmak imkanının sahibi oldular. Yetmez. Allah'ın görünmez ordusuna katıldılar. Allah'ın ordularının içine katıldılar. Öyleyse sizlerin de en büyük dileğiniz bu olmalı. Bu salondan birçok insanın şehit olacağını biliyoruz. Öyleyse muradınızın bu olması lazım, şehit olmak. İşte Andarya'yı korkutan, Barbaros'a karşı korkutan şey bu. Sen diyorlar onun üç katısın, Donanman da üç katı, rüzgarı da arkandan alıyorsun, daha ne istiyorsun, onları tükürüyle yutarsın. Siz diyor, bilmiyorsunuz diyor bu Osmanlı'yı diyor. Sizin ölümden korktuğunuz kadar onlar ölümü koşarlar diyor. Şehit olmak diyor, bir saçmalıktan bahsediyorlar diyor. Neyse diyor, ne olduğunu anlayamadım ama diyor, o şehit olmak yüzünden diyor, bunların hepsi diyor, ölüme böyle koşarak giderler diyor. Yaşamak için duyduğunuz o büyük sevgiyi onlar ölüme karşı, şehit olmaya karşı duyarlar diyor. İşte diyor, bu beni korkutuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak en üst seviyede şehit olmakla geçerli. Onun ötesinde bakın, ihlasa ulaştığınızı düşünün, bir adım daha atın, salaha ulaştığınızı düşünün. Salaha ulaşanlarla şehitler aynı seviyede mütala ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedeflerine dikkatle bakın. Birisi size hakaret etti, nefsiniz ne der? Sen ona, onun sana olan hakaretinin daha fazlasıyla hakaret etsin. Nefsiniz hep bunu ister sizden. Sakın bu tuzağa kanmayın. Belki de bu söylediğimi siz ona ondan daha sert bir cevap verdikten sonra eve akşam gidip de bu meseleyi düşündüğünüz zaman akıl edersiniz. Şeytan o anda bu muhakemeyi yapamamanız için her şeyi yapar. Muhakemeyi yapsanız orada duracaksınız, frenleyeceksiniz kendinizi. Zaten hazır bir noktaya ulaşacaktı. Çünkü sebep teşkil edecektiniz siz ona, size daha çok hakaret etmesi için, belki bir yumruk atması için. Ama o size hakaret ettiği zaman siz ona diyorsunuz ki, diyorsunuz haklısın. Mutlaka bu olayda kabahat bendedir. Kabahati kesin olarak kabul ediyorum. Demek ki ben bu hatayı işlemişim. Allah'ın huzurunda beni affetmeni rica ediyorum diyorsunuz size hakaret eden adama. Şimdi onun yerine kendinizi koyun bakalım. Siz birisine bir hakaret ettiniz, o da size bunu söyledi. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Yeni bir adımı atamazsınız. Çünkü adam sizin o ona hakaretiniz var ya, hakaretin sebebiyet verip hakarete sebebiyet verecek olan olay her neyse o olayı peşin olarak üstlenmiş. Evet diyor kabahatli benim. Ve sizden diyor hatam içinde af diliyorum Allah'ın huzurunda. Bitti. İkinci adımı atamam. İşte taraflardan sadece bir tanesi bunu yapabildiği takdirde kavga başladığı yerde biter. Yoksa spiral mütemadiyen yukarıya doğru gelişir. Taraflardan biri hakaret eder, ikincisi de ona hakaret eder. Bir devre açmıştır. Spiral daha yukarı çıkmıştır. Kavganın boyutu ateş. Sonra o da hakaret etmek etkisini kendine bulmuştur sizin hakaretiniz üzerine. Bir merdiven daha yükseldiniz öfkeden. Onun üzerine siz de kendinizi tutamadınız, siz ona daha beter söylediniz, bir merdiven daha yükseldiniz, bir daire daha. Böylece spiral giderek yükselir, öfke artar, taraflar birbirini yaralamaya ve tutmaya kadar giderler. Biri mezara, biri hapse. Harika bir süreç. Öyleyse Allah'ın dediklerine dikkat edin. Öfkelerini yutanlar var ya diyor Allah-u Teala, onları çok seviyorum diyor, öfkelerini yutanlar. Öfkelendiğiniz zaman hemen sözlerimi hatırlayın. Deyin ki hocamız bize vaktiyle böyle söylemişti. Öfkemizi yutmamız lazım. Olayı yaşayıp da elinizden geleni ardınıza koymadığınız günün akşamında bunları hatırlarsınız. Sonra da kendi kendinize bir hatırlarsınız. Ya gene hocamızın dediğini yapamadım. Aslında benim söylediğim değil bunlar. Bunlar Allah'ın söyledikleri. Ne yaparsınız? Düşmanlarınız değil, siz kazanırsınız. Yapamazsınız, düşmanlarınız kazanır. İşte spiralin başlangıç noktasındayız. Birisi size hakaret etti. O noktadasınız. Ne yapacaksınız? Bir madde bir hemen zikretmeye başlayın. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizden zikretmeye başlayın. O zikir, onu sizin nefsinizin kalbinde oluşturduğu bütün tortuyu alıp götürecektir. Ondan sonra da o kişiden onu hiç beklemediği bir davranışla af dileyin. İşte o zaman o kişi size ikinci bir saldırıda bulunmayı imkansız kılan bir davranışın karşısındadır. Asla ikinci adımı atamam. Öyleyse bunları ileride yapabildiğinizi göreceksiniz. Yapacaksınız. Ve en güzel bir şekilde hareket edeceksiniz onlara karşı. İşte eğer susmayı, zikir yapmayı ve af dilemeyi başarırsanız kavgayı bitirdiniz. Ne oldu acaba? Sonucuna beraberce bakalım. O kişi size o hakareti yapmakla derecat kaybetti. X kadar. Bunun 100 derece olduğunu düşünelim. 100 derece kaybetti. Kim kazandı? Kul hakkı doğdu. Size hakaret edildi. Yani başka birinin yaptığı fiil sizi zarardide etti. İşte kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı siz kazanacaksınız. Bu nedir? Bunun adı hayra ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Karşınızdaki kişi size hakaret ederek şer işlemiştir. Siz susmayı başardınız, affedilmeyi başardınız. Ve hayra ulaştınız. Zannetmeyin ki arkasından huzursuzluk duyarsınız. Hayır. Evvela şeytan gelip size şiddet açıklar. Bak, helal et sana herkesin içinde hakaret ediyor. Seni beş paralık ediyor. Senin hiç izzet nefsin yok mu? Sen susuyorsun. Bir daha üstelik hata sende olmadığı halde adamdan hata özür diliyorsun. Af diliyorsun. Bu yapılır mı? Bu aptalca bir davranıştır der. Ve hemen geçer onun. Ateşi hemen geçer arkadan, Allah'ın o teskin edici güzelliği gelir. Ve ferahladığınızı hissedersiniz içinizi. Halbuki siz ezilensiniz o sırada, hakaret edilen sizsiniz. Ama şeytanın birkaç dakika süren başlangıçtaki salvosu, top ateşi bittikten sonra içinizi bir ferahlığın, huzurun kapladığını duyacaksınız. İşte o yapılması lazım geleni yaptığınızın kesin işaretidir. Ve bu kalıcıdır. Bu huzur hep içinizde devam eder. Şimdi tersini düşünelim. O size bir tane hakarette bulunmuş. Siz de ona bulunmuşsunuz. Rahatladığınızı hissetmişsiniz. Nefsinizdeki afet, intikam afeti harekete geçti. Rahatladığınızı düşündünüz. Ona yeni bir imkan verdiniz, o da size daha ağır söyledi. Siz ona daha ağır söylediniz. Daha öteye geçerseniz yumruklaşacaksınız, tokatlaşacaksınız. Geçmediğinizi düşünüyorum. Arkadan şeytan size der ki, o olsun der. İşte böyle olacaklar. O sana hakaret etti. Sen de onun ağzının payını verdin, anladın mı der herkesin içinde. Ve der, işte böyle intikamını al her zaman. Ama arkadan Allah-u Teala'nın sözleri gelince içinizi bir huzursuzluğun kapsadığını göreceksiniz. Ve kalıcı olan ikincisidir. Hep önce şeytan gelir, saldırıya geçer. Arkadan da Allah-u Teala söylediklerini söyler. Öyleyse ne görüyorsunuz? İki davranış biçimi görüyorsunuz. Şimdi derecat açısından bakalım. O size hakaret etti, derecat kaybetti, siz kazandınız. Ama siz de ona hakaret ettiniz, kazandığınız dereceleri aynen ona iade ettiniz. Eski tat eski ama derecat açısından sizin ikinize sıfıra ulaştınız. Birinci olayda o hakaret ettiği için derecat kaybetti, siz de onu kazandınız. Ama ikinci olayda siz de ona hakaret ettiniz, siz kaybettiniz, o kazandı. Öyleyse başlangıçtaki gibi kazançlarıyla kayıplarınız birbirini götürüyor, kazançlarınızla kayıplarınız sıfır oluyorsunuz, karşı tarafta sıfır oluyor. Ama ikiniz de birbirinizden hakaret yiyen birer insansınız bir itibariyle. Peki o size hakaret ettiği zaman susmayı başardınız. O kaybetti, siz kazandınız. O şerre ulaştı, siz hayra ulaştınız. İşte Allah'ın başkalarına size hakaret etmek imkanını vermesi bu asli sebebe dayanır. Sizin derecat kazanmanızı sağlamak için Allah-u Teala buna müsaade etmiştir. Derecatı kazandınız, yani hayra ulaştınız. Madem ki hayır derecat kazanmaktır, başka birinin yaptığı bu ters davranış size derecat kazandırdı. Sizi hayra ulaştırdı. İşte bu hayrı yerlerine oturttu. Allah-u Teala eğer içinizde sevgi varsa zaten sizin başkasına hakaretinizin mümkün olmadığını söylüyor. Gerçekten daimi zikre ulaştıktan sonra, hele zikri külliye ulaştıktan sonra başkaları size nasıl davranırsa davransın onlara kızamadığınızı göreceksiniz. Diyelim ki birisi sizi zehirlemeye çalışıyor ya da öldürmeye çalışıyor herhangi bir şekilde. Ona kızamazsınız. Allah-u Teala asla kızmayı size kabul ettirmez. Hiçbir zaman sizi hangi şekilde olursa olsun öldürmeye çalışan bir insan için bir öfke duyamazsınız o makamda. Öyleyse onlar hep böyle düşündükleri için kaybedenlerden olacaklardır. Siz de hep kazananlardan olacaksınız. Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzel olduğu bir noktaya mı ulaşmak istiyorsunuz? Öyleyse bunun merkezinde sevginin var olduğunu hiç unutmayın. Ruhunuzun en üstün hasreti nedir? Sevgidir. En zor oluşan şey. Çünkü göreceksiniz ki siz insanları sevmeye çalışırsınız ama severmezsiniz. Bu sizden ziyade onlardan kaynaklanan bir şeydir başlangıçta. Daimi zikre ulaşana kadar olay hep böyle devam edecektir. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bakacaksınız ki herkesi muhteşem bir şekilde artık seviyorsunuz. İşte böyle bir sevginin sizlere ulaşması sizin için Allah-u Teala'nın sevgi hasretinin, ruhunuzdaki sevgi hasretinin üstün olmasını ifade eder. Böylece Allah-u Teala ve Takat Hazretleri'nin indinde bir hedefe ulaşırsınız. Sevmek. O zaman şöyle düşünün. Allah mı beni de seviyor, başkalarını da seviyor? Dikkat edin, Allah'ın buğz ettiği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir muhteşem yelpaze açılır. Milyarlarca kanadı olan bir yelpaze. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Öyleyse Allah-u Teala'yla insanların ilişkilerinde yalnız sevginin rol aldığını, sevgiden başka hiçbir şeyin mevcut olmadığını düşünün. Allah-u Teala size buğz eder mi? Etmez. Allah-u Teala sizi cehenneme atar mı? Atmaz. İnsanlar kendi kendini cehenneme atarlar. Allah-u Teala niçin atmaz? Çünkü atamaz. Kendi koyduğu kanunlar gereği diye bu mümkün değildir. Bir insan hiçbir şekilde başka birinin davranışları sebebiyle, yani kader sebebiyle derecat kaybedemez. Ne Allah'ın direkt olarak vücuda getirdiği olaylar, ne başkalarına müsaade edip de onların sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar size hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Kaybettiremez. Öyleyse hiçbir zaman başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle bir insan cehenneme giremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Bütün cehenneme giden insanlar bilerek, isteyerek yaptıkları kendi davranışlarının neticesinde cehenneme gitmişlerdir, gideceklerdir. Yalnız kendi davranışları, üstelik de bilinçli olarak yaptıkları, farkına varmadan yaptıkları gene onlara ceza yüklemiyor. Öyleyse insanların derecat kaybetmesi sadece kendi davranışları sebebiyledir. Başkalarına sevgi duymadığınız sürece, insanlardan nefret ettiğiniz sürece devamlı derecat kaybeden bir insansınız. Çünkü nefsinizdeki öfke afeti, kin afeti, haset afeti, intikam afeti, gayz afeti size devamlı derecat kaybettirecektir. Ona tabisiniz. Ama sevgi bütün bunları perdelediği zaman, yok ettiği zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman sevginiz afetlere ait bütün faktörleri devre dışına çıkarmıştır. Artık afetler yok. Sadece ruhunuzun hasretleri var daimi zikirde. Oraya ulaşacaksınız. Bunların en büyüğü de sevgidir. O zaman hiç kimseye karşı nefret, buz, intikam, haset, kin beslemek imkanının sahibi değilsiniz. O noktadan itibaren sadece en güzel hisler sizinle beraberdir. O noktadan itibaren artık insanları seven birisiniz. Onlar mı? Onlar size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Hakaret edebilirler, dövebilirler, öldürmeye çalışabilirler. Bu onların problemi. Ama siz onlara ne yaparlarsa yapsınlar, öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, intikam konusuna ise hiç giremezsiniz. Sadece Allah'ın emrettiklerini yaparsınız ve huzur içinde bir ömür geçirirsiniz. İnsan ömrü azdır veya çoktur. Düşünün bugüne kadar yüz binlerce nesil geçmiş Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa kadar. İster çok yaşasınlar, ister az yaşasınlar, hepsi toprak tutmuşlar, fizik vücutları. Hepsinin nesleri berza halinde yaşıyor. Sonsuz bir yaşantı kıyamete kadar. Öyleyse bu yaşantının dizaynı içerisinde insanlar göreceksiniz. O insanlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan az veya çok bir ömür süren insanlar. Ama ömrünüz az veya çok diye hiçbir zaman huzursuzluk duymazsınız eğer daimi zikre ulaşmışsınız. Eğer Allah Teala'ya uzun ömür vermişse buna şükredersiniz. Allah'a daha çok hizmet edeceğiz diye. Kısa ömür vermişse gene şükredersiniz. Allah'ın o size verdiği imkan içerisinde en iyi hizmeti verebileceksiniz diye. Her ikisinde de insanları sevmeyi öğrenin. Davranışlarınızla sakın başkalarını bezdirmeyin. Sizden gelen davranışlar başkaları üzerinde o size kötü davranıyor şeklinde bir davranışın simgesini taşımasın. Hiç kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak var. Kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak başka şey, zorla hükmü altına almaya çalışmak başka şey. Eğer nefsinize tabi olursanız, insanları ek hükmünüz altına almaya çalışırsınız. Aksine nefsiniz müsaade etmez. Çocuklarınızı döversiniz. Onlar yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye. Oysa ki göreviniz onları dövmek değil, onlara güzellikleri ve doğruyu öğretmektir. Öğretmeye çalışmak sizin vazifeniz. Çocuklar bunu algılayamazlarsa, siz elinizden geleni gene de yapmaya mecbursunuz. Dayak hiçbir konuyu halledemez. Çocuğu sadece dayakla korkutursunuz. Ne yapar dersiniz? Aynı hatayı gene işler ama size söylemez. Hatanın arkasında bir de yalancılık istenir. Ama eğer onu yaptığı şeyin her neyse o hatası yanlış olduğuna ikna edebilirseniz bekçiyi çocuğun içine koyarsınız. O kendi içindeki bekçi sebebiyle aynı hatayı bir daha işlemez. Eğer eminse o yaptığı şeyin hata olduğuna o zaman o hatayı bir daha işlemeyecektir çocuk. Ona söz hakkı verin. Hayretle göreceksiniz ki bazılarında onlar haklıdır. O zaman da onların haklılığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Yani ben anneyim, ben babayım. Öyleyse benim söylediğim olur dediğiniz sürece yanlış şeyler yapmış olursunuz. Çocuk öyle bir konuda öyle bir müdafaa yapar ki bakarsınız siz haklı değilsiniz. Haklı olan o. Siz yanlış düşünmüşsünüz onu. Çocuk doğru düşünmüş. Mümkün. O zaman hatanızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Diyeceksiniz ki tamam. Bak burada sen haklısın. Bundan sonra hep böyle davranmanda hiçbir sakınca yok bana göre de. Ama ben başka sebeplerden dolayı senin şu sebeplerden dolayı yanlış yaptığını zannetmiştim. Sen de aynı sebepleri düşünürsen sen de onun yanlış olduğunu göreceksin. Ama senin mantığına göre ve senin içinde yaşadığın dünyaya göre gerçekten senin söylediğin gibi olması lazım. Doğruyu yapmışsın demek mecburiyetindesiniz. Bütün insanlarla olan davranışlarınızda onları severseniz onlara hakaret etmek değil, sevginizin görüntülerini sunarsınız. Hep elinizde bu güllerden olur. Onlara hep gül dağıtırsınız. Öyleyse insanları sevmek temel prensibiniz olmalı. 14. sırada bütün sahabenin yaptığı gibi, Cumhur'un yaptığı gibi, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin yaptığı gibi, özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı gibi. Bakınız ne kadar açık ve net konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i tam olarak neredeki bir insan olarak, taraftaki bir insan olarak anlatıyor size. 4 mısra. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Peki bunun başı nasıldı? Hak şerleri hayır eyler. Bunu da anlamayacak bir şey yok. Hak şer alan olayları hayra çevirir. Zannetme ki gayr eyler. Gayr başkası demek. Yani zannetme ki hayır eylemenin dışında başka bir şey yapar. Yalnız bunu yapar hep, şerleri hayır eyler. Zannetmedi gayr eyler, yönelip Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Başka bir size hakaret etmiş, güzel. Sizi övmüş, yine güzel. Ama ikisi de güzel. Sizi zemmetmesi kötü de, sizi övmesi güzel değil. Zemmetmesi de güzel, övmesi de güzel. Öyleyse siz eğer o övülmeye layıksınız, o sizi zemetse de sizin umurunuzda olmaması lazım. Eğer anlasaydı sizi, zemetmeyecekti. Sizi başkasına övecekti. Ama anlamamış, kalbinde hep haset var, kin var, nefret var, buğz var. Sizi anlayamıyor. Anlayabilmiş olsaydı, size karşı sevgi duyacaktı ve sizden başkasına bahsederken de sahiste bahsedecekti. İnsanların hatalar yapması her zaman mümkündür. Bu hataları evvela onlarla konuşacaksınız. Onun hata olduğunu ona söylemek durumundaysanız bunu söyleyeceksiniz. Ve eğer uslanmıyorsa ve davranışları etrafındaki insanları birer birer rahatsız etmeye başlamışsa, daha ötesi tasavvufa ters düşüyorsa, o zaman bunu başkalarına da söylemek mecburiyetindesiniz. O davranış biçiminde kendilerine ortak ettiği insanlara da söylemek mecburiyetindesiniz. Ve halka giderek büyür. Ne yazık ki insanlardan bir kısmı daha ilk söyleyişinizde yola girdikleri halde, Allah'ın izlediklerine döndükleri halde birçok insan bu istikamette şeyleri yapamıyor. Özellikle parayla ilgili konularda insanların hep yanlışlıklar yaptığını görüyorsunuz. Sizin kendisini ikazınıza rağmen sizin ilişki kurmaya çalışıp başkalarını da o parasal niyetlere ortak ettiği insanlara da konuşmanıza rağmen gene de insanların aynı hatayı işlemeye devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sadece üzüntülü bir konudur. Meseleyi Allah çözecektir her zaman olduğu gibi. Öyleyse dikkat edin davranışlarınıza. Davranışlarınız asla başkalarını zararlıyla etmemeli. Böyle bir olaya girecekseniz mutlaka teyit almaya çalışın. Ola ki Allah Teala müsaade etmeyecektir. Allah Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Hiç kimsenin hiç kimseye zarar vermesi Allah'ın emri değildir. Aksine zararlar varsa onların kapatılması istikametinde bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için unutmayın. Ama yolun gereklerine riayet edin. Öyleyse 14 asır evvele bakın. Sahabe nasıl yaşamışlar? Onlar zengin olanın peşinde değillerdi. Onlar çok dar imkanlarla yaşadılar. Ama hepsi çok mutluydu. Saadeti bütün boyutlarıyla yaşadılar. Öyleyse her açıdan Allah'a karşı hesap vermek üzere hesap vermekte sorumlu olduğunuzu bilin. İnsanları parasal temellerinize alet etmeyin. Özellikle bu vakfın yüksüklerini. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi bilendir. İnsanların kalbinden ne geçtiğini de. Hedefiniz oradan kazanacağınız paralarla yine vakfa ve Allah'a hizmet etmek olsa bile bunu başkalarına zarar vererek yapamazsınız. Aldığınız paraları ödemeyi usul haline getirin. Kimseye borçlu kalmayın. İnsanlar sizin için o parayı alır ama ödemez demesin asla. Böyle bir şeye hiç muhatap olmayın. Dikkat edin, bir tane ekmek 100 gram peynir sizi bir gün geçindirir. Ama başkalarından aldığınız ve ödemediğiniz her para sizi sorumlu kılar Allah'ın yolunda. Öyleyse sözlerimi dikkatle değerlendirin. Her açıdan siz tasavvufun örnek insanları olmak mecburiyetindesiniz. Daima verici olun. Daha çok verin. Ama daha çok alan asla olmayın. Öyleyse ne demek istediğimi yerli yerine oturtun. Allah'ın izniyle daha çok sevgili mi olmak istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Külli zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Bütün davranışlarınızın içinde, parasal davranışlarınızın da Allah'ın söylediği biçimde olması lazım. Hiç kimse sizin için gidip bana Allah'ın evliyası böyle mi olmalıydı, benden aldığı parayı hala ödemiyor demesin. Ya da benden aldığı başka bir şeyi hala bana ödemiyor demesin. Üzerinizde vebal taşımayın. Bilin ki sizin mutluluğunuz hiçbir zaman başkalarından aldığınız paraların üzerine bina edilemez. Bu sizi ancak huzursuz daha huzursuz kulak döndür. Sakın böyle bir davranışın içinde olmayın. Eğer olmazsanız Allah-u Teala'nın istediğiniz size başka yollardan daha çok verdiğini göreceksiniz. Paradan ne kadar elinize ettiğinizi çekerseniz o kadar para sahip olursunuz. Geçim derdi hayır. Böyle bir şey asla sizde tahakkuk etmez. Allah-u Teala'nın bereket adlı bir mefhumu var. Onu yaşarsınız. Özellikle sabit gelir olanlar bunu çok yaşamışlardır. Evinize misafir gelir. Siz de her ay aynı parayı alıyorsunuz. Misafir gelir günlerce sizde kalır, kaç kişi birden. Ama o ay bakarsınız başka aylardan daha bolluk içinde geçirmişsiniz. Onlar kısmetleriyle gelirler. Allah eğer sizin bereketinizi arttırmak istiyorsa, siz Allah'ın yolunda o bereketin mutlaka arttığını göreceksiniz. Ama ben çabamla bu işi yapayım, başkalarının da konu adeti değil, ondan bundan paraları toplayıp bir becerik istikameti yatırayım. Mutlaka buradan bir hedefe giderim derseniz gidemezsiniz. Bereket konusu böyle kazanılmaz. Siz paradan elinizi eteğinizi çektikçe Allah size beklemediğiniz kanallardan devamlı para gönderir. O zaman hiç paradan şikayet etmezsiniz. Size parasızlık hiçbir zaman yanaşmaz. Ve Allah bunu size verdiği bereketle sağlar. İşte burada her gece bir soframız kuruluyor, görüyorsunuz. İşte kardeşlerimizin karınca kadınca verdiği 5-10 kuruşla bu gerçekleşiyor. Ama burada yüzlerce insanın yemek yediği geceler oluyor. Hiçbir sıkıntı çekmedik bugüne kadar, Allah'a şükürler olsun. Bereket nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Öyleyse hedeflere gitmeyi öğrenelim. Bu hedefler bizi mutlaka Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevmeyi öğrenin. Sevmek, üzerinden kalkamayacağınız veballer yüklenmemekten geçer. Yani hüsniye sahibi olabilirsiniz ve bu paraları alayım, bir iş kuracağım, onunla mutlaka kazanç sağlayacağım ve borçlarımı ödeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ama evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. O paraları yok etmeniz de mümkün. Elinizde olmayan sebeplerle geriye alamamanız da mümkün. O zaman nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya ve o paraları topladığınız insanlara? Öyleyse rızaları da olsa bu istikamette bir gayretin sahibi olmamız gerekir diye Allah-u Teala'nın bir düşüncesi var. Allah'tan isteyin. O size mutlaka verecektir. O verecektir. Evinizin bereketini arttıracak olan odur. Ve mutlaka bunu yapar. Ama siz ondan değil de ben kendimden bunları sağlarım diye düşünürseniz genellikle bu istikamette yanılırsınız. Bu konu kaç defa tatbikatını yaptık biz Mihir Vakfı olarak. Her seferinde şunu gördük. Allah-u Teala ticaretten yana bizim nasibimizi kesmiş. Ve her seferinde elimizdeki imkanları başkalarına kaptırdık. Böyle bir konunun oluşmasında falanca kardeşimiz suçlu mudur? Hayır, asla. Her seferinde bana sormuştur ne yapalım diye. Biz de Allah-u Teala'ya sormuştur. O sonuçla karşılaşmışızdır. Bu hepimizin alması lazım gelen bir ders. Bundan sonra öyle yapmayalım diye Allah-u Teala bize dersi. Öyleyse hep helallerin içinde üzerinden kalkamayacağımız borçları yükümlenmeyerek hayatımıza devam edelim. Allah bize neyi nasip etmişse oradan elde ettiğimiz kadar daima bizler için yeterli olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Çözüm her zaman vardır. Allah'ın bereketi her zaman bizimledir. Öyleyse neyi görüyoruz? İnsanların mutlu olmaları her zaman mümkün. İşte mutluluk istiyorsanız söylediğim şartlara riayet edeceksiniz. Ve Allah'ın mutluluğunun ve huzurunun üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz. Zaten örnek almanız lazım gelen insanlara dikkatle bakın. Onlar neden hep mutlu? Neden hiç mutsuz değiller? Onları öldürmek isteyen insanlar varken gene de mutlular. Öyleyse onların mutluluğunu temin eden bir faktör olması lazım. Sizde mevcut olmayan bir şey. Daimi zikir. İzmir'de bir kardeşimiz şöyle diyordu. Hocam ben tasavvufa girmeden evvel yüzlerce dua kitabı okudum. Her gece sabahlara kadar bu duaları okurdum. Şimdi tasavvufa girdim. Siz bana diyorsunuz ki zikret Allah-u Teala'nın ismini içinden tekrar et. Ben onu tekrar etmeye çalışıyorum. Ama sabahları uyanırken Yasin okuyarak uyanıyorum. Sabahları uyanırken başka bir duayı, binlerce defa okuduğum bir duayı okuyarak uyanıyorum. Bu ne demek biliyorsunuz? Bu son derece önemli bir konu. Bu kardeşimiz son derece önemli bir şeyden bahsediyor size. Onlara konsantre olmuş. Senelerce duaları okumuş, binlerce defa. Ne olmuş? Girmiş şuur altına. O şimdi başka bir şey düşünürken de içinden mütemadiyen o dua tekrar ediyor, o okuduğu dua neyse. Siz zikre konsantre olursanız bir süre sonra buraya ulaşacaksınız işte. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Siz istemeseniz de içinizdeki ses Allah Allah Allah Allah diye tekrar edecek. Öyleyse dualara konsantre olmak yerine Allah kelamına konsantre olun. Öyle bir alışkanlığın sahibi olacaksınız ki bu alışkanlık sizi bütünüyle kontrol altına alacak. Beklemediğiniz zamanlarda içinizdeki sesine Allah Allah dediğini duyacaksınız. Sonra bir tek hedefiniz kalacak, bunları birleştirmek. Diyelim 2 saat zikrediyorsunuz, içinizdeki ses devam ediyor. Sonra öyle bir olaya konsantre oluyorsunuz ki o sizi zikirden ayırıyor. Bunu daha önce... Hiç vazgeçmeyin. Devamlı Allah-u Teala'yı zikretmeye devam edin. Bu zikrin sonunda öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o duaları o kardeşinizin tekrar ettiği gibi siz de Allah'ın ismini tekrar eder hale geleceksiniz. Gelir misiniz? Gelir bakalım. Öyleyse hep Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışın. Hep en güzelini yapmaya çalışın. Unutmayın hangi seviyedeyseniz o seviyeniz için siz optimalsiniz. Seviyenizi yükseltmek için yapmanız lazım gelen şeyler bir, az yemek yemek. Bir, az bulmak. Üç, çok namaz kılmak. Dört, özellikle dört, özellikle dört, özellikle dört, çok zikretmek. Zikre konsantre olmak mecburiyetlisiniz. Zikir sizin için o kardeşimizin dua kitaplarının çok daha ötesine bir kıymet alamış. O dua kitaplarının kıymeti yok. Ne yazık ki o dua kitaplarında birçok kardeşimiz cinli olmuşlar. Yani dua kitaplarındaki duaları okurken o cinlerden sonra olmuşlar o kardeşlerimizde. Onun için her dua geçerli değil. Biz onun için özellikle bir dua kitabı yazdık ki size o zararlı olabilecek ihtimali olanların hepsini orada demektir. Ve böylece sadece faydalı olanlardan bahsediyoruz. Onları okumanızda zarar yok, fayda var. Ama konsantre olmanız lazım gelen şeyler o dualar değil. Konsantre olmanız lazım gelen şey Allah'ın zikri. Her an zikri hatırlamanızı istiyor Allah-u Teala. Her şey size zikri hatırlatmanız. Duadaki saate bakıyorsunuz, zikir aklınıza geliyor. Her şey. İnsanlar Allah'ın dünya üzerinde yürüyen vekilleri. Allah'ı hatırlatmanız size. Takdir, duvardaki Allah kelamı, duvarın kendisi, perde, ne görüyorsunuz? Mikrofon, her şey size Allah'ı hatırlatmalıdır. Ve hemen kendinizi kontrol etmesiniz. Ben şu anda Allah'a talebik ediyorum, hayır. Hemen baktığınızı. Günde 100 defa, 1000 defa kendinize Allah'ı hatırlatan şeyleri prensip ediniz. Onları gördüğünüz anda zikretmeye başlayın. Bu sizi mutlaka hedefe götürecektir. İşte Allah-u Teala'nın daimi zikri hepiniz için mutlak bir ölçü olmalıdır. O daimi zikri bütün insanlar için bir hedeftir. Her şey Allah-u Teala'nın elinde en güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. O güzelliği yaşamaya çalışın. Güzelliği arttırmak istiyorsanız çok zikredin. İşte seneler geçmiş, zikri unutmuş insanlar, Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sakın diyor, siz de onlardan olmayın. Seneler geçmiş ve zikri unutmuş, bu yüzden Allah'ın yolundan çıkmış olan insanlar gibi olmayın. Sizin Allah'ın yolundan çıkmanız söz konusu değil. Ama zikrinizi azalttığınız sürece hep sizin için mutsuzluk tehlikesi vardır. Halbuki Allah-u Teala'nın size istediği şey, sizin mutlu olmanız. Eğer severseniz insanları, zikrinizin arttığını göreceksiniz. Eğer zikrinizi arttırırsanız, insanları sevdiğinizi göreceksiniz. Halbuki bu iki faktör birbirinin tamamlayıcıdır. İster birinciden hareket edin, çok
1: sevmekteydi, insanları sevmeye ulaşan. İster dolayı kendisi insanları sevmek istemesinde

0: İşte aksini yaptınız, daha çok gitmesiniz. İkisinin de başarı, daha çok başarısını göreceksiniz. Her ziyadesi, her mücadeleyi daha çok başarısını göreceksiniz. Yani mücadele deyince, nefsinin de cihazdır bu. Bunun hüviyetine, nefsinin bir şeyi yapmamak istiyor. Zorlayacaksınız, onunla savaş edeceksiniz, zorla yaptıracaksınız ona. Zikretmeyi istemez nefsiniz. O zaman onunla savaş edeceksiniz. Zikretmeyi ona zorla yaptıracaksınız. Sabah namazına kalkmak istemiyorsa zorla kaldıracaksınız. Hep zorlayıcı unsur olarak devreye gireceksiniz. Başardığınız zaman zikrinizin aksini göreceksiniz. Aksini de söyleyelim. Nefsiniz bir şeyleri yapmak istiyor bu sefer de ona. O Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemek istiyor. Vermeyeceksiniz ona miktarı. Ve onu önleyeceksiniz. Bunun da zikrinizi arttırdığını göreceksiniz. Şimdi ikinci yolu deneyin. Zikrinizi arttırın. Bunları başardığınızı göreceksiniz. Peki zikrinizi arttırmak cihadeyi, yani cihadı nefsinizle yaptığınız cihadı kazanmanızı temin eder. Cihadeti de kazanmanızı temin eder. Neticede daimi zikre ulaşıyorsunuz. Bunları başarabilirseniz, bunun zikrinizi arttırdığını yaşayacaksınız. Halika, her ikisi de güzel. Hepinizin daimi zikre ulaşmasını, sevgiyi en üst boyutta yaşamasını, cennet ve dünya saadetine ulaşmasını izlerinden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar aksatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddetir parmak eklemdeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde arda arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimize.
2: Mesela ala muhammed tevzübillahim eşyata racimiz. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha bir büyük mutluluğu yaşamak için beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki varız, hayattayız. Allah-u Teala bizleri yaratmış, hem de kainatın en üstün mahluku olan insan olarak yaratmış. Düşünün ki,

Allah Teala kainatta ne yarattıysa, yarattığı her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın en kıymetli mahluku olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamalıyız. Bir kedi olarak bir hayvan olarak Allah Teala bizleri yaratabilirdi. Öyle yapmamış. İnsan olarak yaratmış. 3 tane vücut vermiş bizlere. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Şu anda fizik vücutlarımızla fizik alemle beraberdik. Ama akşam gecenin küçük bir kısmında nefslerimizle beraberdik. Bizi görenler hatırlayacaklardır. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yudum yudum yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Var olmanın, hayatta olmanın ve bir yaratıcınızın var olmasının onun kulu olmanın onun kölesi olmanın mutluluğunu hiç düşündünüz mü? Allah'a köle olma. Taatisi Allah'ın tasarrufunda olma. İşte bu nokta sonsuz hamd ve şükrün doruğudur. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibimiz var. Sahibimiz Allah. Bir sahibimiz olması Rabbimizin, Allah Teala'nın sahibimiz olması, onun varlığının bizi korumasının, bizi yönetmesinin o büyük huzurunu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bizler boş insanlar değiliz. Bizim sahibimiz var. Allah. Kainatın sahibi 6 ayrı kainatın 6 ayrı alemler dizisinin sahibi o yüce Allah. İşte o sahibimiz. Öyleyse her şeyin onun için yaratıldığı bir ortamda biz insanlar insanların kendisi için yaratıldığı bir ortamda o yüce yaratıcımızı hamd ve sena ile anarız, zikrederiz. Hamdolsun ki bizi yarattı ve var olmamızı sağladı ve varız. Varsak sonsuz şükrederiz, hamd ederiz. Öyleyse bir hayatı yaşıyorsunuz. Başlangıçtan bugüne bir hayat. Doğdunuz, bu dünyaya gözlerinizi açtınız. Bir köşesinde bu dünyanın. Hepimiz bu dünyanın bir köşesinde dünyaya gözlerimizi açtık.
Uzun süre mutluluğu belki hiç yaşamadık. Bilmiyorduk ki, Allah'ı tanımıyorduk ki, mutluluğun onunla birlikte olmak, onunla birlikte bulunmak olduğunu, mutluluğun ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak, ona hayran olmak olduğunu bilmiyorduk ki. Bilmiyorduk ki dünyadaki hazların en büyüğü başka insanların hizmetinde olabilmek, kendinizi başka insanlara, bir başka deyişle Allah'a adamak. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dizayna bir takya bakın. Allah'a adanmak demek, başkalarının hizmetine adanmak demek. Allah başkaları için yaptığınız karşılıksız her hizmeti kendisine yapılmış kabul eder. Ve bütün etrafınızdaki insanların sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Kim varsa etrafınızda, hasbel kadar şu anda kimlerle beraberseniz, o beraber olduğunuz kişilerin her biri sizin mutluluğunuzun bir penceresidir, bir kapısıdır. Onların mutlu olması konusunda atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her kelime, onları mutlu edebilecek olan her güzel davranış, sizler için mutlaka bir muhteva taşıyacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuzun kapısıdır onlar. Her birine göstereceğiniz bir küçücük güler yüz, bir hal hatır sorma, bir sıcak davranış, onların ta kalplerine hitap eder. Ve sizin o küçücük davranışınızdan mutluluk duyarlar. Onlarla meşgulsünüz diye, onlarla ilgileniyorsunuz diye, onlarla dostsunuz diye. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, dostluktan öte? Her şey hayatınızın bir parçasıdır. Şu bahçenizdeki otlar, çiçekler, ağaçlar, şu karşıdaki göl, şu mavi beyaz gökyüzü, o pamuk gibi güzel bulutlar. Bahar açmış çiçeklerin baharları adım adım yaprağa dönüşüyor. Su yürüyor ağaçlara. Her yerde bir heyecan, bir sevinç, çığlık çığlığa kuşlar. Sevgili kardeşlerim, hayat, etrafınız hayatla dolu. Günün içi bulutlarla, gökler, kuşlarla, toprağın üstü, her türlü hayvanla, kuşla ve insanla hayat kazanıyorum. İşte göreviniz bu yaşamakta olduğunuz dünyayı kendinize
Allah'ın dünyası yatmaktır. Unutmayın, aynı koordinatta bulunduğunuz aynı noktada hem Allah'ın ülkesinde yaşayabilirsiniz, hem şeytanın ülkesi olabilir orası. Merkezi siz olan bir kainatta yaşıyorsunuz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, ne zaman bir başkasına mutluluk vermek için varsanız, Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Yani abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üstünde, pozitif alemde, Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın krallığında yaşarsınız. Ve oradaysanız mutlusunuz. Siz daha başkasına bir iyiliği yapmadan evvel, ona bu iyiliği yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah'ın ülkesi hepiniz için bir mutluluk metiresidir. Bir tarafı, bir kenarı Allah'ın, bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını o yaptığınız güzel davranışın size kazandırdığı derecelerin teşkil ettiği, yani hayrın teşkil ettiği bir üçgende yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Allah'ın alemindeki sizi o süreç içerisinde devamlı mutlu kılacak olan bir alemdir. Allah, ruhunuz ve hayır. Eğer daimi zikre ulaşmış olsaydınız, o zaman bir dörtgenin bir karenin içinde yaşayacaktınız. Dördüncü kenarında nefsiniz teşkil edecekti. Allah, ruhunuz, nefsiniz ve işlediğiniz hayır bir kare oluşturacaktı. Allah'ın karesinde, Allah'ın dörtgeninde yaşayacaktınız. İster üçgende yaşayın, ister dörtgende yaşayın. Bunu yaşarken hep Allah'ın güzellikleriyle varsınız. Muhakkak ki oralarda da her şey aynıdır. İşte tomurcuk tomurcuk ağaçlar, bahar, baharın bütün güzelliğini yaşıyor bahçeler. Allah Teala kainatı dilediği zaman bir gelin gibi süslüyor. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiriyor. Kimin için dersiniz? Sizler için. Bütün ağaçlar, bütün baharlar ve bütün baharların dönüştüğü yapraklar, sonra çıkacak olan meyveler hep sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizlerle can dostuyuz, gönül dostuyuz. Allah'ın sizin ve bizim oluşturduğumuz
bir üçgeni temsil ediyoruz. Biz bunları anlatırken aramıza şeytan giremez. Sadece güzellikleri yaşarız. Kalbimizden geçen şey eğer hep güzelliklerse, hedefimiz sadece etrafımızdaki insanlara mutluluk yaşatmaksa, bunun için yaşıyorsanız, hayatınızın manası buysa, en çok zevk aldığınız şey buysa, o zaman siz bizdensiniz. Siz Allah'tan yanasınız. Biz sizlerdeniz. Allah'tan yanayız. O Allah'tan yana olmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, onlar bizden değildir. Hiçbir zaman bizlerin yaşadığı o sonsuz saadeti, o doya doya mutluluğu yaşayamayacaklardır. Her zaman nefslerindeki afetler ve o afetlere dayalı olarak şeytan onları her fırsatta tokatlayacaktır. Her fırsatta üzüm üzüm üzecektir. Ve bundan büyük zevk alacaktır. Yegane zevki insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak. Yegane hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. O kapkaranlık dünyası içerisinde, kendisine ördüğü örümcek ağlarının içerisinde hep mutsuz, hep huzursuz bir iblis var. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu isterseniz onu tanısaydınız acırdınız. O korkunç dünyası içinde yalnız karanlığa çalışan kafasıyla sadece ve sadece insanları huzursuz etmek için, mutsuz etmek için yaşayan bir varlık düşünün. Kapkaranlık bir varlık. Karanlıklardan hoşlanan, oralarda yaşayan, nasıl yarasalar karanlık mağaralarda yaşayabilirlerse, iblisin de bütün dünyası karanlıktır. Nur en büyük düşmanıdır. Onun için kalbinizin Allah'ın sizlere öğrettiği metotla, zikirle aydınlanması, nurlanması onu en çok kaygılandıran, huzursuz kılan, onun yaşamını, kalbinizdeki yaşantısını yok edecek olan bir sistemdir. Unutmayın, şeytan size nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek suretiyle hükmeder. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın hükmü içerisinde bir hayat geçirirler. Hiçbir zaman da bunun farkına varmazlar. İblis hepsini parmağında oynatır, yönetir, onlara hiç çaktırmadan. İşlerinde duydukları o Allah'ın emirlerine yapmamayı emreden, işlerinde duydukları o Allah'ın yasak ettiklerini mutlaka işlemeyi emreden sesin, insanlar hep kendi sesleri olduklarını zannederler. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde şeytanın yeri yok bizim dünyamızda. Onu dünyanızdan çıkarın. Onun size tahakküm etmesine, sizi huzursuz etmesine,
sizi elinde oyuncak etmesine müsaade etmeyin. İnsanlık onurunuz ve Allah'ın size verdiği yetkileri bir öyle dizayn içinde oturtun ki yerli yerine, onlar sizi şeytana kul etmekten kurtarsın, şeytanı size kul yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki mümkün. Kim daimi zikre ulaşmışsa o şeytanın kulu değildir. Şeytan onun kuludur. Hep gene Allah'ın emirlerini çiğnetmek için size bir şeyler söylemeye çalışır. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek için ve ikisinde de başarı kazanması artık mümkün değildir. İç dünyanızda nefsiniz bir ruh hüviyeti kazanmıştır. Nefsiniz de ruhunuz da bir bahar içerisinde yaşamaktadır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isterler. İkisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Her iki uçta da ister Allah'ın emirleri söz konusu olsun birinci uç, ister Allah'ın yasakları söz konusu olsun ikinci uç, her iki kutupta da şeytan hep mağluptur, mağluptur, mağluptur. Öyleyse görüyorsunuz ki onu her olayda %100 mağlup edebileceğiniz bir gün siz gayret ederseniz mutlaka gelecektir. Daimi zikrin hudutları içine girdiğiniz zaman artık bir kurtuluş ülkesindesiniz. Artık iblis hiç istemediği bir tuzağa düşmüştür. Ne diyordu Allah Teala? Şeytan ve dostları hile yaparlar diyor Allah Teala. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi onlardan her zaman üstündür. Ama Allah'ın hilesinin tahakkuk etmesi için siz vasıf kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu vasıflardan en önemlisi sizi mutlak saadete götürecek olanı daimi zikir, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizlerin gönül dostluğu sizleri öyle bir yere taşıyacak ki orada cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. Yani iç aleminizde devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç aleminizde sulh ve sükun tesis edeceksiniz. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız iç aleminizde. Dış aleminizde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Sulh ve sükun. Başka insanlarla ilişkilerinizde artık sizin başkalarının size düşman olması dolayısıyla onlara karşı duyduğunuz kin, nefret, öfke, düşmanlık, gayz, bütün afetler ve onların neticeleri olan duygular, hepsi sizi terk etmiş olacaklar. Dış dünyanızda da sulh ve sükunu oluşturacaksınız. Ve mutluluğu yaşayacaksınız.
Sonra mı? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde Allah'ın her dediğini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bir yüksek saadet hali, birinci sınıf bir saadet hali sizi Allah ile olan ilişkilerinizde de kuşatacak. O dünyanın insanı olacaksınız. İç dünyanızı Allah'ın aleminde, dış dünyanızı Allah'ın aleminde, Allah ile olan ilişkilerinizi Allah'ın aleminde yaşayacaksınız. Üç ayrı cepheden de kesintisiz bir saadet, bir mutluluk hali, üç ayrı aleminizde de kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ermek, huzura ermek, işte sizin dünyanız olacak. İç dünyanızda mı? İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Daimi zikre açtığınız zaman. İç dünyanızda savaş var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuza yön veren, onu konuşturan Allah'tır. Nefsinize yön veren ise şeytandır. Nefsinizi konuşturmaz, kendi konuşur. İç sesinizi taklit eder. Hep içinizden birinin Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emrettiğini duyarsınız. Bu kendi düşüncelerinizle ne dersiniz? Bir başkası da bir başka ses aslında sizin sesiniz, iç dünyanızın sesi, yani ruhunuzun sesi, yani Allah'ın ruhunuza söylettiği şey, mutluluğu yaşamanız, Allah neyi emretmişse onu yapmanız, yasak ettiklerini de işlememeniz. Bu diyalektik dizayn iç dünyanızda devam eder, gider. Eğer nefsinizi tezkiye edemezseniz ve tasfiye edemezseniz her seferinde iblis sizi yere vuracak ve bundan büyük bir mutluluk duyacaktır, zevk duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla zevki sakın birbirine karıştırmayın. Mutluluk, onu tarif ediyorsanız, mutluluk iç aleminizde bir, dış aleminizde iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üç alemde birden kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamanız demektir. Her açıdan kavganın bittiği bir ortamda olacaksınız. Her açıdan kavganın bittiği bir ortam, sulh ve sükun hali, mutluluk hali, ama devamlı, kesintisiz. İşte iblis size yere vurduğu zaman sevinir, bundan zevk olur, ama bu mutluluk değildir. İblisin arkadan huzursuzluk duyacağı bir zevk halini yaşamasıdır. Arkadan mutlaka huzursuzluk gelip onu yakalayacaktır. Ve cehennemde en büyük azaba düşer olacak.
yegane varlıktır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. Ona sadece Allah'ın yasaklarını işlediğiniz zaman teslim olursunuz. Ona sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz ahvalde teslim olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutsuzluk, neden mutluluk, neden insanlar iş dünyalarında mutsuz, Allah'ın reçetesini bilmedikleri için mutsuz? Ne var iş dünyalarında? İç dünyalarında her şeyden evvel o diyalektik kavga var. İç dünyalarında bir savaş var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında kesintisiz bir savaş. İblis devamlı nefsin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyin. İçki içmenizi ister. Kumar oynamayı yasak etmiş. Kumar oynamanızı ister. Allah neyi yasak kıldıysa onların hepsini size süslü gösterir. İmrenilecek bir şey zannettirir. Aslında üzerinizde, hiç unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde en ufak bir hakimiyeti, bir emretme gücü ve emrini yaptırma yeteneği mevcut değildir. Böyle bir iktidarın sahibi değildir. Buna karşılık korkunç bir kandırma kabiliyeti vardır. İdrakinizin ulaşamadığı yerlerden size tesir etmeye çalışır. Son derecede zeki bir mahluktur. Sizi aldatmak için bütün kalleşlikleri hiç çekinmeden gerçekleştirir. Bir tek hedefi vardır. Sizi yere vurmak. Bir tek hedefi vardır. Sizi cehenneme götürmek. Bir tek hedefi vardır. Dünya hayatında sizi mutsuz etmek. Dünyada ve ahirette kısaca tek bir hedef, sizi mutsuz etmek. Sizi zelil etmek. Yerle bir etmek. Yaşama zevkinizi mahvetmek ve dünyadaki en çok ızdırap çeken insanlardan biri yapmak. Sevgili kardeşlerim, ızdırap çekenlere dikkatle bakın. Onlar Allah'ı tanımayanlardır. Onlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Allah'ın kanunu ne ekerseniz onu biçmektir. Size negatif bir davranış nereden gelirse gelsin, hiç dışarıda suçlu aramayın. Bir tek suçlu vardır, o sizsiniz. Üç grup düşüneceksiniz. Birinci grupta yalnız siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla yalnız siz. İkinci grupta sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Üçüncü grupta da sadece Allah. İşte eşitlik sizinle başka insanların arasında kurulmuştur. Sizden etrafınızdaki herhangi bir insana taşan bir davranış biçimi, ulaşan bir davranış biçimi, eğer ona huzursuzluk verecek bir hüviyet taşıyorsa, toplumun herhangi bir noktasından
size o aynen geri dönecektir. Her üzüldüğünüz şey aslında kendi yaptığınız bir negatif davranışın size tepkimesidir. Nereden size, sizi huzursuz edecek, sizi mutsuz edecek bir davranış biçimi ulaşıyorsa, bilin ki arkasında sizin o noktadan evvel başka birilerine yapmış olduğunuz onları üzen davranışlar vardır. Bu kanunu hiç unutmayın. Aynen Allah-u Teala'nın söylediği gibi, ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Etrafınızdaki insanlar sadece bir tek varlıktır. Hepsinin toplamı sadece bir tek varlıktır. Aranızdaki ilişki bileşik kaplar usulüne göre çalışır. Siz hangi seviyedeyseniz yaptığınız kötülük açısından, onlar da aynı seviyededir toplam olarak. Yaptığınız her kötülük onlara ulaşır, sonra size inikat eder, geri döner. Aynı seviyede. Öyleyse neden bana falanca böyle yaptı diye düşündüğünüzde onda aramayın sebebi. Kendinizde arayın. Siz kime, ne yaptınız da o olay sizin başınıza geldi acaba? Öyleyse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iblisi iyi tanıyın. Üzerinizde bir sultası yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şey yapamaz. Siz Allah'ın öğrettiği ilmi alırsınız, onun tırnaklarını birer birer sökersiniz. Ve sizi hiçbir şekilde yaralayamaz bir hale getirirsiniz. Sonunda uşağınız olur. Sonunda gazoz ağacınız olur. Her seferinde size düşmanlık etmek için harekete geçer. Her seferinde onu yenersiniz. Her seferinde o mağluptur, zelil olur. Ama böyle olması vazgeçmesine sebebiyet vermez. Hayatınız boyunca sizinle Allah'ın yolundaysanız vazgeçmeyecek, hep uğraşacaktır, uğraşacaktır, uğraşacaktır. En küçük bir mutsuzluk verebilir miyim diye size. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça onun harekat alanı daralır. Küçülür, küçülür, küçülür, küçülür. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra müncer olur. Daimi zikir iblisin sıfırlandığı noktadır. Daimi zikir iblisin sizin için ölmüş olduğu noktadır. Fonksiyonel olmaktan çıktığı hiçbir davranışıyla size en ufak bir rahatsızlık veremediği bir zavallı, bir sefil mahluk olma noktasıdır. Zelil olma noktasıdır. Yerle bir olma noktasıdır. Hiç hoşlanmaz bundan. Büyük sıkıntı duyar, nefret eder. Zelil olmaktan, mağlup olmaktan, sizin gazıdacınız olmaktan, yerle bir olmaktan. Daimi zikre ulaştığınız zaman o hiçbir açıdan size en küçük bir rahatsızlık veremez. Oraya ulaştığınız zaman insanların evvelce size yapmış oldukları size özen davranışların artık bittiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizi mutlu etmek için el birliği edecek. Görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey.
iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım. İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Sevgili dostlarım, can dostlarım, hiç sordunuz mu? İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü her şeyden evvel iç dünyanızda kavga var, kaos var, savaş var. Nerede? Birbirine düşman iki grup çarpışıyorsa orada öfke vardır, kin vardır, düşmanlık vardır ve bütün bunların eşitliği mutsuzluktur. Düşmanlık eşittir mutsuzluk, kin eşittir mutsuzluk, nefret eşittir mutsuzluktur. Mutlaka nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Ruhunuz da asla işlemek istemeyecektir. Mutlaka ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak isteyecektir. Nefsiniz asla istemeyecektir. Öyleyse Allah'ın yasakları ve Allah'ın emirleri doğrultusunda nefsiniz ve ruhunuz hep birbirine düşman davranışlarda bulunacaklardır. Ruhunuz hiçbir zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka onu gerçekleştirecektir. Hangi şartların içinde olursa olsun. Ama nefsiniz buna şiddetle karşı çıkacaktır. Ve ruhunuz onun keyfini bozacağı için ona her alanda düşman olacaktır. Düşmanlık yani adavet müessesesi nefsinizin bir afetidir. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz çünkü iç dünyanızda savaş var nefsiniz ruhunuz arasında. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz çünkü nefsinizin talepleri daha çok yerine gelmekte ve siz hem kendi nefsinize hem de etrafınızdaki insanlara zulmetmektesiniz. Kim bir başkasına zulmederse aslında aynı anda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü başkasına yaptığı her zulüm onun derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ne zaman bir olay size derecat kaybetmişse, kaybettirmişse bilin ki siz nefsinize zulmettiniz. Zulmün reçetesi, zulmün bedeli ya da daha güzel bir ifadeyle zulmün faturası nefsinize zulmetmektir. İster başkasına zulmederek nefsinize zulmedin, ister sadece siz Allah ile direkt karşı karşıya kalın, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek nefsinize zulmedin veya yasak ettiği bir fiil işleyerek nefsinize zulmedin, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Zulmün işareti, zulmün tanıtıcı faktörü, eski tabirle alameti farikası, onu başkasından farklı kılan alameti derecat kaybetmektir. Zulüm eşittir kaybettiğiniz dereceler. Öyleyse iç dünyanızda hem işlediğiniz günahlar sebebiyle mutsuzsunuz. Çünkü arkasından o günah işlediğiniz anda derecat kaybedeceksiniz. Mutlaka Allah size azap edecek. Her işlediğiniz yanlış davranış sebebiyle iç dünyanızda azaba muhatap olacaksınız. Ne zaman Allah'ın
kötü fiili işlerseniz gene nefsinize ve şeytana yenildiniz. Gene derecat kaybedeceksiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olacaksınız. Ve tabiatıyla gene huzursuz olacaksınız. Acı çekeceksiniz. Hep mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuzda nefsinize zulmedecek, ruhunuzda nefsinize azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ya dış dünyanızda? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü dış dünyanızda başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytan size başkalarına zulmü emrediyor ve aklınız o ortamda yeşerdiği için, o ortamda şuur kazandığı için bunu gerçekleştiriyor. Zulmediyorsunuz, huzursuzsunuz. Tabiatıyla arkadan o insanlar da sizden intikam almak istiyorlar. Fırsatını bulur bulmaz intikamlarını alıyorlar. Zulmettiğimiz zaman duyduğunuz üzüntünün, hüznün ikincisini onların sizden intikam almasında yaşıyorsunuz. Bir üçüncüsü daha gelecek. Çünkü siz de onlardan intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız an bir defa daha üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız bir defa daha üzüleceksiniz. Stres sebebiyle öyleyse. Nefsinizin emrinde olduğunuz sürece şeytanın emrindesiniz ve hep üzülmeye, hep huzursuz olmaya kendinizi mahkum etmişsiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hep huzursuz olacaksınız ki? Allah ile onun ilişkilerinize baktığınız zaman orada şeytanla savaşınız var. Allah neyi emretmişse yerine getirmiyorsanız huzursuz olacaksınız. Allah neyi yasak etmişse onu işletecek gibi size ve gene huzursuz olacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Hem de iki defa. Hem Allah hem ruhunuz size ve nefsinize azap edecek. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi olmayacak. İç dünyanızdaki savaş bitmiş olacak. İç dünyanızdaki huzursuzluk bitmiş olacak. Davranışlarınız hep pozitif olduğu için, hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediğiniz için hep hayır işleyeceksiniz. Arkasından hep mutluluk duyacaksınız. Ve huzur içinde iç dünya muhtevası yaşayacaksınız. Sulh ve sükun içinde bir iç dünya saadeti kesintisiz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi isteyecek. Emredecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Gelelim dış dünyanıza. Daimi zikirle birlikte siz artık başkasına zulmedemezsiniz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapacaktır. Yapmanızı emredecektir ve aklınız buna uymak durumundadır. Sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapabilirsiniz. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyebilirsiniz. İşlemeniz mümkün olmaz. O zaman ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, siz her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir insan değil, her zaman sonsuz bir mutluluğun içinde yaşayacaksınız.
Başkalarına asla zulmedemeyeceksiniz. Zulmetmeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanızı emreder ve sadece onu yaparsınız. Öyleyse orada mutlusunuz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Böyle olunca başkalarının sizden intikam alması da söz konusu değildir. Hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alınanların yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Bunun tabii neticesi olarak siz de hiç kimseden intikam almayacaksınız. İntikam alanların yaşadığı huzursuzluğu da yaşamayacaksınız. Ve dördüncü faktör. Sizler için sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bir şuur altı birikimi, bir stres oluşması mümkün değildir. Çünkü intikam almayı aklınızı bile getirmiyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyi dilemeyeceğiniz için alınamamış bir intikamın, kinin içinizde, iç dünyanızda yer etmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Stres oluşması da bu sebeple hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki dış dünyanızda da mutlak bir saadeti, kesintisiz bir mutluluğu sulh ve sükun halinde yaşayacaksınız. Dış dünyanızda artık hiç kimseyle sizin düşman olduğunuz bir ortamda savaş vermeyeceksiniz. Başkaları size düşman olabilir. Ama siz asla onlara düşman olmayacaksınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkilerinize gelince Allah'ın bütün emirlerini yapan, bu sebeple emirler cephesini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan bir mutluluk halesi içinde yaşayacaksınız. Şeytanı emirler cephesinde devreden çıkarmış olacaksınız. Size tesir sahası sıfırlanacak. Allah'ın yasakları cephesinde de şeytan sizin için bir sıfır hükmüne girecek. Öyleyse burası onun size kadız ağacı olduğu noktadır. Sizin esiriniz olduğu, sizin köleniz olduğu noktadır. Her seferinde zelil, mağlup ve perişan yerdedir iblis. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de siz sonsuz bir saadeti yudum yudum içen, yaşayan bir kesintisiz mutluluğun, sulh ve sükun içerisindeki mutluluğun sahibi olacaksınız. Öyleyse bütün bunlara ulaşmak varken neden içinizdeki kavga, neden başka insanlarla kavga, neden devamlı stres içinde yaşamak, hiçbirisine gerek var mı sevgili kardeşlerim? Siz başka insanlarla dost olmayı başarırsanız, onlar da sizinle dost olmaya elleri mahkumdur. Öyleyse güzelliği başkalarının mutluluğu için yaşamayı usul haline getirin ki sonsuz mutluluk sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluk dediğimiz zaman bunu görüyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerimizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyuşun asla
kavga değil.

sonsuz mutluluklar ihsan etmesi benim. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile onun ilişkilerinizde de, cennette de sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı, sulh ve sükun içinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: عليهم وعلى المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazancı demektir. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Sizler İnsan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de biz insanlar için yaratıldık. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا dedi. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutsuz musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsunuz. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilirdi.

eğer mutlu olmak isteselerdi. Ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini, tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Kur'an-ı Kerim saadet açısından üç ayrı vasıf gösterir. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık ve kesin dille anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra mı? Sonra da Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah-u Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah-u Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki bana kul olun. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki hidayete erin. Farz kılmış. Ve bir de bakıyoruz, hepsi aynı noktalarda, aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyüllezine aminu tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideceği yerin cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre
bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde, aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Cennetin birinci katının sahibi oluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hedefe mutlaka erer. Öyleyse şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? 3. kat cennetin sahibi oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın farzlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmanızı emrediyor. Birinci kulluk gene ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah-u Teala farz kılmış. وَمَا حَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın bir emri ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi, ikinci emanet fizik vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre, bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre, demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu kadar kesin, bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu bilmenizi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah indinde bir yerin, bir kıymetin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekle girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu farz kılmakla? Farz kılmak
mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a mülaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amini olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a mülaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misaklarını gerçekleştirmemeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği yer cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahiplerini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur. Takva sahibi olunca ne olur? Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine aittir diyor. Altlarına ırmaklar akan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız, bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evvap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece amin olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَهُ. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala.
Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor. Vel asr, asla yemin ederim. Zamanı yemin olsun. İnnel insane lefî husn, insanlar hüsrandadırlar. İnnel lezzine aminim. Ama amin olanlar hüsranda değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranda değildir. Yani hüsranda olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gideceğine göre hüsranda olmayanların gideceği yer cehennem değildir. Ve amin olanlar hüsranda değildir. Öyleyse belli bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaştırmayı ihtiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, birinci kat cennetin sahibi, 10 tane ihsan alacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, ikinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle, bunu insanların üzerine farz kılmakla, herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey, bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim? Bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin emri verdiğine göre, bu emri yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları emri yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala farz kılmakla. Gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetini almak istiyor bize. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik vücudumuzda Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin %90'ı. Allah nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet. Dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah-u Teala'nın her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın bu yedi kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsak, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse, o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır Allah Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteakiben Allah'ın bize rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah-u Teala da bize 10 adım atıyor. Ve Allah-u Teala bizi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah-u Teala ona gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp tövbe eder.

10 İhsanla irşat makamının önünde tövbe. Kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşidine tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki mührü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrin imanının ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane ihsanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi 3 hidayete birden başlar. Ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zilvani kapı Rabbani kapıdaki mührün Zilvani kapıya inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsinizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla donar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar ve nefsimizin kalbinde nurlar %7, %7 biriktikçe ruhumuz gök katlarına birer birer yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk Perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, Perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her Perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayında bütünleri tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzediyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dileğimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah da bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Yine 10 tane bu sefer nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görürüz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi göreceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas iddiaz edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi kaplıyor. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa, her kademedeki amin olur da, iyilik kademeden olmuş bir amin olur, ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saadetini ilaveten dünya saadetinin %51'ini elde ediyoruz. Fizik gücümüzü Allah'a teslim ettiğimizde %90'dan fazlasını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimizde dünya saadetinin %100'ü bizim oluyor. Öyleyse Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah da bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz.
ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz Yüce Rabbimizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması güç bir kolaylık koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutsuz musunuz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutsuzluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 14 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a kullandı ettiler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi irşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukatiye takvaya ulaştılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil miyiz? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutsuz olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutsuz insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutsuzsunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutsuz insanı zanneden kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutsuzluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutsuzluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyası olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yesevi gibi,
Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah-u Teala size bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarını ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka götürecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz bilirsiniz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki bize hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendinizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katrilyondan daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Ben ise böyle bir düzende hepiniz için söz konusu olan şey mutluluk değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mecburiyetinde değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile. Ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir torpil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun ta içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati yüklemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmemeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam, cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi diliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi diliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız,
mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içimden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Dileseydiniz. Ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutsuz hissetmeyecektiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun, nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Mürşidinizi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, irşat makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mesleği alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak onu tanıyarak bakacaktınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edecektiniz. Anlayacaktınız. Onun irşada müteallik söylediklerini anlayacaktınız. Onun irşada müteallik söylediklerini idrak edecektiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutsuzsanız sözlerimi geldiğine oturtun. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutsuz bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah Teala garanti ediyor. Kaldı ki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutsuzsanız kendinize zulmettiğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutsuzsunuz.
O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları

0: Ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı nizam-ı alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne pahasına olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın müdarris tarihidir Osmanlı. İşte bu harifenin sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ola geçen bir padişahlık sistemi değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cereyan eder. Yani 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte ahsen olmak budur. Bir başka ifade konusu nedir ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesine dediğine beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı

ve kirih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki ben yesecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak nefsinizin kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah Teala imanı yazmasaydı Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin muhtevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Bu şu zamanlar 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkat yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın Allah Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları
Bizim öğrenmemiz önemli değil, zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa, bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarınız saygıya, davranışlarınız size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız, onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse, ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşmaz. Neden? Mürşit mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşit onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşit olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a fizik vücudunu Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl mürşit kimdir? Her devirde altın katının sahibi olan kişidir. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürşitleridir.
hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret edenler. Hepsi irşat makamını temsil edenler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan, asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik, imamlar kıldık diyor. Niçin kılmış imamları? Yehtune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diyor. Dikkat edin, hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi, hüda kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mürşit kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl hiç değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavana yükselinir. 7 kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zaman halifesiyse o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan ölür ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili sayesinde verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah-u Teala. Lenma sabiru, sabrın sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri dahil zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazlalar adıyla getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hastasında sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Ve kânû bi âyâtina yûkînû. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için.
Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İllel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka kalp kulağı açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp yüzünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını, kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs. Nefse kim taktiği verdi? Şeytan. Öyleyse kim nefsiyle, heva ve hevesiyle davranıyorsa, hangi emri dinlemediyse o emrin muhtevası içerisinde o an Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini Rab mevkiine oturtmuştur. Yani nefsini kendisine Rab iktidar etmiştir. O emrin dinlenmemesi sırasında. O yasağın dinlenmemesi sırasında gene aynı şey vakidir. Kişi Allah'ı Rab mevkiinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki, bu sebeple onları, onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı Ateş isimli bir zat vardı, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan.
eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın hazinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor. İlimden nasibini alamayan insanlar Allah Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Burada tabii bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir. Nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri suya atıyor. Onun bir sebebi var. Mevlana Celaleddin Hazretleri, Rumi Hazretleri başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada Şems Hazretleri'nde bulunduğu bir sırada Şems Hazretleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki Şems Hazretleri, sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diye. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevlana Celaleddin Rumi açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevlana Celaleddin Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki, şu karşıdaki bakkal var ya diyor, oraya git diyor. Başsın diyor Mevlana. Oradan diyor, bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi irkiliyor. Anlamadım efendim diyor, ne dediniz?
Şarap diyor, bayağı şarap, bildiğin şarap. Allah getir diyor, hemen. Mevlana gidiyor, çekine çekine bir bakkala bakıyor, bir hesabına bakıyor. Ama mecbur mürşid emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap ver diyor, kimseye de söyleme diyor. Mevlana Celalettin'i saklamış şişeyi cübbesinin içine. Farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişeyi kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor. Kokuyu duyan Mevlana'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık. Sen diyorlar, demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz vezir falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar, adamın diyorlar, şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var mı? Gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır, koku yok. Benim bizim diyor şarap renkli olur. Bu diyor bembeyaz, renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar, kokluyorlar. İçiyorlar. Hayır, şarap değil, su. Mevlana Celalettin Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırın ekran ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şey oluyor. Molla'nın birisi Mevlana Celalettin Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevla Celalettin'in Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki, öyle demiş, geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman, hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Câsiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki, Habibim, onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir. Onların nefslerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın, bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100 bin kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. 100 binlerce insan, ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o an ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dikkate bakın, ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıda niçin biz ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik? İşte bunun için. Gelelim Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala, biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefslerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine
imanı yazacak da mühür açılmış olacak. Allah kalplerin mühürüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Sonra konumuzun bir alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet hastası bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Kere başla. Kalbin görme hastasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden olmuş olan insan, o kişinin kalp gözü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar, basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır, çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah-u Teala alırsa, o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzredir? Basiret üzredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun ışığı altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah-u Teala de ki onlara, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah-u Teala? Basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah-u Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah-u Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evelallah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah-u Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın
standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizin de rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru dürüst yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler, ondan sonra oh derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah Teala acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah Teala'nın bir evliyası bir uçurumun kenarından geçerken bakmış, uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Ya demiş, ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzun uzun. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de bizim eve demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah-u Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş, Fatiha ile beraber zammı sure var mıydı yok muydu onu demiş, anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zammı sure konusunda, sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan, daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın, nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş bil ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam, Allah-u Teala yalvarıyor. Ey yüce Allah'ım demiş. Şu demiş dizime başını dayadı demiş, bitlerini ayıklayayım senin, kırayım demiş bütün bitlerini, seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam demiş, ulan demiş ne diyorsun sen? Demiş Allah-u Teala'ya diyorum ki başını koy şuraya da miktarını kırayım senin diyorum demiş. Kurmuş öyle demiş, dua edilir mi demiş Allah-u Teala'ya. Böyle böyle böyle söyleyeceksin. Tamam demiş, madem ki bana öğrettin tam öyle söyleyeceğim. Başlamış adam Hazreti Musa'nın söylediklerini tekrar etmeye. Ama üç adım atamamış Hazreti Musa. Allah-u Teala demiş ki neden demiş müdahale ettin? Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var. Her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var. Namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah'a felin yolda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o zamanın en büyük üç kişisine, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor, yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırsı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzeli. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah-u Teala ona da fısıldıyor. İşte o Veysel Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostlarının üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Veysel Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat, devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Veysel Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya, daha incelikle ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmel yakin, aynen yakin, hakkı yakin. Niye anlattım size? İlmel yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah-u Teala. Kalp kulağınızı açmış. Daimi zikre ulaşmışsınız. Ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ve Allah-u Teala göstermeye başlıyor. Zemin katı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala. Ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız onun son noktası halifenin dergahıdır. O 4 metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı üzeri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burası da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve ulu'l-elbab seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynen yakin, hikmetin
iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde Ulul Elbab makamı söz konusudur. Ulul Elbab makamının sahibi, daimi zikrin sahibidir. Yalnız yemin katı görebilir. Ayrıca kendin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır. Fizik vücudu daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9 da yok olur. Ve kişi halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihutline hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hadisler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin 6. makamıdır. Sondan bir evvelki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. 7 basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve 2 trabzanı birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir 2 trabzanı birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir Sırat-ı Müstakim'in başlangıcında, bir de dikey Sırat-ı Müstakim'in bittiği yer olan 7. katın 1. alemi. Fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz. Bunun adı fetihtir. Ve fethimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası içine geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve sitedin nitayı aşıncaya kadar hep aynen yakinin hikmetin ikinci kademesindir. Aynen yakin ikiye ayrılıyor demek ki. Birinci bölümünde, hikmetin birinci bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ulul Elbab makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin birincisi aynen yakinin birinci kademesi. Hikmetin ikincisi aynen yakinin ikinci ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor. Sizin müntaha kadar geldiyseniz Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'ta Rabbimizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'un sahibi olacaksınız. Ve dışınızın da çılgın olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salah sahiplerinin başlarındaki nurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz.
onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için, gözlere işitmek için, kulağa konuşmak için, ağza hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası Hakk-ı Yakin'dir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla, sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşit olur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer müşriklerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburidirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Sırat-ı Müstakim'se Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek Sırat-ı Müstakim vardır. İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası Tarık-ı Müstakim'dir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden Tarık-ı Müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden Sırat-ı Müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtalığına dersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Yurlarınız dağılır ve kendinize yıldık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah-u Teala'nın size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde, nefsinizin, afetlerinizin bütünüyle yok olduğu bir devrede o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın, hepiniz bir prototipsiniz.
kendi standartlarınızdan. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz?

haberlerdi. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmemize. Yoksa her yaptığımızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız haberiniz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi çizecek. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yatmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konumuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var.
Sonra da dünya üzerinde

de hangi makamı işgal ederseniz hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta biz ne kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Biz de devreye alıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki sor bakalım onlara diyor buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hep sahabeye nefsi hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostunuzdur. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız, bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur. Sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, içinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendinizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz alacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin. Biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraber. Öyleyse Allah'ın dostları Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaidelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz'in o sözünün manasına insanları ulaştırırız.
ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde bir. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde iki. İnsan ruhu Allah'a gerilip Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde bir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayet-i kerimeyi inkar etsiniz, küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah Teala'nın dilinde o zamanlı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diğer İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. El Eser'e gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp dediğin şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler, unutmayın, Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden değil ben nefsime yeniliyorum? Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı bana vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah-u Teala'nın sözü var. Onu yapmak için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'a
tevekkül edin, güvenin. Eğer güveniyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedim? Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkımız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz Halif Fıtat'ı ile yaratıldınız. Halif Fıtat'ı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da Halif Fıtat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları Halif Fıtat ile yarattık. 31. ayet-i kerime. Mini mine ileyhi ve yettekun. Ey Halif Fıtat'a yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif sıfatıyla yaratılan insan sıfatında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif tatısıyla gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif tatısının şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâhe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar. Allah Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

0: Ve Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in halif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Halif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk meselesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte halif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan halif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların türlerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin, Yeniçeri Ocağı başlamıştı, sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'nı açmıyor olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olamazdı. Daimi bir kabar olmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ortasında haşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede dirilmiş mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası, Fir-i Reis. Bir harita yapıyor Fir-i Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba bu Fir-i Reis dünya haritasını? Biliyor musunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah falan insanları diye unutuyor. Bunlar da 6 saat izleniyorum da biz 16 saat iş yapamıyoruz. Yani televizyonda bir şey var diyor. Ne varsa onu uyguladığımız zaman burada videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Şimdi bu ikinci kısıta benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kısıta bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız var. Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımızı ben hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahi. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Ve de falan yok. Her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor size. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece size sizi bize ulaştırsın diye verdiğiniz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah-u Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da, fizik vücudumuzun teslim olmasında da, nefsimizin teslim olmasında da hep engel bizim nefsimiz. Her zaman. O nefsimize dikkatle bakalım. Düşmanımızı tanıyalım. Aslında çok zor şartlar altında olduğunuzu zannediyorsunuz ama değilsiniz. Ne zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi onun. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizle zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim'in kimlerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinde ulaştıktan sonra zikre başladınız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın nefsinizin mühürü üzerindeki baskısı, nefsinizin mühürünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında tıklatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı, şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısının kapını tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbinin içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskritçe kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi de şeytanın nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, salat ve selavat içinde üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskritçe kelimeyse, mürşidinize de ulaşmamışsanız, nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları, nefsinizin kalbindeki afetleri artırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine tutuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz bırakmayan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Karanlık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Yetmenizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı, herkese düşman olmanızı, hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat geçirmenizi. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadet yaşayıp zülcelaha ile olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın. sonra da kendinize bakın. Bu harenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Baba Erenler sormuş esasıyla, yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler, Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki, ya Rabbi demiş, bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'ın selamın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey, herkesin Allah'ın yoluna girmesi. Düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresülük isimli bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda eski Ahd-i Cedid'de de her ikisinde de teslim ayetleri, İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Laf aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tekline dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetini hem de dünya saadetini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyrîl mağdûbi aleyhim ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerinin düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinizde titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasretleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetleri. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah-u Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de o affedersin. 19 tane hasletinden hepsi de bütünü de bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz